Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: just like
1: this. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: HKT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,

0: Sen benim şarkılarımsın.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile iş başı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 10 Eylül Perşembe ve biz bazı perşembeleri olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Mehmet Aşçıoğlu.
0: Hoş geldin Mehmet Aşçıoğlu.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, seninle yayın yapmayı özlemiştik herhalde. Ne kadardır yapmıyoruz? 3 haftadır.
1: Yani bir ay belki olmuştur, bilmiyorum. Ben sor bana ne yedin diye sor, akşam hatırlamıyorum.
0: Saymıyorum diyorsun, bereketi
1: yok,
0: kaçmasın.
1: Saymıyorum.
0: Peki. Peki neleri sayıyorsun? Borsada birazdan onları konuşacağız efendim. SPK'nın attığı adımlar, son dönemde borsada neler oluyor? Bunlar yatırımcı için iyi mi, kötü mü? Ne olursa iyi olur, ne olursa kötü olur. Tam bir denge var mı yok mu konuşacağız. Sizler de sorularınızla, yorumlarınızla bendenizi yönlendirebilirsiniz efendim. Mehmet Aşçıoğlu'na sormam için. 536-266-8181, 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Eğer isterseniz bizim yayınımızı canlı canlı izleyebilirsiniz de dinlemenin yanında. 92.8 frekansından dinliyorsunuz bizi ama canlı canlı izleyebiliyorsunuz. İnteraktif yayınımıza, etkileşimli yayınımıza katılabiliyorsunuz. Sizin de söz hakkınız var bu yayında, bilmeyenler varsa hatırlatmış olalım. Bir de küçük ricam olsun. Bugün LinkedIn'de paylaşamadım. Vaktim olmadı bunun için. Mehmet'i gördüğümde çenem düştü. Biraz lak lak yapmış olabiliriz yayın öncesinde. Sizlerden ricam, Twitter'dan linki kopyalayıp o 80'ler hatta fotoğrafından yapar mısınız? Mehmet'e de bir yapın. Böyle bir şeyle falan görelim. Prekazi saçlarıyla görelim. Birazdan soracağım onu, 80'lerde nasılmış. Onu da ayrıca konuşuruz. Biz öyle

0: farklı adımlar attı, bir dizi adım attı. 11 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Yani aslında biraz bir şeylerin toparlanması için de vakit var mı diye yorumlamak lazım. Pay sahipliğinin %5'ten %3'e indirilmesi bildirim noktasında biraz can sıkmış gibi, çok sosyal medyadan ama ne yaptınız ki şimdi siz diye isyan gördük. SPK iyi bir şey mi yaptı, kötü bir şey mi yaptı? Senden dinleyelim.
1: Şimdi dünyada da bir sürü kıstas ve rasyo var. Bu piyasa 2020 sonrası, pandemi sonrası oluşan bu piyasa koşulları eski piyasa koşulları değil. Bazen benim gibi fosil ve eski olanlar kendi
0: Estağfurullah.
1: aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bu artık bizim bildiğimiz piyasa değil. Doğru söylüyorlar.
0: Çok yaşasın.
1: Burada ama şöyle söyleyeyim, hani herkes bir şeyi eleştiriyor. Tabii Türkiye için yeni olan, dünyada çok uzun zamandır olan şey olduğu için mesela fonlarla ilgili düzenleme
0: Evet.
1: dedik. Neden? Aslında Türkiye'ye geldiğinde hoşumuza giden şeyi Türkiye'de baktığın zaman burada kurulmuş fonların yapması hikayesinden hem işte bir takım rahatsızlıklar doğmuş olduğu için hem de aslında baktığında geçmişten farklı olarak dünyayla koordineli bir şekilde bizde de artık fonların şirket sahipliğinin başlaması hikayesi oluştuğu için yani düşünsene bir fon ya da bir fon grubu Türkiye'de şirket satın alabiliyor. Ve sıklıkla gördük biz bunu. Hele son 3 yılda 4 yılda fazlasıyla. Tabii bunun ben eleştirel yönü neresi? Benim bir eleştirim yok çünkü. Onu göremiyorum. Çünkü atıyorum şimdi Deva'ya bakıyorsun. Sahibi yabancı bir fon. Bu sana hiç garip gelmiyor mesela. Hem de yıllardır yabancı bir fon. Hedge fonlar diyorsun işte Türkiye'ye gelecek, gidecek,
0: Evet.
1: öyle olacak, böyle olacak. Bunu yorumlarken garip gelmiyor.
0: Evet.
1: Sonra Türkiye'deki fonlar şirket satın aldığında hop sorun başlıyor. İşte sahiplik işte konuştuğumuz şey. Gerçek sahiplik oranı ne? Bunun açıklanması gerekiyor. Vesaire vesaire. Aslında temel unsur bence buydu yani. Fonların Türkiye'de şirket sahibi olabilmesi. Tamam, eyvallah, buraya kadar bana garip gelmiyor dedim ama düzenlemeye de ihtiyaç vardı. Hemen oraya dönelim. Çünkü her halükarda tabii ki serbest piyasa koşullarında parası olan neyi alacağına karar verir.
0: Evet.
1: Varsa paran, yasada buna bir şekilde hayır yapamazsın demiyorsa sen gider alırsın kardeşim. Çer alırsın, çöp alırsın ya da işte sana altın yumurtlayacak tavuğu alırsın. Bu tamamen alıcının kararı. Aslında satın almalara bakıldığında da başlangıçta yapılan satın almalarda fiyatlar çok makulken fonların satın alması sonrası fiyatlar ayyuka çıktığı için muhtemelen sebeplerden biri bu, sadece MSCI'ın arzu etmesi, işte halka açık tanımının doğru yapılması en önemli maddeydi orada ki işte o düzenleme dün geldi. Bence sadece bu değil. Her halükarda özellikle kontrol edilemez bir değer ve fiyat oluşumu sebebiyle de bu düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. İşte bu kısmı doğru. Bence yanlış değil. Çünkü tabiri de çok doğru. İki kasa bir masa şirket Türkiye'deki çok önemli ve güzide şirketlerin değerini aşıyorsa orada bir gariplik vardır. Ha, aşabilir, sorun yok ama bu halka açık, bir de yatırımcı bunu alıyorsa işte gariplik orada oluşur.
0: Evet.
1: Çünkü halk her şeyi bilmek zorunda değil. Bizim halkımız popüler olana doğru yönelebilir, yöneliyor da. Dünyada insanlar çok hızlı ve çok büyük kazanç peşinde. Hızlı olsun, büyük olsun.
0: Evet.
1: Türkiye'yi tanımlamadım. Bütün dünya böyle. Hep fırsat peşinde. Öyle olunca da borsayı da böyle bir fırsat kapısı olarak görüp de buraya yine son 6 yılda gelen insan sayısı herhalde 4 milyondan az değildir. Şu an
0: Evet.
1: açık hesaplar içinde. Öyle olduğunu düşündürtüyor bana dönem dönem. Bu bir tamamen bir tahmin. Şimdi herkes uzun vadeli yatırımcı olamaz. Ömrü yatırıma da vakfedemez. Hızlı kazanç bir yerde vaat ediliyorsa bu fon olur, hisse olur, ne bileyim emtia olur, kripto olur. Muhakkak ki insanlar o ilgi çeken alana yöneliyorlar.

0: Çoğu da uzman olamayacağı için bir şey alırken doğru fiyat yaklaşımı ya da o fiyatı doğrulama ihtiyacı içinde değil. Koşanın peşinden koşuyorlar. Şimdi 2 hafta önceye kadar, 3 hafta önceye kadar tavan tavan giden bir hisse birilerini çok mutlu ediyorken, para kazananı mutlu eder.
1: Evet.
0: Aynı hisse taban taban serisinde %60, %70 geri geldiğinde birilerini mutsuz edebiliyor. Tabii ki buna sebep düzenleme oldu. Ama düzenleme olup da eğer bu oluyorsa da zaten yanlışmış oradaki fiyat, öyle söyleyeyim. Asıl sıkıntı burada.
1: Evet.
0: Çünkü düzenleme oldu, tamam. O zaman o şirket gerçekten ederinde ve hak ettiği yerdeyse, evet, etkilenebilir İK'nda düşüşten, ama bu denli olamaz, olmaması gerekiyordu. Olduğuna göre bu durumda aslında buradaki o değer oluşumu yaklaşımı, fonlar muhalefetiyle yapılmış bu yaklaşımda belli ki sorgulandı ve bunun üzerine de bu tedbirler alındı. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Tabii içinde pozisyonu olan için, para kaybeden için kötü oldu.
1: Evet.
0: Ama bence o türbülans büyük ölçüde tamamlandı. Dönem dönem muhakkak ki yine Aralık sonuna kadar düzenlemede, biliyorsun, bir süre var, timing var. Tamam, 11 Eylül'den itibaren bu halka açık olmanın kriterleri, onun gösteriminin kriteri devreye girecek, ama fonda, özellikle fonda tutacağınız varlığın dağılımı hikayesinin uyumu 3 tranş halinde, Ekim sonu, Kasım sonu ve Aralık sonuna kadarki sürede ayarlanıyor ve düzenleniyor olacak ki oraya kadar oldukça vakit var. Bazı fonlar o süreye gidemeden çabuk uyum sağlamak durumunda kaldılar. O uyum bir şeyleri alıp satıp bir şeyleri yaparak olmadı maalesef. Fonlar küçülerek oldu, ama bazı fonlar var oldukça güçlü kaldı ve güçlü kalmaya da devam ediyor. Şu anda bu da onların aslında bu uyum sürecindeki başarısı olarak da nitelendirilebilir.
1: Uyum sürecindeki başarı diyorsun. Şimdi dolaylı yoldan sahiplikler de açıklanacak ya Mehmet. Sence güvenlikle ilgili bir sıkıntı olur mu burada? Mesela ben diyelim ki işte borsa yatırımcısıyım ve kendimi gizli tutmaya çalışıyorum ve bu tamamen güvenlikle ilgili sebeplerden. Yani ben buradaki zenginliğim görünmesin istiyorum. Ama benim orada adım ayan beyan ortaya çıkacak. Ne yapacağım ben öyle bir durumda? Bu beni borsadan uzak mı tutar? Yoksa hala daha kendimi gizlemenin belirli yolları var mı?
0: Şimdi kendini gizleyecek kadar bir moddaysan zaten o büyük sıkıntı. Yani öyle, yani sıkıntı. Ha, buradaki kendini gizleme sıkıntısı Türk toplumunda çok yaygındır. Özellikle Anadolu'ya gittiğimde çok karşılaşıyorum. Gizli zengin kavramı var.
1: Evet.
0: Adam düşünsene, bir ile gidiyorum. O zaman şubelerimiz vardı. Ama ildeki benim, ben gittiğimde muhakkak geliyordu soru sormak için. Bayağı da kalabalık oluyordu toplantılarımız. Ama bakıyordum, bizde hesabı olmuş olsa bile bizim oradaki şubemiz de ildeki şubeyle çalışmıyordu. Gerekçesine, ya burada çok dedikodu olur, şimdi malımız, mülkümüz, varlığımız
1: Evet.
0: belli olmasın, bir de borsada iş yapıyor demesinler.
1: Ha,
0: Çünkü
1: tam
0: borsaya
1: tabir ha.
0: kumar gözüyle de bakılıyor ya bu ülkede.
1: Borsada iş yapıyor
0: Evet.
1: demesinler. Tam olarak sormaya çalıştım buydu.
0: Yani şimdi bu var.
1: Evet.
0: Ama dedim ya, şimdi yeni değil. Yani onu anlatmaya
1: Evet.
0: çalışıyorum sana. Sen şimdi bu fon üzerinden yürüyorsun.
1: Yo şey
0: Ben
1: için.
0: belki 40 yıldır böyle olduğunu söylüyorum sana.
1: Şimdi mesela orada diyelim ki ben sana geldim, sen biliyorsun, tamam mı?
0: Evet.
1: Yani normalde kimse bilmiyor bunu ama
0: Evet.
1: şimdi bu açıklanacak ya, bildirilecek ya. Dolayısıyla diyorum ki şu an daha böyle bir istim üstündedir insanlar. Bu kaçırır mı ya da ne yapsın da bilinmesin.
0: Mecbur ki, şimdi fon üzerinden yatırım yapmalarının sebebi sadece o bilinmezlik değil. Adam çok büyük para sahibi. Fon aldığı zaman fon, ben şu kadar miktarı aştım diyebilir, değil mi?
1: Evet.
0: Ama fon diyor bunu.
1: Evet.
0: Şimdi bu adamcaz o fonun aldığı hisseyle ilgilenebilir, gidip o hisseyi alabilir, ama hissede sınırı aştığında ne yapacak? Kendini bildirecek. Onun için fonu tercih ediyor. Ha, işte bu noktada sıkıntı olur. Eğer bilinmek istemiyorsa artık o fonlar aracılığıyla çok büyük bir parayı değerlendirmekten vazgeçecektir bazıları. Görünmek istemeyecek çünkü, o çok net. Ha, o zaman ne olacak? Discretional portfolio management dediğimiz bir şey var. Yani portföy yönetimi hikayesi bireysel, ki portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar yetki belgeleriyle sözleşmeleri imza ederek portföyünü yönetecekleri kişilerin, ki orada da kıstaslar var. Bunu yapabiliyorlar ama hiçbir şey değişmiyor yine. O kişinin adı ve namına yapıyorlar. Orada da yine bu sınırlar sorun olacak. Çünkü bir yerde sınırı aştığı zaman bildirim yapacak. Ha, ama onlara nasıl bir fayda sağlar bu? Onu yönetecek kişiye kıstası şu olur. Tamam, benim için istihbarat bir portföy yap ama lütfen bu sınırları aşma. Ben bildirime girmeyeyim. Muhtemelen onu böyle çözerler. Ama bu yatırımlar fondan bu dediğime dönmeye başlar. Öyle olur.
1: Bu tarafa
0: yani
1: doğru gelir diyorsun. Peki.
0: Evet.
1: Peki.
0: Öyle olur. Çünkü kendi yönetmek istemeyecek. Gidip de borsada şimdi çok paran var. Keyif için tabii ki alayım satayım. Gerçekten borsada hisse senedi almak, yatırımcısı olmak, bazen onu alıp satmak keyifli bir şey. Şimdi 40 senedir ben bu işi spor olsun diye yapmıyorum. Seviyorum yani.
1: Evet.
0: Ha, şöyle ki yaptığım işin bu safhası sebebiyle eskisi gibi hisse senedi çok böyle hisse yatırımcısı değilim. Onu bitirdim bak.
1: Evet.
0: Ama etik, benim etiğim manasında çelişmesin diye, buna konflikt diyorlar, olmasın diye. Bildiğin yani eski dönemlere geri döndüm. Şimdi faiz de yüksek ya, daha çok evet emtia, daha çok işte faiz, faizli enstrümanlar, bunların peşinde koşuyorum ki onda da para var, onu söyleyeyim. Ama amacına bağlı senin, böyle ben coşacağım, uçacağım, kaçacağım diyorsan öyle bir para yok. Ama evet, ben makulü elde edeceğim, çok da başım ağrımayacak, kendim de bunu çözerim diyorsan, ki ben kendim çözebiliyorum, eski bir hazineciyim. O zaman yapabilirsin bunu yani. Bu tamamen kişinin amacı, seçimleri ile doğru orantılı, korkularıyla, işte biraz evvel konuştuk, endişeleriyle, neyi ne şekilde yapmak istediğiyle, yatırımların ne kadar transparent yani açık olup olmayacağıyla alakalı bir durum.
1: Evet, peki şimdi reklam arasına gideceğim efendim. Döndüğümüzde biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yasemin'den gelmiş, benim burada gördüm. Çok güzel, bak sizlere de göstereceğim YouTube'da arada. Sana önce göstereyim şunu şöyle.
0: Çok iyi.
1: Çok iyi değil mi?
0: Saçlı.
1: Saçlar nasıl ama?
0: Erol Evgin'e benzemişim. Çok
1: evet,
0: severim.
1: Evet diyorum, Erol Evgin saçları olmuş.
0: Evet.
1: Peki efendim, reklam arasındayız. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz. Twitter'da Süheyla Yese. LinkedIn'de paylaşan oldu mu aranızda? Varsa LinkedIn hesabımızı da veririz.
0: Komik olmuşum be.
1: Hayır, çok tatlı olmuş bence. Ben bayıldım. Kendime de bayıldım. Birine benzemişim ama çok çıtır çıkaramıyorum şu an. Neyse peki. Radyoda reklam var.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiyat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiyat.com.tr.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo.
3: İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
12: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
13: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
14: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Evet, genel olarak tasarruf finansman şirketlerini konuşacaktık. Biz yayın arasında konuştuk efendim. Sözümü Mehmet Aşçıoğlu'na bırakıyorum.
1: Şimdi tasarruf finansman şirketlerinin çalışma modeli değişik tabii. Bankacılık sistemi içinde faiz bankacılık sisteminin genel ölçütü ve mevduat bankacılığı ya da yatırım bankacılığı tarafında da hep konuştuğumuz şey özellikle paranın maliyeti kavramında da faiz. Burada özellikle katılım bankalarında siz katılım payı adı altında bir ödeme alıyorsunuz. Tabii bunun bir ölçüsü yok. Yani bir ay aldığında öbür ay aldığına dair bir garanti de yok. Ama ne hikmetse o şeylere baktığın zaman ben bazen bakarım getirilere. Yani biraz faizin üstünde, biraz altında muhakkak aslında sistemdeki faize yakın bir getiriyi konuşuyoruz. Bazen seçtiğiniz bir şey varsa ürün ondaki değişime göre alacağınız nema getiri artabiliyor. Bunun tabii en çok finansman tarafı konuşuluyor şimdi. Türkiye'de bankacılık sistemimizde biz Allah bana nasip etti. Ben mortgage'ı da gördüm Türkiye'de. Oldu yani bir dönem. Evet oldu. Yani insanlar 0,72 aylık
0: Ay,
1: net
0: nasip
1: ödemeyle
0: etti.
1: ev alabildiler.
0: Evet.
1: Güzeldi. Gerçekten güzel bir şeymiş. Ama şimdi bitti gitti. Neredeyse 6. yılımızda ya da 5. yılımızdayız. Bankacılık sistemimizde burada konut kredisi dediğimiz hatta otomobil kredisi dediğimiz şey çalışmıyor şu an. Var. Ama ne bileyim bir otomobil için eğer pahalıca bir otomobil alacaksanız alacağınız kredi hiçbir şey. Yani paranla alman lazım onu.
0: Evet.
1: Evde de aynı şey geçerli. Yani senden sana verdiği krediyle bir de öyle bir şey istiyor ki teminata da alırken neredeyse %60-70'ini senin karşılamanı bekliyor. Şimdi zaten senin %70 onu karşılayacak paran varsa niye kredi kullanasın? Ne gerek var yani? Bazı noktalarda eski usule dönülüyor. Hani zengin akrabalardan altın istemek falan. Tabii. Öyle sistem öyle çalışmaya başladı ama bu sistematik içinde işte özellikle finansman kuruluşları burada devreye girdiler. 2,5-3 yıldır da iyi iş yapıyorlar. İyi de para kazanıyorlar. Tabii ki sistem orada ilginç, değişik. Buradaki vaat ettikleri kredi de krediye yürümeden evvel muhakkak o büyüklük içinden bir komisyon alıyorlar. Keza ha deyince alamıyorsun. 6 ay çoğunun uygulamasında 6 aylık bir süre var. Burada o vakte kadarki sürede yine aslında bankacılık sisteminin de kısmi kredilendirmesi gibi paranın bir kısmını senden öncesinde alıyorlar teminat ve benzeri şekilde. Tabii ki varsa bir nema ya da onu yine fonlama için başka bir yerde kullanacaksa kaynağı da belli ki böyle temin ediyor. Biri birinin talebi için getirdiği bir para bir başkasının kaynağı kısmi de olsa kaynağını fonlamak için kullanılıyor ki kitle fonlamada bu da çok normal ve bu şekilde de sistem bakıyorsunuz 3 yıldır gayet de iyi çalışıyor. Niye gayet iyi dedim? Ya ofiste bizim asistan arkadaşlardan biri var. Yıllardır abi dedi yıllardır araba alma hayali kuruyordum. Dedim ne yaptın? Ya dedi işte bilmem ne finansla dedi şey yaptım ben anlaştım. Almak üzereyim işte. Yakında dedi şeyim dolacak taahhüdüm ve bana dedi arabayı da belirledim alacağım parayı. Aradan bir ay geçti. Onu gördüm tekrar dedim ki ne yaptın dedim. Abi dedi çok şükür ya dedi aldım çoluğu çocuğu da aldık dedi işte çıktık dedi gittik gezdik. Çok da güzel araba dedi aldım sonunda almış başarmış yani. Şimdi birileri de soruyor bana işte diyor ki ben şimdi diyor kredi alacağım kredi alıyorum bunun bir riski var mı? Ya kredi alıyorsan sana ne riski var? Karşı taraf düşünsün sen ödeyeceksin ya. Onun için risk unsuru sensin. Sadece o aradaki pilot dönem varsa riskin var. Şimdi risk ne, ne değil? Bence insanların kafası da çok karışık Türkiye'de. Yani kavramsal açıdan bakıldığında. Evet bir yerlere para yatırıyorsan risk altındasın. Bir dikkat et neye para yatırdığına. Bir şeyi satın alıyorsan dikkat et hangi fiyattan aldığına. Borsa için konuşmuyorum sadece. Yani bunlara bakmadan ya da biraz piyasa analizi yapmadan, mukayeseler yapmadan nasıl olacak bu iş?
0: Evet.
1: O sebeple de sonra da tabii pişmanlıklar oluyor. Bizim borsada pişmanlık şöyle oluyor. Ey SPK, vazifeye çağırıyoruz falan. Abi sen gitmişsin bilmem ne din teknoloji diye bir şirketi. Öyle söyleyeyim, yarım söyleyeyim. Bilmem kaç bin liradan almışsın, ederi belli. Halka arz fiyatı belli. 300 kat mı ne gitmiş hisse? Yapışmışsın tepeden, sonra bana soruyorsun işte bu nerede durur? Ne bileyim ben nerede durur? Cevabım da bu benim. Ne bileyim? Çünkü onun ederi belli benim kriterlerime göre. Hani biz şey yapıyoruz ya, kurumsal finansman tarafında değerleme şirketler için. Ben orada çok konservatifim. Halka arz için değerleme yapmıyorum ben. Çünkü ben kurumsal finansman tarafında bizzat çalışan adam değilim. O işler çoktan bitti. Ama bir değerleme yapacak olsam ben o konuda da acayip konservatifim. Çünkü aynı zamanda yatırımcıyım ya. Bakıyorum çoğu zaman o iskontoları, evet halkım gibi düşünüyorum, çok yerinde bulmuyorum. Ama kardeşim ya, hesap edilmiş %30 iskontoyla diyor ki halka arz yapacağım. Düzenleyici kurum görmüş, onaylamış, halka arz yapılmış. Buna ne denebilir ki? Sonra düşüyor ise bakıyorsun 30 olan iskontosu %70'e çıkıyor düşerse. Bazıları da uçuyor kaçıyor. Ya diyorsun bu zaten %30 iskontoluydu. Kağıt birebir gitmiş, hala millet konuşuyor. Yani böyle dedikodu köşeleri oluyor artık, o Twitter'da oluyor. Yok efendim şu diyorlar bu diyorlar. Şimdi zaten şu diyor bu diyorsa belli ki birileri satmaya hazırlık yapıyor.
0: Tabii.
1: Bak birinci kriter.
0: Çünkü konuşuluyorsa eğer.
1: Bir de onu doğrulamaları gerekiyor onların. Fiyatı bir yukarı alacaklar, bir heyecan yaratacaklar.
0: Tabii.
1: Ama ondan sonra hayırlı olsun, geçmiş olsun. Yani malın son sahibi olursun.
0: Tabii.
1: Çok zor tabii bir sürü kriteri bir araya getirmek. Çünkü artık öyle bir dönemdeyiz. Hani sormadın ama ima ettin 80'li yıllar, 90'lı evet. yıllar. Farkı buydu. Ya faiz vardı o zaman. Ya kardeşim borsada durmuyordu yani. Çünkü faizle parayı genişleten bir şey ya. Biz öyle aslında tatlı günlerde yaşadık. Tamam kötüydü. Çok şey bundan farklıydı. Şimdi biliyorsun bir sürü konkordato vesaire var. Yok borçların ödenememesi durumu olan şirket var. O zaman yok muydu? Yine aynı şey vardı. Herkesin bilmesi gerekiyor. Hisse senedi alıyorken şirket ortak oluyorsunuz. Hı. Hala ne yaptığını hisse alırken ne olduğunu bilen yok. Bilmeyen çok adam var. Zannediyor ki o sürekli alıp satacak. Bir dakika, sen o hisseyi aldın, bir tane bile alsan o şirketin ortağısın, kaderinin de ortağısın şirketin.
0: Evet.
1: Onu satana kadar ya da onu başkasına devredene kadar, öyle söyleyeyim. Hisseyi taşıdığın sürece şirketin ortağısın anonim şirket kavramında. Tabii ki onun her türlü güçlüğü seni de ilgilendiriyor oluyor. O yüzden de dedim ya, çok kriter var.
0: Peki burada mesela halka arz sürecinde konkordatoya başvurmak zorunda kalan şirketleri de gördük. Şimdi hacizli, hukuken duruma uygun olmayanlar bildirilmeyecek. Bu bir sıkıntı yaratmayacak mı, yoksa o süre içerisinde bu bildirilmiyorken durumlarını toparlayabilecekler ve her şey yolunda mı gidecek? Orada benim eksik atladığım ne bilgi var Mehmet?
1: Şimdi halka arz için başvuran firma niye halka arza başvuruyordur? %80'i en azından niye başvuruyordur? Finansman, hatta %100'ü, ne %80'i? Halka arz o demek yani. İşte halkıma da ben çok çok iyiyim, hadi prestij yapayım, satayım muhabbeti değil bu. Türkiye'de zaten çok iyi durumdaki şirketin patronları şöyle düşünüyor. Ya ben niye başkasını işime ortak edeyim?
0: Evet.
1: Asla halka açmayı düşünmüyorlar. Şimdi bu garip bir durum değil ki. Halka arz bir finansman olayı şirket için. Büyümek için adamın neden finansman ihtiyacı var? İşini yapıyor, işini daha büyütmek için ya da İşinde yatırım yapmış adam, onun için borcu var. Yine aynı hikaye. Daha çok para kazanmış.

0: yapmak için o yatırımı yapmış. Bakıyor Türkiye'nin koşullarına. Hele son 3 yıldır halka arz başvurusu ya da ihtiyacı içinde olanların sayısı arttı. Acayip bir faiz var. Şimdi finansman dediğin şey Türkiye'de outsource ediyorsan, yani dışarıdan alıyorsan, bankacılık sistemi üstünden ya da mali sistemde finansman kurumları üzerinden geliyor. Sadece bankadan kredi kullanmak zorunda değilsin. Sermaye piyasasında gelip işte bono, tahvil ve benzeri ürünler ihraç ederek de bunu yapabilirsin. Ama orada onlar nitelikli ürün, alıcıyı bulman lazım.
1: Evet.
0: Ve muhakkak ki orada da çok iyi şirket olman gerekiyor. Ha zaten bir şirket halka arz olmaya niyeti var, halka arz olacak kadar kendini iyi görüyorsa o finansmanı da yapabilir. O bono ihracını da yapabilir. O da ayrı bir mevzu. Ama Türkiye'de halka arz olmak isteyenlerin çoğunun sebebi bu. Finansman ihtiyacı. Bir sürü sebep var. Çoğu zaman insanlar şöyle yorumluyor. Ya diyor, bunun diyor çok borcu var diyor. Biz mi kurtaracağız bunu? Hı hı. Ya tamam, senin bakış açın olabilir ama o kurtarmak falan değil. Adam finansmanda modelini değiştirmeye uğraşıyor. Belki de çoğu banka borcu olan şeyden kurtulup kendi öz varlığından satarak prefinansmanını gecikmiş de olsa sağlayıp borcun yapısını değiştirip daha karlı yürümeye odaklanıyor. Çünkü %35, %40 adamın aslında baktığın zaman EBITDA'sı var. Yani faiz, amortisman, vergi öncesi karı var. Bu çok iyi bir rakam. Hı hı. Ama %50-55 faiz ödeyince düşün, karlı bir iş zararda bir işe dönüyor. Bunu yaparsa, borcunu azaltır, hatta ortadan kaldırırsa o şirket acayip karlı hale geliyor. Ha işte o şirketi o halde değerlendirdiğinde o gerçekten iskontolu oluyor. Ha o zaman borcu makul, bu halka arzdan finansmanı sağlayacak olan şirket varsa ona da atlaman gerekiyor, konusu iyiyse.
1: Evet.
0: Al sana bir seçim kriteri.
1: Evet.
0: Ha ama bu şirketlerin, halka arz edilen şirketlerin borcu olması çok normal. Şirket dediğim borçla çalışır zaten. Ben bazen şimdi bunu niye açıklama gereği hissettim? Görüyorum abi Twitter'da, orada burada. O kadar çok uzman var ki. Çok ama yani. Bir de insanlar tatmin oluyor. Yayınların altına bir şey yazmak. Hı-hı. Çok biliyor ya. Geçen gün yayında IMKB dedim. Birisi düzeltmiş. Sen nasıl yönetim kurulu işte bilmem nesisin. Hani Borsa İstanbul demedim ya. Abi sen kimsin ya?
1: Ay Allah'ım ya.
0: Yani sen kimsin? Ya bir de niye yazıyorsun onu? Ne gerek duyuyorsun?
1: Dopamin
0: ne
1: ihtiyacı.
0: Ne yaptın şimdi? Beni cahil mi gördün bu konuda? 40 yılı benimle beraber mi yaşadın? Yani beraber mi biz lisans aldık seninle ya da beraber mi şirketleri yönettik?
1: İşte damarını basıp seni fark yani, ettirdi kendine, hayır, mutlu oldu.
0: Ya evet, bunu yapmaya çalışıyorlar. Evet. O zaman da şu toplumda çok, ben çocukken şey derdi ki,
1: ne?
0: Daha doğrusu büyüklerimiz derdi, psikolojik kavramları. Psikomanyak diye bir şey vardı, kavram vardı. Ben de tabii o zaman bize normal geliyordu. Sokak ağzı, sokak jargonu ben severim çünkü ben sokaklardan geliyorum. Varoş çocuğuyum ben. Şimdi tabii o zaman bu bize normal gelir. Şimdi ben ona gülüyorum. Sonra da çocukluğumu düşünüyorum. Ulan diyorum, doğru bir terimmiş bu. Anladın mı? Yani
1: olsun, biz
0: değişik.
1: De, evet, kamu yayıncılığı yaptığımız için çok teşhis koymayalım. Kendisine en fazla psikolojik deli deyip geçelim. Peki şimdi işin şakasındayız efendim. Kimseye teşhis koymuyoruz. Sadece işte
0: bence
1: Mehmet
0: de teşhis yok burada.
1: Teşhis yok, onu söyleyelim. Psikolojik teşhisimiz yok burada. Göndermede bulunduk, eğlendik. Reklam arasına gitmem gerekiyor mu şimdi? Sen eritmedin mi bütün reklamları? Yine mi reklama gönderiyorsun beni Yasemin? Bu nedir böyle arkadaş?
0: Para kazanmanız gerekiyor.
1: Evet, para kazanmamız lazım. Evet. Radyocu taşmayasın, öyle düşünün. Yani bakın, bu kadar yatırım yapıyorsunuz, sizler para kazanıyorsunuz. Biz kazanmayalım mı? Olmasın böyle şey. Biz de şeker yiyebilelim, biz de yatırım yapabilelim. Gidiyoruz efendim reklam arasına. Varsa sorularınız Mehmet Aşçıoğlu'na 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri beklerim.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin.
3: yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
13: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
14: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
1: Kartal Bey demiş ki Zeytinburnu telsiz, çırpıcı ve yeni doğan mahallelerinden sevgiler değerli hemşerime, gururumuzsun demiş sana. Birçok halka arz olan şirket ne iş yaptığını bilmiyor demiş. Olur mu efendim böyle şey, Abdullah Bey, ne iş yaptıklarını bilmiyor olabilirler mi? Yani yatırımcı bilmiyor olabilir. Ben herhalde yanlış anladım söylemek istediğinizi. Hadi onu geçtim. Yıllardır var olan şirketin ne iş yaptığını bilmiyor. Şirket ne kadar sağlam, ilgilenmiyor. Evet, yatırımcıyı kastediyormuşsunuz. Burada imla hatası yapmışsınız. TÜYO var mı diye ona bakıyor demiş Abdullah Bey.
0: Öyle şimdi. Onu ta konuşmamızın başında söyledik. İnsan doğası böyle. Bu sadece dedim ya, Türkiye'nin meselesi değil. Ya ben yıllarca yabancı kurumlarda çalıştım. Onlar sayesinde yurt dışına gitme imkanı da buldum. Orada yatırımcılarla tanıştım. Onlar daha çok kurumsaldı tabii. Çünkü oradaki bireysel yatırım bizdeki gibi de değil. Yıllardır fonlar çalışıyor orada. Ama gördüm ki herkesin arayışı ve ihtiyacı, temas kurduklarım arasında. Evet ya, onlar da tüyü arıyor, merak etme. Yani hepsi çok hızlı para kazanmak istiyor. Tabii gelişmiş piyasalar buna dönem dönem imkan verdi. Ama şu dönemde verdiği kadar hiç imkan vermedi. Son 3 yıldır Amerika kaynaklı. İnanılmaz borsalarda bir ivme var. Düşünün, resesyondaki Avrupa borsaları bile rekor üstüne rekor kırdı. Bir dakika, evet. Şimdi Volkswagen adam çıkarıyor. Otomotiv endüstrisi çökmüş. Bakıyorsun enerji tarafında sıkıntılar var. İşte bir enflasyon rakamı var. Oradaki halk da şikayet ediyor. Ulan diyor, sizin bu söylediğiniz enflasyon yalan onlara. Doğru, rafta onu yaşamıyorlar. Ama konuştukları rakamlar, o farklar bize göre çok çok küçük. Ama bir gerçek var. Yani Avrupa'daki borsalar bile ciddi prim yapıyor ve iyi paralar kazanıldı. Bütün bunların sebebi, tek sebebi var. Pandemide o yattık ya 1,5 yıl.
1: Evet.
0: O dönem inanılmaz para basılmış. Basıldı daha doğrusu. Yani hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Ben çok merak ediyorum, Fed dolaşımdaki elle tutulur paranın ne kadar olduğunu hesap edebiliyor mu?
1: Biliyor
0: mümkün
1: mu acaba?
0: Değil bak.
1: Evet.
0: Yani mümkün değil ya. Yani öyle bir şey ki Herhalde şimdiye kadar ki geçen süreçte en rahat Amerika'ydı. Bas bas paraları Leyla'ya. Bas dünyayı satın al. Bas

0: dünyayı satın al, enflasyonu da kontrol et. Şimdi o düzenek değişiyor ama değişmeyen bir şey var.
1: Ne?
0: O paranın gücüyle Amerika'da hala potansiyel var. Senle geçen yayında konuşmuştuk. Aslında SpaceX'in ihracında ben buradaydım. Bir şey söylemiştim. Yine hatırlatayım. Ya arkadaş, 1.8 trilyon dolar ya. Yani adamı parayla döverler. Düşün, bizim gayri safi milli hasıla açıklandı. Ya dikkat çeken şey şu. Bir SpaceX etmiyoruz biz. Neredeyse 90 milyona yaklaşan ama şimdi nüfusumuzla.
1: Değer başka bir şey, eder başka bir şey. Lütfen Mehmet.
0: Öyle ama şimdi atfedilen değere de bakıldığında, evet çok güzel hikayeler var. Bizde de evet. Öyle hikayeler vardı. Uydu atacağım, pil yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Hı-hı. Yani bu şirket, evet, bu dediğinin çoğunu yapmış zaten. Onu kabul ediyorum Starlink'le.
1: Evet.
0: Ama o ne para kazandırabilir, onu ölçemiyorum. Çünkü o konuda özellikle yapay zeka tarafında müthiş bir rekabet var. Hı hı. Belli ki herkes ayakta kalamayacak. Çok belli yani. Bir de şüpheler ve endişeler var. OpenAI'dan baş mühendis ayrıldı. Ayrılırken de itham etti. Hı hı. Bunlar dedi ya, dedi, freni boşalmış kamyon gibi gidiyorlar. Hiçbir etikleri yok. Hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey pek çok yayında konuşuluyor artık. Ben bunun uzmanı değilim ama görebiliyorum.
1: Evet.
0: Filmlerde gördüğümüz şeye eşdeğer ve filmlerde gördüğümüz her şey gerçek oluyor. Düşünsene, işte telefon burada, bir şey soruyorsun, tak tak tak sana hemen, çok uzun sürmüyor cevap vermesi. Öyle bir, evet, arşiv var ki burada, öyle bir beyin, evet, var ki. Şimdi o kaydettiği şeyi sana cevaplıyor. Ya öğrenmeye başlar, aslında bir taraftan da öğreniyor, özür dilerim. Hmm. Ya hissetmeye başlarsa?
1: Yanlış hissetmeye başlarsa daha kötü.
0: Yanlış hissetmeye başlarsa sen bittin. Çünkü marifetmiş gibi işte son işte direksiyonu olmayan, pedalı olmayan taksilerin reklamı yapılıyor. Onun da, evet, filmi vardı.
1: Evet.
0: Düşünsene, o yapay zeka kontrol ediyor. Ortadan kaldırmak istediği, tehlikeye gördüğü insan o taksiye biniyor. Bittin gittin sen. O taksi zaten senin tabutun. Hayırlı işler yani.
1: Ay Allah korusun.
0: Ama şimdi bak, böyle paranoyak şeyleri filmlerde izledik ve oraya doğru da gidiyoruz biz. O yapay zeka karşısında senin zekan ne olabilir ki? Hadi başlayalım sallamaya, işte insan beyninin bilmem şu kadar da şu kadarını o kadarını kullanıyorsun, daha fazlasını kullanamıyorsun ki.
1: Şimdi duygu dediğin düşünce ürünü, dolayısıyla bunlar düşünmeye başlarsa bir süre sonra, tamam, duygu işte, da üretirler.
0: Mesela diyorsun, şu an yeryüzündeki insanların %95'i bunu düşünmüyor bile. Ama biz sanıyorum o taraflara doğru gidiyoruz yani.
1: Manipüle ederiz. Yapamaz mıyız? Yaparız.
0: Neyse, teknoloji iyidir, gelişim iyidir. Boş verelim. Biz konumuza geri dönelim. Sen bana soru
1: Peki.
0: sor.
1: Peki. Dünyada bakır fiyatları rekor kırarken sarkoysan neden düşüyor? Kömür fiyatları artarken cante düşüyor. Şimdi biz buradan ne anlamalıyız diye sormuş yoruluk.
0: İlk anda
1: Kazım Bey,
0: fiyatlar artıyorken sen şimdi sarrafsan, altın reyonun varsa senin vitrinin değerleniyor. Ama sonrasında sen sattıkça yenisini alman gerekiyor ya, artık fiyatlar yeni fiyatlar. Maliyetin yukarıda. Yani ilk andaki kar etkisi sonrasında devam etmiyor. Bakır bir tür yükseldi, biz sarkoysanı fiyatladık. Megametal'i de fiyatladık. O iş bitti bence, fiyatlama. Hı hı. Şimdi neyi gördük sonrasında? Bunların maliyeti arttı, bir de bunlar üretim yapıyor. Üretimleri kar değil, zarar üretmeye başladı. Hı hı. Sıkıntı bu kadar basit.
1: Evet.
0: Yani o stok bir kere değerlendi. Bundan sonraki stok değer artışları. Evet, muhakkak stok değerlemeden muhakkak bir kar yazar ama bir taraftan maliyet artışı da geldiği için hiçbir etkisi olmuyor artık. İlk zıplamanın etkisi fiyatlandı, o bitti. Şimdi bu ara zıplamalar bunlar. Şimdi öyle bir abartıyor ki haber kanalları, sanki sürekli yükselen bir şeymiş gibi. Halbuki bundan 2 yıl evvel bir yükseliş yaşadık biz. Sonra bir düştü, bir daha bir yükseldi. Artık onların etkisi olmuyor. Çünkü bir kere sizin gelir tablonuza, bilançonuza giriyor. Stoğunuzda da. Ondan sonraki değerleme etkilerinde siz eğer bakırı ham madde olarak kullanıyorsanız yükselen maliyet sizin için sorun olmaya başlıyor.
1: Evet. Gökhan Bey de bir şey sorgulamış. Hep bu sorgulanır ya. Madem işte bu kadar iyi biliyorsun, işte neden bu işi yapmıyorsun diye. Efendim, mantık bu olsaydı eğer, akademi dünyası diye bir şey olmazdı. Öyle düşün. Ya da eğlence dünyası diye bir şey olmazdı. Yani bir şey yapabilmek başka bir şey, bunu bilmek başka bir şey, yapmak başka bir şey. Farklı sahiplerle yapmayabilirsiniz. Gökhan Bey bizim sadık bir izleyicimiz. Ve söylediğinde hiçbir art niyet yok. Onun kastettiği şu,
0: neyi
1: bu kadar finansal
0: diye sormuş.
1: bu kadar finansal bilginin aktığı yer neden finans sektöründen para kazanmaz da reklamlardan para kazanır diye soru çıkıyor. O zaman başka bir işletme olurduk efendim. Yani biz burada yayıncılık yapıyoruz. Başka bir şey olurduk. Yani hem eğlencenin hem bilgilendirmenin bir arada olduğu bir şey. Böyle bir iş de gerekiyor. Hani yolda giderken sabahları siz böyle naçizane akıllı mantıklı bir şeyler duymak istiyorsunuz ya bazılarınız. O yüzden biz de o açığı gideriyoruz. Biz de böyle bir talebin arzıyız.
0: Şimdi ben bu işin uzmanıyım. Evet. Çok da televizyona da çıkıyorum biliyorsun. Ya da YouTube evet. yayını da yapıyorum evet. çalıştığım şirket için.
1: Evet.
0: Ama arkadaş yani mesela radyoyu seviyorum tamam da.
1: Evet.
0: Mesela sabah ben radyo açacaksam ben müzik dinliyorum daha çok kafam rahatlasın diye bir de yüksek sesle dinliyorum.
1: Aşk olsun.
0: Önemi yok ama çünkü ben erken çıkıyorum yani 6-10 geçe evden çıkan adamım.
1: Evet.
0: Senin yayının başlamamış bile oluyor. Evet. Ama mesela 7'de diyelim 7-10 geçe ben trafikteyim. Ben Bloomberg radyo dinliyorum ya. Yani bunun ihtiyaç evet yani çünkü neden ne bileyim arkadaşlarımız orada konuk oluyor onların fikirlerini duymak. Güne tabii ben kendi de başlayabiliyorum çünkü sabah erken gitmemin sebebi evet. tarıyorum bakıyorum artık teknoloji biraz evvel söylediğimiz şey şikayet gibi oldu ama ben aslında çok memnunum teknolojiden bir şeylere kolay erişmekten inkar edemezsin çünkü oraya gideceksek de gideceğiz biz.
1: Tabii dışında kalamazsın.
0: Seni ne kadar rahatlattığıyla ilgilen sana gelecekte ne kadar sorun çıkaracağıyla değil ama ben eski adamız ya yani sabah zaten bir tek senin yayının var varsa da öbürlerini ben bilmiyorum. Seviyorum hoşuma gidiyor. Geyik de oluyor doğru. Bir tek ben yapmıyorum o geyiği. Arkadaşlarımızın evet. hepsi yapıyor. Üzeyir mesela çok tatlı geyik yapıyor.
1: Evet, hoşuma gidiyor. Kahvehaneden çıkartamıyorum onu bir türlü.
0: Yani hoşuma gidiyor. Onun için de faydalı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet,
0: çünkü arada işte sorular geliyor cevaplıyoruz. Evet. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Bunu ben kendi yayınlarımda da söylüyorum. Ama biz ne yapıyoruz? Biz analistiz. Analiz ediyoruz. Varsayımlarımız oluyor. Doğruya yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama varsayım dediğin iki yönlü çalışır. Hı. Tamam mı? Olur ya da olmaz.
1: Tabii.
0: Biz olacak olana yaklaşmaya uğraşan tipleriz.
1: Evet. Senaryoda işte iyimseri bu, kötümseri bu, gerçekçisi bu. Senaryolarını ayrıca seviyorum. Ve şeyi de seviyorum konuklarımdaki. Kompleksiz tavrı da çok seviyorum. Yani ben bunu bilmiyorum. Bakayım bir sonraki yayında konuşalım mı denmesi de ayrıca beni mutlu ediyor. Sizleri de ettiğini biliyorum bunu. Peki ne demişsiniz? Finans sektöründen şu an para kazanmak imkansız demiş Mavi Lacivert. Gerçekten böyle mi?
0: Hayır canım ne alakası var? Hiç yani. Katılmıyorum. Biraz evvel söyledim kendim hani başka bir yöntem. Senin ne arzu ettiğinle alakalı yani. Ben kazanıyorum bilmiyorum. Hem peki. de borsa değil bak. Yani finans sektörü dediğin çok geniş bir yelpaze. Ne yaptığın evet. ya da ne istediğinle alakalı. Evet. Ben şu an enflasyonu yenmeye uğraşıyorum. Kur artışı falan değil. Şimdi kur artıyor Türkiye'de ama insanlara artmıyor gibi geliyor. Neden? O da enflasyonu yenemiyor fiyat artışlarını. Hı-hı. Şimdi döviz aldım tamam mı? Onu da götürdüm işte döviz tevdiat yaptım ya da yabancı bir fon aldım. Elde edeceğim maksimum getiri %3 daha fazla değil bunu yaparsan. Çünkü evet. burada da risksizsin ya. 100 bin dolarım var 103 bin oluyor. Ama şimdi o 3 bin dolar yeye bitmez modunda değil ki. Yaşaman gerekiyor. Eğer o paraya da ihtiyacın varsa evet o zaman bu arkadaşımız haklı. Seçtiğin enstrümanla da alakalı.
1: Evet.
0: Son 3 yıldır memlekette TL'den herkes korktuğu için bu da çok doğal. Çünkü maalesef bu korkuları hep haklı çıkarmış. Ne zaman olacağını bilmediğin bir anda erime yaşıyorsun ya. O parayı da kazanmak zor ya ömür vakfediyorsun.
1: Hı hı.
0: Çok da zor kazanmışsın. Herkesin derdi o parayı korumak. Öyle olunca da bizim benchmark'ta yani karşılık olarak paramıza ya da varlığımıza güttüğümüz şey de Türkiye'de döviz olmuş. Hatta dolar olmuş dolar. Döviz evet. değil yani dolar konuşuyor Türk halkı. Ya da altın konuşuyor ama altın konuşurken bile dolar konuşuyor aslında. Çünkü altın ons dolar. Hı-hı. Şimdi tabii bakıyor fiyatlar öyle artıyor ki bak bu sene de artmaya devam ediyor. Bugün PPK var. Yani orada faiz değişmemesini bekliyorum. Sen sormadan söyleyeyim. Evet. Çünkü neden? Tamam iyi bir enflasyon rakamı diyoruz ama bir dakika yani yine neredeyse %2'ye yakın aylık enflasyon var bu ülkede. Milletin yıllık diye ölçtüğü şey bizde hı-hı. aylık hala. Tabii beklenen yıl sonu enflasyon ve şu an içinde bulunduğumuz hesap edilmiş enflasyona bakıldığında da maalesef burada hani şimdi 37 gibi düşünmek lazım gösterge faizi. şu an olması gerektiği yerdeyiz. Bir taraftan da TL'ye ilgin devam etmesi lazım. Bugün Sayın Bakanımızın bir açıklaması var kura ilişkin. Biz tabii ki serbest kur rejimini daha da serbestleştirmek arzu ederiz, isteriz ama şu an olması gereken bu diyor. Niye? Çok basit, çünkü kura olan talep bir anda dengeler değiştiğinde senin rezerv dediğin bir rakam var. Rezervini tehdit ediyor. Onun için de sen o kadar da serbestliği yaratamazsın. İşte borsada bazı konularda serbestliği yaratıp sonra da önlem almaya uğraşıyoruz. Neden? Fiyat kontrolünü sağlayamıyorsun. Ne konuştuk biz? Değer kontrolünü sağlayamıyorsun. Efendim işte malı alan, yukarıdan yapışan şöyle diyor. Ama diyor serbest olmalı. Çünkü o şey yaptı ya, bir varlığı aldı ya. Nereden aldığına da bakmadı. O iş öyle olmuyor işte. Hep bu yayın boyunca onu konuştuk. Her şeyde bir mantık geliştirmek lazım. Evet, yapmadığın için seni pişman edecek şeyler de olabilir. Sen pahalı görürsün, fiyat daha da pahalı olur. Tüh, keşke alsa. Hayır abi, ilkeli olmak gerekiyor. O kaçırdığın para sana başka bir yerden gelir. Fırsatlar bitmiyor çünkü.
1: Evet.
0: Finansal piyasalarda para kazanmak zor değil. Sadece sen ölçüne bakacaksın. Ölçün çok büyükse sana zor. Geçmiş olsun. Öyle evet. Bir kazanç artık yok çünkü.
1: Evet, ben de dedim finans şirketlerine, günlük 100 bin liraya çalışırım dedim. Bölüm başı dedim. Öyle bir şey değil o, dediler bana. Evet, o olmadı mesela. Ama dediğin gibi fırsatlar hiç bitmiyor Mehmet. Çok haklısın. Pardon ama kimsenin de konuşamadığı katılım ev demiş. W lak lak. Peki konuşalım efendim. Madem kimsenin konuşamadığını düşünüyorsunuz. Tera'dan pusula portföy hamlesi diyor Bloomberg.com'un haberi. Katılım evim tarafından yapılan KAP açıklamasına göre Tera, Pusula Finans Holding, Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Tasarruf Finansmanı Şirketi katılım evini satın almak için görüşmelere başladı.
0: Grubu satın almak için görüşmelere başlıyor. Evet. Bütün grubu.
1: Evet.
0: Tabii o görüşmeler işte şimdi bakıldığında talkover'lar şöyle oluyor. Bu şirketlerin işte borcuyla yarattığı değerle bir pazarlık konusu. Bunlar da tabii ki gizli. Şimdi niyetini ortaya koymuş. Şöyle yani katılım evim daha düne kadar şimdi pusulanın fonları içinde olduğu için tabii fonlar burada daha büyük çoğunluğa sahip olduğu için fonlara da yatırımcıdan bozum talebi geldiği için fondan çıkmak istiyor yatırımcı.
1: Evet.
0: Mecbur varlıklarını satmak durumunda fon. Katılım evim de o fonun içindeki büyük varlıklardan biri. Şimdi zaten kendi almış fon yatırımcı geliyorken satacak alıcı yok haliyle. Taban gidiyordu. Dün bu haberle bir anda tavan oldu. 31 liradan 38 liraya. Peki bu haber önemli. Tabii ki önemli yani. Grup el değiştiriyor ve şu an Türkiye'de en çok konuşulan, popüler ve yaptıklarıyla da ses getiren bir grubun alması söz konusu. Tabii çok enteresan. Grubun ilk satın alması değil, o kadar çok satın alma yapıyor ki, bu da daha enteresan olan. Çoğunlukla da fonlar aracılığı yapıyor bunu. Bunu program başında da konuştuk. Sanki Amerika'da farklı mı oluyor ya da Avrupa'da farklı mı oluyor?
1: Evet.
0: İnşallah daha da büyür Türkiye'de. Özellikle şimdi fon piyasası daha bir düzene kavuşuyor bu düzenlemeyle. Bence hayırlı olmuştur, kötü değil. Daha da büyür inşallah ve bu ve buna benzer hamleler başka fonlardan da gelir. Ama daha ilginç olanı, bir fon zora düşmüş başka bir fonu satın alıyor gibi duruyor şu an. Katılım evinden müstesna.
1: Evet.
0: Bir yapıyı. Belli ki sistemde bu entegrasyon ve sistemin yapılanması zamana bağlı da devam edecek. İnşallah çok daha farklı fonlar ve ona katılımlarla aynı Avrupa'da olduğu gibi, aynı petrodolarlar üreten Arap ülkelerinde, büyük şeyhliklerde olduğu gibi, ki onlar da dünyanın yatırım yapan büyük fonlarına sahipler. Mesela bakıyorsun, o fonlardan bir tanesi Amerika'da bir sürü şirketin %5'inin sahibi. Bak, tamamının değil. Sanki biraz da o yapıya gidiyormuşuz gibi. Tabii biz ilk defa bununla tanışıyoruz. Onun için garip geliyor.
1: Evet.
0: Düzenleyiciye de garip geliyor, yatırımcıya da garip geliyor. Ama aslında son 50 yıla bakıldığında dünyanın gelişmiş ülkelerinde popüler olan ve hala çok iyi çalışan ve daha da büyüyen bir yapı bu. Türkiye'de henüz emekleme aşamasında, bence daha yürümeye geçmedi. Ama bu gelişmelerle sanki ben onu görüyor gibiyim. İnşallah iyi niyet ve temennim bu. İnşallah böyledir ve böyle oluyordur. Şu anda dünkü bu gelişme satın alınacak grup için hayırlı bir şey.
1: Harun Bey demiş ki Borsa İstanbul'da şirket sayısı çok az değil mi? Endeks sadece belli hisseler üstünde gidiyor. Ayrıca şirketlerin denetlenmesi yeterli mi sizce demiş.
0: Şimdi şöyle ki yatırımcı sayısı ya da yatırımcı büyüklüklerine bakıldığında fazla bile denebilir. Ama daha fazla olması hiçbir şekilde zarar vermez. Derinlik yaratır. Ama temel sıkıntı şu, hisse sayısı ya da şirket sayısının artması, temsil edilen sektör sayılarının artması ve onlara ait şirketlerin artması benchmark'ta birbirine mukayese ve aradan sıyrılanları sağlar. Artık biliyorsun sektör konuşmuyoruz. Evet. Uzun zaman niye konuşmuyoruz? Çünkü sektör içinde bile ayrışan şirketler var. Demir çelik, bakıyorsun dünyada berbat, Türkiye'de de çok iyi değil. Ama Türkiye'de demir çelik üretimi dünyada düşerken artıyor. Evet. Ve Türkiye'de demir çelik firmalarının bu seneki performansına bakıyorsun, borsa performansına, tamam uçup kaçmadılar ama en azından düşmeyerek yatırımcıyı belli bir noktada tutmuş. Bu sene giren yatırımcıyı, 3 sene gireni konuşmuyoruz. Evet. Şimdi hemen şöyle düşünebilir insanlar, ya ben 3 yıldır Ereğli taşıyorum, benim halim ne olacak diyebilir. Ama bunu konuşmuyorum şu an, bu yılki performanslarına bakıyorum. Sektörden müstesna, şirket sayısı o kadar arttı ki ayrışabilen şirket arayışı başladı. 600'den fazla artık şirket var. Burada halka arzlar devam ediyor. Bu hafta bir halka arz yok yeni onaylanan ama haftaya gelebilir tekrar. O kadar da sığ değiliz. Dünya ile mukayese ederken, Amerika ile mukayese ediyorsanız, Çin ile mukayese ediyorsanız sığız tabii ki. Ama Avrupa'yı gözünüzde büyütmeyin. Avrupa ile mukayese ediyorsanız o kadar da sığ değilsiniz.
1: Evet. Levent Bey demiş ki peki bir ters köşe yapsa Merkez Bankası, faiz artırsa ne yaşarız biz bugün diye sormuş.
0: Faiz artırmaz.
1: Evet.
0: Ters köşe yok yani.
1: Öyle bir şey
0: tam tersi. Düşürür mü yerinde mi tutar? Bugünün sorusu o bence.
1: Düşürür artırma mu, değil.
0: Yerinde mi tutar? Bence yerinde tutacak.
1: Artırma diye bir şey yok. Bence de yerinde tutacak diyorsun. Peki hisse çok konuşmuyoruz efendim. Mehmet Aşçıoğlu ile onu belirteyim. Yer kalırsa sorarım
0: ya
1: ama.
0: Ya şöyle arkadaşlar, pazartesi günleri analiz programı yapmaya başladık yine. 2 haftadır yapıyoruz. Hı hı. Cuma günü yaptığımız yayının altına arkadaşlar yazıyor hangi hisseler istiyorlarsa. Mustafa Bey de onları not alıyor.
1: Sonrasında bakıyorsunuz.
0: Finansal tablolar üzerinden analiz yapıyorum ben. Çünkü evet. Analistliğim böyle bir şey.
1: Evet.
0: Tabii varsa bildiğim şeyler onu da ilave edip o az evvel anlattığımız, uzun uzun anlattığımız değer yargısını orada da oluşturuyoruz.
1: Hı-hı.
0: Bekleriz yani burada onu yapamayız. Peki. Ama kendimiz yapıyoruz.
1: Mehmet Bey, para piyasası fonundan ne zaman çıkalım diye sormuş Selam Bey.
0: Faiz düşerken. Yani düşerken. Bir de yine aynı şey, beklenti. Şimdi para piyasası fonunun getirisi %3 veya buna yakınsa fena bir getiri değil. Yani enflasyonun üzerinde bir getiri elde ediyorsun. Evet, eskisi kadar değil.
1: Hı.
0: Faiz düşmeye başladı. Nasıl düşecek o? Enflasyon düşerse, ama sen hala enflasyon üzerinde getiri elde ediyorsan, bu seni kesiyorsa yine devam edebilirsin. Ama hayır, artık bu benim için yetersiz kalıyor. Benim portföyümü çeşitlendirmem gerekiyor noktasındaysan işte o vakit çıkmaya başlaman gerekiyor.
1: Evet. Farklı farklı şeyleri kıyaslamışlar yeni halka arzlar üzerinden. Nasıl olabiliyor bunlar diye böyle meslek sektör üzerinden kıyaslıyorlar. Ya bu fiyatlar nasıl gelebiliyor diye şaşkınlıklarını anlatmak istemişler. Banka kredisi çekemeyen firma halka arz ile ihtiyacını karşılamanın yoluna gidiyor demiş Berol Bey. Finansman meselesini demin konuştuk. Bakır'ı sormuştunuz. Türk borsası layık olduğu yere ne zaman gelir diye sormuşlar.
0: Şimdi o layık olduğu yere gelmek kavramı öyle bir şey değil yani. Bir borsada yükseliş için Türkiye ölçeğinde söyleyeyim, geçmişten bugünümüze. Bir önce ülkenin ciddi büyüme içinde olması gerekiyor. Türkiye'nin büyüdüğü dönemlerde borsada bakın, kontrol edin, endeksin arttığını görüyorsunuz. Bizde şu an büyüme geldi rakamlar. O rakamlar büyümeme manası taşıyor. Zaten büyüme ne zaman geliyor? Şirketler daha iyi iş yaptığında, refah arttığında, yani elle tutulur bir şekilde paranın arttığı bir dönemde geliyor. Şu an o dönemde değiliz. Zaten sıkı para politikası uygulayıp hala enflasyonu aşağı itme üzere kurgulanmış bir ekonomik politikam var. Yanlış mı? Hayır. Sıkıntı ne? Bir türlü dezenflasyonu süreçte hızlanamıyorsun. Hı hı. Yapıştı yani enflasyon. Bir şeyi yapıyorsun enflasyonu düşürmek için. O yaptığın şey başka bir şeyi bozuyor. Bunları hep konuşuyoruz. Artık pelesenk oldu dilimizde.
1: Evet.
0: Enflasyon düşmeden tabii ki faiz geri gelemiyor. Özellikle finansman maliyetinin yüksek olduğu bir ortamda şirketlerinizin çoğu da kredi kullanmak zorundaysa maalesef hayatta kalmak birinci amaç oluyor. Yani çok az şirket büyüyor, büyümeye devam ediyor. Şimdi onlar büyümeden Türkiye büyüyemiyor. Hepsi birbirine bağlı ya. Bir neymiş? Önce büyüme sağlanması lazım. Tabii ki paranın, piyasadaki paranın artması demek bu. O arttığı zaman muhakkak ki borsaya da oradan bir pay düşüyor. Ve o vakitte borsa gerçekten en iyi primini öyle dönemlerde yapıyor. Hepsi birbirine bağlı ama önce evet ortamdaki baktığın zaman finansman koşullarının özellikle kurumsal yapıda başta şirketler sonra da bireyler için değişmesi lazım. Bunun için de enflasyonun makul bir seviyeye geri gelmesi gerekiyor. Peki başka yok mu? Var. Şimdi ortamda bu enflasyon düşsün diye sıkı para politikası var. Faiz yüksek ya.
1: Evet.
0: Aslında o da sürekli parayı artırıyor, büyütüyor. Ha, o para büyüdüğünde dönemsellik diye bir şey var. Nem alındıkça o paradan borsaya da bir pay ayrılıyor. Yani faizde büyüyen paradan. Tahmin ediyorum seçim dönemi bunun için çok uygun olacak. Seçime giderken. Süre, kafamdaki süre hemen 2026'nın sonu gibi ki artık oraya girdik bence. Eylül'deyiz. Ama şimdi zaten uptrend'i bozmadık biz. Koşup uçacak, kaçacak demiyorum, o durumda değiliz. Ama 2027 yılı içinde yükselişlerin daha düzenli olduğu, daha düzenli yükselişleri göreceğimiz bir dönem başlar diye düşünüyorum ben. Çünkü peki. 2027'nin olursa iyi bir seçim yılı olabileceğini düşünüyorum. Seçim biliyorsunuz 2028'de ama ben de kendi öngörüm, tahminim ya da temennim diyeyim. Sanki 2027 Kasım ayı gibi ya da o evet. zamanlarda olur diye düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak?
1: Peki süremizin sonuna geldik. Mehmet Aşçıoğlu, sana çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizlere de teşekkür ederim efendim, dinlediğiniz için. Sabahınızı bizimle açtığınız için. Size eşlik etmemize izin verdiğiniz için. Twitter'da Süheyla YS hesabına link var. Burada sosyal medyadan gelen sorularınızı yönlendireceğim kendi Mehmet Aşçıoğlu'nun. Ama çok uzun tutamam kendisini. 5-10 dakikalığına gelmek isterseniz bekleriz. Gelemiyorsanız eğer gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın efendim. Evet, Açı Sezen yerine ben bugün eşlik ediyorum sizlere. Değerli konuğum ise Başşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkez Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin Hanım. Günaydın, iyi yayınlar.
1: Evet hocam, şimdi küresel piyasalarda yine aynı senaryo ancak daha baskın bir hale geldiğini takip ediyoruz. Yeni güne özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon ve faiz üçgeni damga vuruyor aslında. Petrol tarafında seans içerisinde 101 doları aştığını ve piyasalarda aslında enflasyon ve faiz korkusunun bir kez daha öne çıktığını takip ettik. Ve bununla birlikte Wall Street tarafındaki satışların ardından Asya borsaları da bu tarafa sirayet ettiğini, piyasaların gözünün şimdi ise ABD'de gelecek olan enflasyon verisine odaklanmış bulunmakta. Bugün üretici fiyatları, yarın ise tüketici fiyatları ve ardından Fed'in gelecek haftaki faiz kararına yönelik beklentiler çok daha öne çıkıyor ki özellikle burada Fed'in faiz arttırım beklentisi önümüzdeki hafta için %50'nin üzerinde, hatta %62'lerde bir fiyatlama var swap piyasalarında an itibariyle. Diğer bir tarafta petrol ve tahvil faizi baskısı, çifte baskının da yaşandığını takip ediyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte ABD tahvillerindeki artış da bu fiyatlamalara eşlik ediyor ki özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 4.85 civarında bir fiyatlama, yani 2023 sonlarından bu yana görülmeyen seviyelerde bir fiyatlamanın öne çıktığını takip ediyoruz. Buradaki ana konu ise özellikle ABD hükümetinin uzun vadeli tahvillerden 6 milyar dolara kadar geri alım yapma planı daha büyük müdahale bekleyen piyasa yatırımcısı açısından hayal kırıklığına uğratmış gibi duruyor ve dolayısıyla aynı anda piyasalar aslında iki riskle karşı karşıya: yükselen petrol fiyatları ve enflasyonun yukarı yönlü bir itiş kuvveti, yüksek küresel tahvil faizleri ve sıkılaşan finansal koşullarla birlikte karşı karşıya bir fiyatlama var an itibariyle. Bunların karşısında ise doların 4 ayın dibine yakın bir seviyede fiyatlanması, diğer tarafta bugün yine küresel merkez bankalarından ECB'nin faiz kararı ve burada da 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi ve Trump'ın 5000 dolar vaadinin piyasaları etkileyememesi, bu risklerin çok daha baskın öne çıkması. Küresel piyasalarda risklerle karşı karşıya iken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün faiz kararını da karşılayacağız. Herhangi bir beklenti beklenmiyor, ancak baktığımız zaman yıl sonuna kadar faiz indirim beklentisi ise piyasalarda kuvvetli bir şekilde fiyatlanmaya devam ediyor. Tüm bu başlıklar eşliğinde hocam, öncelikle küresel piyasalardaki bu sıkılaşan finansal koşullar ve jeopolitik riskler faiz indirim patikasında ya da ihtiyacında, gerekliliğinde olan merkez bankalarının alanını ne ölçüde sağlayabilir? Ne dersiniz?
2: Evet, gayet güzel özetledim genel durumu. Şimdi yaz aylarında biraz rahatlamıştık en azından. En azından jeopolitik risklerin normalleşmesi adına biraz daha rahatlamıştı. Merkez bankalarının da eli, özellikle enerji fiyatlarındaki gerileme ile beraber elleri biraz daha rahatlamıştı. Lakin son dönemde tekrar jeopolitik risklerin artıyor olması, buna ek olarak Amerika'da faizlerin, özellikle uzun vadeli faizlerin, 10 yıllıkların, 30 yıllıkların artıyor olması tabii ki piyasaları strese sokuyor. Bunun yanında gerek Euro-Dolar paritesi olsun, gerek Japon yeni tarafındaki gelişmeler olsun, yine piyasalarda oynaklığa neden olmakta. Biraz bizim tarafımızdan bakarsak, yani gelişmekte olan ülkeler açısından bu gelişmeler ne ifade ediyor diye. Tabii özellikle enerji ithalatçısı, bizim gibi enerji ithalatçısı gelişmekte olan ülkeler için özellikle iki kanaldan etkili olmaya başlıyor. Bir tanesi enerji ithalatı ve enerji ithalatının maliyeti üzerinden etkili olmaya başlıyor. Diğeri de tedarik zinciri. Tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek problemler, ki biz bunu özellikle Şubat ayından sonra yaşamıştık. petrol fiyatı 100 doların üzerinde, 120 dolarlar civarında seyretmeye başladığında ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışında aksamalar meydana gelmeye başladığında küresel tedarik zincirinde teslimat sürelerinde uzamalar gibi ya da teslim edememe gibi problemlerle karşılaşabiliyor ülkeler. Dolayısıyla bu iki kanal üzerinden etkileniyoruz. Bunun da tabii bize doğrudan ilk maliyeti ithal ürünlerde ödediğimiz fiyatların artıyor olması. Birim değer endeksine, ithalat birim değer endeksine baktığımızda %10'lar civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yıllık olarak dolar bazında. Bu da tabii küçük bir rakam değil. Yani daha önceki senelerle karşılaştırdığımızda genelde pandemi sonrası dönemi ya da kriz dönemlerinde bu tarz yüksek artışlar görüyoruz. Onun dışında yıllık %10'luk ithalat maliyetlerinde artış pek gördüğümüz bir rakam değil. Dolayısıyla yurt dışından ithal ettiğimiz enflasyonda bir artış var ve biz bunun sönümlenmesini beklerken özellikle İran-ABD savaşının artık biraz durulması ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının normalleşmesiyle beraber ithal ettiğimiz enflasyonda biraz normalleşme beklerken bu normalleşmenin öteleneceğini anlıyoruz son gelişmelerden. Diğer taraftan tabii uzun vadeli faizlerin artıyor olması Amerika tarafında bu da bizim dolar cinsinden borçlanma maliyetlerimizi artırıyor. Gerek ülke içerisinde gerek yurt dışından borçlanmalarında bu da tabii gerek şirket bilançoları gerek bankaların borçlanma maliyetleri gerekse de hazinenin borçlanma maliyetleri üzerinden ekonomiyi olumsuz etkileyecek diyebiliriz. Yani dış koşullar açısından baktığımızda özellikle bugünkü PPK toplantısı bağlamında dış koşullar açısından baktığımızda çok pozitif bir ortam olduğunu söyleyemeyiz. Biraz tedirgin edici bir ortam var diye özetleyebilirim dış koşulları.
1: Peki hocam, şimdi bugün 15 ve 15-16 Eylül toplantısında 25 bas puanlık bir faiz artırımına gitme ihtimalini %62 olarak swap piyasaları fiyatlıyor ama baktığınız zaman özellikle yılın ortasına kadar, gelecek yılın ortasına kadar da en az 2 faiz artırımı tamamen fiyatlamalara girmiş bulunmakta. Şimdi böyle bir koşul içerisinde özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olsun ya da diğer faiz indirimine hazırlanan merkez bankaları olsun, dış koşullarda küresel merkez bankalarının sıkılaştığının fiyatlandığı bir dönemde ne kadar indirime gidebilir? Petrol fiyatlarını saf dışı bırakırsak eğer.
2: Bu tamamen sermaye hareketlerini dengeleyen faiz getirisi farkına bağlı. Yani eğer Amerika'daki dolar faiziyle bizim burada önerdiğimiz getiri arasında küçük bir fark varsa ve Amerika'da faizler yukarı yönlü hareket ediyorsa bu tabii Türkiye'den yurt dışına dolar çıkışı anlamına gelir ki bu da kur üzerinde tabii ilk önce Merkez Bankası rezervleri üzerinde baskı oluşturmaya başlar. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde faizlerin arttığı bir ortamda yurt içinde faizi düşürmek çok kolay bir politik tercih değildir. O yüzden dışarıya bakıyoruz ve dış alemde neler oluyor diye bakıyoruz. Yani para politikası tarafında faize karar verirken ilk baktığımız aslında gösterge yurt dışındaki genel durumdur. Yani yurt dışındaki genel gidişata bakılır. Ondan sonra yurt içi gelişmelere bakılır ve bir faiz kararı verilir. Dolayısıyla biraz önce özetlediğim sebeplerden dolayı gelişmiş ülkelerde faizin artıyor olması yurt içinde faizleri düşürme potansiyeli açısından negatif bir gelişme diyebiliriz.
1: Peki hocam, şimdi bugünkü karardan sonra özellikle PPK'nın toplantılarına baktığımızda faiz indirim döngüsünün hızını belirleyecek 3 temel gösterge ne olabilir bu dış koşulları da işin içerisine koyarsak? Enflasyon mu öncelik? Kur mu? Rezerv mi? İç talep mi? Beklentiler mi? Buradaki ana hikaye önceliklendirecek etki nedir?
2: Hepsi önemli. Dönemsel olarak da bunların ağırlığı görece bir miktar değişebilir. Şimdi dış tarafı özetledik. Arzu ederim. iç tarafta neler oluyor? Biraz ona özetleyelim. Buradan
1: Tabii.
2: da Merkez Bankası bugün ne yapabilir? Biraz bunu tartışabiliriz. Şimdi yurt dışındaki durum verirken yurt içinde enflasyon gelişmelerine baktığımızda mal enflasyonu tarafında durum fena değil. Yani oradaki gidişat daha çok istediğimiz şekilde hareket ediyor. Ama hizmetler enflasyonu %40 seviyesinde özellikle yıl başından bu yana yani neredeyse hiç değişmedi. %40 seviyesine aslında bir çıba atmış vaziyette hizmetler enflasyonu. Mal enflasyonu gidişatın olumlu olmasının iki temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi kurdaki istikrar. Şimdi bakıyoruz yılbaşına göre dolar TL kuru %12,7 artmış. Aldığım notlara göre euro da %11,5 artmış. Enflasyonumuz da %22 Aralık ayı ona göre. Dolayısıyla hem TL'de bir reel değerlenme var yılbaşına göre. Bu mal fiyatlarını yurt dışından ithal ettiğimiz malların maliyeti artsa bile mal fiyatları üzerinde bir baskı yaratıyor. Diğer faktör de tabii yurt içindeki talep zayıf. Özellikle Şubat ayından sonra hem gerek kredi kartları tarafında getirilen kredi kartları limitlerine getirilen sınırlamalar, gerek kredi büyümesi tarafında uygulanan makro ihtiyati politikalarla beraber yurt içi talebi baskılama konusunda biraz daha yol almış oldu ekonomi yönetimi. Bu da tabii mal enflasyonunu daha kolay kontrol etmemize neden oluyor. Ama hizmetler tarafı malum. Yani burada uzun zamandır konuştuğumuz artık hani konuşmaya gerek duymadığımız yapısal sorunlarımız var. Çözülmesi konusunda bazı adımlar atılıyor ama tabii hızlı aksiyon almak zor burada. Hızlı sonuç almak zor. O yüzden hizmetler enflasyonu tarafındaki katılık muhtemelen devam edecek ve daha buradaki kazanımlar daha yavaş olur. Mal enflasyonuna göre. Bunun dışında kur değişim beklentilerine bakıyoruz. Beklenti anketlerinde kur değişim beklentileri %20 civarında çıpalanmış vaziyette 2026 başından beri. Bu da Merkez Bankası açısından bir başarı olarak kabul edilebilir. Artık ekonomi birimleri kurun yönetildiği ve bu şekilde bir süredir yönetildiği şekilde kur politikasının devam edeceği konusunda aslında insanları inandırmış vaziyette. Merkez Bankası, ekonomi yönetimi. Dolayısıyla kur tarafından bir şok ve risk beklemiyor diyebiliriz ekonomik bilimler artık. Ana eğilim göstergelerine baktığımızda evet Ağustos ayında enflasyonda ana eğilim göstergelerinde yükseliş oldu ama 3 aylık ortalamalara baktığınızda aslında aşağı yönlü bir eğilim var. Ekonomik aktiviteye baktığımızda PMI 48,1'de bir önceki aya göre biraz toparlandı ama hala 50'nin altında ve bütün sektörlerde 50'nin altındayız. Kritik seviyenin altındayız. Dolayısıyla ekonomik aktivitede de aslında özellikle sanayi üretiminde bir yavaşlamadan bahsediyoruz. Onun dışında enflasyonda ataleti ölçüyoruz. Enflasyon ataleti yani bir önceki aya ve önceki aylara olan bağlılığı enflasyon rakamlarının giderek düşmek. Burada bir kazanım sağlamaya başladı Merkez Bankası. Bu çok önemli. Ortalama enflasyon tarafında da son ay dışında yine iyiye gidişat var. Yani bir ortalama enflasyonda iyiye gidişat var. Enflasyon ataletinin de gerilediği bir ortamdayız. Bunun dışında finansal koşullara baktığımızda, finansal koşullar endeksiyle de finansal koşullardaki genel durumu ölçmeye çalışıyoruz. Burada da ekonomik aktiviteyi sınırlı destekleyen pozitif seyir devam ediyor. Yatay ama çok sınırlı bir desteği var finansal koşulların. Özellikle normalleşme ile beraber para politikasında yani %40'tan %37'ye hızlı bir şekilde geldi Merkez Bankası. Buradaki normalleşme tabii bir miktar finansal koşulları destekledi. Ama diğer taraftan da borsa gibi yani hisse senedi fiyatlarındaki gerilemeler finansal koşulları sıkılaştırmış oldu. Dolayısıyla Ağustos ayında daha yatay bir seyir izledik. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde şimdi Merkez Bankası ne yapsını tartışalım isterseniz. Şimdi burada gördüğünüz artılar var. Yani bardağın dolu tarafına bakmak isterseniz faiz indirimine dair argümanlar üretebilirsiniz. Bardağın boş tarafına bakmak isterseniz sabit kalsın şeklinde bir argüman üretebilirsiniz. Burada bence önemli olan, hani konuşmamız gereken konu bir erken faiz indirimi. Yani böyle bir ortamda dediğim gibi, yani şu veriler ışığında Merkez Bankası faiz indirirse bugün çeşitli argümanlar bulabilir kendini. Ama şimdiye kadar enflasyonu düşürmeye çalıştığımız dönemlerde, yani dezenflasyon politikası uyguladığımız dönemlerdeki en büyük handikapımız hep erken faiz indirimi oldu. Yani
1: Evet.
2: enflasyon tarafında bir miktar kazanım sağlamaya başladıktan sonra biz erken faiz indirdik genelde. Bu da tabii kazanımları sınırladı ve dezenflasyon sürecini bazı durumlarda, bazı vakalarda sekteye uğrattı. O yüzden mevcut ortamda Merkez Bankası ne yapmalı derseniz, bugün Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması daha makul
1: Makul.
2: görünüyor. Dediğim gibi bazı kazanımlarımız var. Atalette gerileme var. Ortalama enflasyonda gerileme var.
1: Evet.
2: Baktığımızda 3 aylık ana eğilimde aşağı yönlü eğilim sürmekte. Bunlar kazanımlarımız. Ama bu kazanımların devam etmesi için biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Ve bu ay diyorum, politika faizinin sabit kalması daha makul görünüyor.
1: Peki hocam, bardağın diğer tarafından biraz da bakmak isterim. Şimdi özellikle reel sektör tarafında yüksek faiz ve finansman maliyetlerinden ciddi bir şikayet var. Öteki tarafta aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Bankası bu bağlamda işte enflasyonda, özellikle dezenflasyon süreciyle birlikte ilerleyen inşa ettiği politikasında ne kadar büyümeyi gözetebilir? Yani para politikasında bugün sizin de dediğiniz gibi enflasyonu düşürme ile ekonomiyi gereğinden fazla soğutma arasındaki dengeyi nasıl sağlayacak? Bu dengede şu an hangi noktadayız? Bu da önemli.
2: Doğru, çok haklısınız. Şimdi genel itibariyle baktığımızda, evet, kredi koşulları, yani sadece faiz değil, makro ihtiyati tedbirler yoluyla, politikalar yoluyla Merkez Bankası kredi büyümesini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yani faizi düşürsek bile aslında diğer tarafta bir miktarsal kısıtlama var. Bu miktarsal kısıtlamaların ben 2026 boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Hani burada çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası piyasaları, daha ziyade reel sektörün faiz yükü, ki diğer tarafta hazinenin de faiz yükünü etkiliyor tabii. Rahatlatmak adına önümüzdeki aylarda muhtemelen, sadece tabii bunun için değil, enflasyondaki gelişmelerle beraber indirime gidebilir. Ama dediğim gibi mevcut kazanımları korumak adına bu ay değişim beklemiyorum açıkçası. Önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek senaryolardan bahsedersek, burada tabii Ekim ayı ve Aralık ayında toplantıları var. Enflasyonda özellikle baz etkisiyle beraber ve yurt içi talepteki zayıflamayla beraber enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim olacağını düşünüyoruz. Yani şu an %31,5 olan yıllık enflasyonun yıl sonunda bizim tahminimiz 29,5 seviyesinde. Yani 2 puanlık bir aşağı yönlü aslında alan var gibi görünüyor. Böyle bir ortamda Merkez Bankası hem Ekim ayında hem de Aralık ayında birer faiz indirimine gidebilir. Yine yurt dışı koşullar izin verdiği sürece, yani özellikle enerji fiyatları tarafı ve jeopolitik gelişmeler izin verdiği sürece Merkez Bankası'ndaki alanı kullanmak isteyecektir. Bunun dışında Merkez Bankası'nın hareket alanı ve etkisinin olabileceği yerler dışında yapabileceğimiz, uygulayacağımız politikalar var. Selektif kredi politikası gibi. Yani biz şimdi faizleri düşürdüğümüzde faizlerin düşüşünün bütün ekonomiye yansımasını mı istiyoruz? Tüketici kredilerini, örneğin, gerçekten bir tüketici kredilerinde canlanma istiyor muyuz? Yoksa belli sektörlerde özellikle büyümek istiyorsak, bu savunma sanayi, bir gıda olabilir, inşaat olabilir, başka sektörler olabilir. Bu sektörlere selektif krediler mi sağlama? Burada bence çözüm ve bunun cevabı selektif kredi dağılımı gerçekten. Bu sektörlerde gerek fiyatı açısından, gerek miktarı açısından bu sektörlere spesifik destekler verilebilir. Ve Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinde elde ettiği kazanımları kaybetmeden, buralardan fedakarlık etmeden bu politikaları sürdürebilir ekonomi yönetimi. Dolayısıyla olaya sadece Merkez Bankası'nın politika faizi olarak bakmamak lazım. Biraz daha geniş kapsamlı ve daha detaycı bir politika tasarımıyla şirketlerin üzerindeki bu maliyet baskısını azaltabiliriz.
1: Peki hocam, dezenflasyon sürecini koruyacak olan reel faiz seviyesi nedir?
2: Şimdi geçtiğimiz döneme baktığımızda 5 puanla 6 puan arasında bir rakamdan bahsedebiliriz. Yani Merkez Bankası burada öyle görünüyor ki 5-6 puanlık bir reel faizle, kendi politika faizine göre 5-6 puanlık bir reel faizle mevcut dezenflasyon sürecini götürmeyi tercih ediyor. Bu çok etki oluyor mu diye sorarsanız, yani bu kadar yüksek reel faiz

0: şimdiye kadar, daha doğrusu 2026 Şubat ayına kadar çok fazla etkili oldu mu diye sorarsanız, aslında bunun cevabı tam olarak evet değil. Yani özellikle tüketici kredilerine baktığımızda belli bir kesim var belli ki. Bu kesim faiz oranına bakmadan borçlanmayı tercih ediyor. Bunun üzerine de Merkez Bankası miktarsal genişlemeyi, yani kredi büyümesine dair limitleri sınırlandırmak zorunda kaldı ki bir miktar daha burayı toparlayabilsin. Çünkü yeni yıla, biz 2026 yılına tüketici kredilerinde 13 haftalık ortalamaların yıllıklandırılmışına baktığımızda %60 seviyelerinde girdik. Yani enflasyonun 32-33 olduğu bir ortamda %60'lık tüketici kredisi büyümesi dezenflasyon sürecine destek değil, ancak köstek olur haliyle. Şimdiki rakamlara baktığımızda %30'lara gerilediğini alınan önlemlerle beraber. Dolayısıyla hani artık Türkiye ekonomisinde sadece reel faiz değil, aynı zamanda kredi büyümesine dair uyguladığımız politikalarla beraber ancak talebi ve talep üzerinden enflasyonu kontrol edebiliyoruz diyebiliriz rahatlıkla.
1: Peki hocam, şimdi bir de elbette beklentiler var. Beklenti tarafı da var dezenflasyon programı, ki içeride bu en önemli bacaklarından bir tanesi. Hala aslında orta vadeli hedeflerin üzerinde seyreden beklentiler var bugün. Faiz indirimine devam etmek özellikle beklentilerin çıpalanmasını burada zorlaştırır mı? Yani bugün Merkez Bankası hangi veriyi gördüğünde özellikle daha rahat faizi indirebilirim der?
0: Erken bir faiz indirimi kesinlikle beklentileri buluyor. Yani bunu daha önceki tecrübelerimizden biliyoruz. Erken bir faiz indirimi piyasalarda faiz indirimi yerine faiz artışına neden oluyor. Bu çok net geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Çünkü faizleri erken indirdiğinizde enflasyon beklentileri artıyor. Ve artan enflasyon beklentileriyle beraber piyasada faizlerin arttığını görüyorsunuz. Halbuki Merkez Bankası faiz indirmişti. Dolayısıyla biz kredibilitesi olan faiz indirimlerini tercih ediyoruz. Bunun için de Merkez Bankası'nın faizi indirdiği zaman doğru bir iletişimle faizin neden indirdiğini net bir şekilde açıklaması lazım. Enflasyondaki gerileme, ekonomik aktivitedeki zayıflama, yurt dışı piyasalardan ithal ettiğimiz enflasyondaki düşüş, bunların hepsini bir araya getirip Merkez Bankası bir sebep koyuyor ortaya. Dolayısıyla herkesin ikna olduğu faiz indirimini, herkesin ikna olduğu bir ortamda faiz düşüşü aslında ekonomiyi olumlu etkiliyor. Ben Merkez Bankası'nın bu iletişim konusunda da yeterince tecrübesi var zaten. İletişim konusunda da dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Hocam, bir diğer tarafta kur geçişkenliği. Özellikle bugün Merkez Bankası faiz indirim patikasını gerçekleştirirken kur tarafında kur kanalını ne kadar hesaba katmak durumunda? Yani geçişkenlikte geçtiğimiz dönemki indirimlerdeki geçişkenliği birebir olduğunu gördük. Hem cari dönemde hem de uzun dönemde de aynı etkiyi yarattığını, hatta daha fazla etki yarattığını gördük. Bugün mesela bu geçişkenliği ne kadar değerlendirmek lazım? Kur kanalını ne kadar hesaba katmak zorunda bundan sonra?
0: Geçişkenlik önemli ve geçişkenlik düşmekle beraber geçmiş döneme göre yaptığımız hesaplarda da geçtiğimiz 2023-24 yıllarına göre düşmekle beraber hala yüksek. Buradaki temel problemimiz şu: şimdi geçişkenlik ne zaman düşüyor? Enflasyon düştükçe düşüyor. Yani birbirini besleyen bir durum var burada. O yüzden de Merkez Bankası kuru mümkün olduğu kadar kontrollü bir şekilde hareket ettiriyor. Dolar TL. Buradaki geçişkenliğin çok düşük olduğunu düşünseydi belki biraz daha esnek bir kur politikası tercih edebilirdi. Ama orta vadeli programda yapılan açıklamalardan da anladığımız gibi iki taraflı bir oynaklığa müsaade etmiyor şu anda piyasa. Yani piyasada genelde oynaklık hep kur tarafında yukarı doğru. Aşağı doğru olan kur hareketlerinde genelde piyasa alım yönünde tepki verip kurun aşağı gitmesini

0: aşağı gitmesini engelliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda özellikle fiyat belirleyiciler, yani kur tarafına bakıp fiyat belirleyenler, örneğin mal ithal edip Türkiye'de satan şirketler Merkez Bankası'nın mevcut kur politikasına artık adapte olmuş vaziyette. Diyelim aylık %1,6'lık bir değer kaybı var. Bu aylık %1,6'lık değer kaybı genelde fiyatlara yansıyor. Yani talep koşullarına bağlı olarak fiyatlara geçişkenliği sağlanıyor. Bu enflasyon süreci bir handikap olarak düşünülebilir. Ama mevcut durumda özellikle geçişkenliğin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda mevcut politikanın alternatifinin pek olmadığını düşünüyorum ben. Ama enflasyon düştükçe kurda aşağı yukarı yönlü oynaklığa daha fazla izin vermemiz lazım diye düşünüyorum. Kur politikasının dizaynında. Bu da zaman içerisinde aslında geçişkenliği azaltacaktır. Çünkü bir kur şoku geldi. Yani %1-2'lik bir artış oldu dolar TL kurunda. Ama belki önümüzdeki dönemde bu kurdaki artış geri gelir. Yani 48'den 50'ye gitti diyelim. Belki bir ay içerisinde 50'den tekrar 48'e gelme ihtimali var. Böyle bir ortam fiyat belirleyenler beklemeyi tercih ediyor. Çünkü hızlı bir şekilde fiyat artırdıkları zaman rakiplerine göre piyasa payı kaybetme riskleri var. Bu eskiden özellikle 2020 öncesinde, pandemi öncesinde genelde işleyen mekanizma buydu. Fiyat belirleyiciler kur artışlarından sonra bir miktar bir süre beklerlerdi. Hem rakiplerinin hareketlerini kontrol ederlerdi, hem de kur geri gelecek mi, gelmeyecek mi bunu anlamaya çalışırlardı. Ama şimdi hareketi tek yönlü olduğu için kur tarafından fiyatlara geçişkenlik maalesef hala yüksek. Ama dediğim gibi bu iki yönlü oynaklığa imkan verebilecek bir lüksümüz de şu anda yok. Dolayısıyla mevcut kur politikasının devamıyla devam edeceğiz, böyle görünüyor.
1: Yani uzun bir süre bizimle birlikte aslında burada reel değerlenme Türk lirasında ki süreç. Hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz size. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkez Direktörü Profesör Doktor İbrahim Yunalmış'la birlikte hem dış koşulların içeriye yansımasını hem de içerideki şekillenen makro verileri konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.

0: harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları ile devam ediyoruz. Pekin'de ise Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi hoş geldin. Evet, şimdi Wall Street'teki satışların ardından Asya borsalarının da gerilediğini takip ediyoruz. Gözümüz kulağımız petrol fiyatları ve petrol fiyatlarındaki aslında bu yükselişin ve enerji arzı kısıtlılığının kalıcı hale gelip bu tarafa yansıması. Ayrıntılar ise sende Sadi.
2: Pelin hoş bulduk diye başlayayım. Şimdi Asya piyasaları kırmızı ama tabii bu kötü haberle birlikte bir iyi haber de hemen ekleyeyim. Güncel olması itibariyle kırmızıların tonu epey açıldı. Hatta KOSPI gün içerisinde sabah saatlerinde %1,5 kadar %2 aşağı kayıp görmüştü. Tokyo yine %1,5 kadar eksideydi. Şu anda KOSPI bütün kayıplarını geri aldı. Hatta an itibariyle ben ekranımda yeşil görüyorum. Dolayısıyla bir toparlanma var. Aynı şekilde şimdi Tokyo tarafına da bakıyorum. Benim Nikkei'de de %1,5 kadar düşüş var demiştim. Şu an o da neredeyse tüm kayıplarını geri almış durumda. Dolayısıyla öğleden sonra seansları itibariyle iyileşen bir hava var. Böyle daha dağılan bulutlar var ama genel olarak tabii ki satış baskısı kırmızılar itibariyle net bir şekilde görülüyor. Tabii petrol dedin. Petrole şöyle bir şey eklemek isterim. Benim malum Çin görece dayanıklı ama Kore'ye baktığımızda, Japonya, Tayvan ve pek çok Güneydoğu Asya ülkesine baktığımızda petrol ithalatına bağımlılık hala yüksek düzeylerde sürüyor. Dolayısıyla negatif etkilenme katsayıları da daha fazlalığı. Dolayısıyla hem bir küresel tahvil satışı var, hem bir taraftan enflasyon beklentilerinde petrol kaynaklı yükselişler var derken satış baskısı altına giriyorlar. Ama tabii yerel etkenler tarafının şu sıra bir taraftan Astra iyimserliği var, bir taraftan bellek iyimserliği var, bir taraftan tabii Meta'nın modeli çok beğenildi. Biraz böyle KOSPI'yi de Tokyo'yu da Tayvan'ı da destekleyen taraf belki bu taraf. Onun dışında Çin'e bir parantez açacağım. Pelin tabii biz bütün dünyada, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Japonya'da sık sık tabii artan tahvil faizlerini konuşuyoruz. Satılan tahvilleri konuşuyoruz aslında ama Çin'de bambaşka bir durum var. Bu tarafa da dikkatini çekmek isterim. 10 yıllık getirileri 1.70'in altında devam ediyor. Epey de istikrarlı devam ediyor. Burada tabii ki özellikle Çin bankaları, Çin sigorta kuruluşları, finans kuruluşları tahvile teveccüh gösteriyor. Diğer taraftan tabii enflasyon ortamında %1,67, %1,68 gibi oranlar tabii küresel ortamla kıyasladığımızda düşük görünebilir ama Çin'deki deflasyon baskısı, daha da önemlisi deflasyonun önümüzdeki yıllarda orta ve uzun vadede süreceğine ilişkin beklentiler sebebiyle aslında bu oranlardan bile bankalar ya da diğer kuruluşlar bir reel getiri kovalayabileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla böyle bir tezat var ama bir taraftan da Çin ekonomisi üzerinde hafif hafif baskı oluşturuyor olsa gerek. Neden böyle? Çünkü yurt dışında yükseliyor. Amerikan tahvil faizleri 4.80'i geçti. Çin'in 1.70'in altında diyoruz. Fark da, makas da 2002 yılından bu yana 24 sene geçmiş, hiç bu kadar açık olmamıştı. Dolayısıyla bir taraftan da her ne kadar Çin'in sermaye hesabı kapalı olsa da o tarafı da takip etmek lazım. Nitekim Çin hisselerinde özellikle Hong Kong tarafındaki baskının sebeplerinden bir tanesi de bu diyebilirim Pelin.
1: Peki. Sağ, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için Asya piyasaları noktalıyoruz efendim. Efendim, Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, mevduat getirilerinin yıl sonuna kadar cazibesini koruyacağını belirtti. Haberimizle veda ediyoruz. 9'da yatırım bülteninde beraberiz. Hoşçakalın.
3: Fon rehberiyle gelen hisse senet tarafı için söylüyorum. O taraftaki oynaklığı daha da arttı ve bu fon rehberinde verilen süreler içinde azalarak devam edecek. Hisse senetleri tarafında oynaklığın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde halen cazip olan mevduat, işte para piyasası fonları, arbitraj fonları getirileri halen cazibesini koruyacak bence yıl sonuna kadar. Diğer kıymetli maddeler tarafında baktığımızda orada da bir sakinleşme var. Bu sakinleşme açıkçası bu şekilde devam edip altın biraz eski günlerine dönecek gibi geliyor bana. Hani portföylere konulukta oynaklığı azaltan, enflasyona karşı hedge enstrümanı olan özelliğine tekrar geri dönecek gibi hissediyorum. Onun haricinde de sabit getirilerin cazibesi halen devam edecek ve en azından bu yılın sonuna kadar bu şekilde olacak diye düşünüyorum 2027 yılı için.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, son dakikayla başlıyoruz. Almanya'da TÜFE Ağustos ayında %0.2'lik bir artış kaydetti ki beklentilere paralel gelen de bir artıştı. İçeride bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını karşılayacağız. Dışarıda ise ABD'den üretici fiyat endeksi gelecek ama ABD'den yarın ise önemli bir gün. Enflasyon verisi, dolayısıyla küresel piyasalarda yeni güne petrol, enflasyon ve faiz üçgeniyle birlikte başlıyoruz. Ve burada Wall Street tarafında yükselen jeopolitik risklerle birlikte ve ardından petrol fiyatlarının baskısıyla bir miktar daha gerilemeye işaret ederken piyasaların gözü kulağı ABD'den gelecek olan enflasyon verisinde olacak. Hızlıca şöyle efendim bakalım, piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor. Merkez Bankası bugün saatler 14'ü gösterdiğinde faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan 19 ekonomistin 18'i para politikası kurulunun bir haftalık repo faizini %37 yönünde sabit bırakmasını beklerken sadece bir ekonomist 100 bas puanlık bir indirim yapılacağını öngördü. Geçen hafta açıklanan Ağustos ayı tüketici enflasyon verileri en erken Eylül ayında faiz indirimi yapılması yönündeki beklentileri desteklerde nitelikteydi. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılamayacağız. Bugün küresel merkez bankalarından ECB'nin kararını da karşılayacağız ve burada 25 bas puanlık bir faiz artışına gitmesi yönünde bir beklenti var. Faiz kararının dar bir bantta hareket ediyor şu an itibariyle Euro tarafındaki hareketle bakacak olursak ve ECB'nin 25 bas puanlık bir faiz artırım kararı bekleniyor. Aslında küresel merkez bankalarının ortak problemi de öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden beslemesiyle birlikte faiz artış beklentileri çok daha net hale gelmiş bulunmakta ki Fed'de de şu anda bakacak olursak swap piyasalarında 16 Eylül'deki kararda, 15-16 Eylül'deki kararda %61,5 yönünde bir faiz artışı beklentisi de söz konusu. Bu tarafta 25 bas puanlık bir faiz artırımı da bekleniyor. Basant uzun vadeli tahvil geri alımlarını 3 katına çıkardı. Ancak tahvil faizlerine baktığımız zaman bu etki çok da fazla aslında. Kendisini göstermedi. 10 yıllık tahvil faizinin %4.85 civarında seyretmesi aslında risk ışığının zayıflamasına sebebiyet veriyor. İran daha yoğun bir saldırıya hazır. Karşılıklı saldırılar devam ediyor efendim. Bu süreçte İran'dan gelen bir takım açıklamalar söz konusu. İran İslam Cumhuriyeti'nden üst düzey bir yetkiliye göre daha yoğun bir savaşa hazır ve ABD'nin İran topraklarına ve altyapısına saldırmaya devam etmesi halinde karşı saldırılarını arttıracak mesajı ise jeopolitik riskleri yine öne çıkardı. Brent petrol $100.50 ve W

0: WTI tarafında 95 dolar 60 sent fiyatlamasını görüyoruz. Evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları küresel piyasalarda petrol enflasyon ve faiz üçgenini öne çıkartırken içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentileri şekillenmeye devam ediyor. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. İçeride sanayi üretim verisini karşılayacağız. Temmuz ayına ilişkin performansı yakından takip edilecek. Üretim bağlamında Türkiye'den konaklama istatistikleri Temmuz ayında nasıl bir performans geçirdi? O saatler 11'i gösterdiğinde içeride karşılayacağımız veri. Dışarıda ise OPEC raporunu karşılayacağız. Ağustos raporu gelecek. Türkiye'den faiz kararı saatler 14'ü gösterdiğinde ve 14.30'da ise para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv oranları ve burada hem döviz sevdiat hesaplarını, yabancı işlemlerini de yakından takip edeceğiz. 15.15'te ise Euro bölgesinden faiz kararı gelecek. 25 bas puana kesin gözüyle bakılıyor Euro bölgesindeki faizin artışına yönelik, ki özellikle piyasaların ortak kaygısı şu anda Körfez'den enerji arzının sekteye uğrama ihtimali ve petrol fiyatlarındaki risk priminin kalıcı hale gelmesi. Dolayısıyla faiz artışları kesin gözüyle bakılıyor. Küresel merkez bankaları açısından ABD'den işsizlik başvuruları verisini karşılarken 15.30'da ise ÜFE verisini karşılayacağız. Yarın ise çok daha önemli olacak. Burada yarın özellikle TÜFE verisini yine karşılıyor olacağız. Euro bölgesinden Christine Lagarde'ın açıklamaları gelecek 15.45'te ve 17'de ise ABD'den gelecek olan ikinci el konut satışları verisini yine karşılayacağız. Evet, yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Finansal koşullar sıkılaşıyor dışarıda. İçeride faiz indirimi için nasıl bir alan sağlanabilir? Bu süreçte Merkez Bankası'ndan beklenen o faiz indirimleri yıl sonuna kadar bunların ötelenmesi söz konusu olabilir mi? Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan'la birlikte konuşalım. Taner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar benim.
0: Taner, şimdi küresel piyasalarda yeni güne başlarken petrol, enflasyon ve faiz üçgeni diyoruz. Yani tüm bunların yanı sıra şu anda piyasaların odak noktası özellikle ABD enflasyon verileri, ancak baktığımız zaman küresel merkez bankalarının da özellikle bundan sonraki süreçte en büyük kaygıları Körfez'den gelen enerji akışının kesintiye, sekteye uğraması ve bununla birlikte petrol fiyatlarındaki risk priminin de kalıcı hale gelmesi. Hal böyle olunca gerek tahvil faizleri tepkiyi veriyor, gerek merkez bankaları finansal sıkılaşma, koşulların sıkılaşması konusunda da adımlarını atmaya başlayacak beklentisi de ortaya çıkıyor. Şimdi bu koşullar çerçevesinde merkezin eli ne kadar rahat olabilir?
1: Bizim merkez bankamızın eli. Şimdi tabii burada çok iktisadi bir bakış açısı var. Hı hı. Bir de piyasa bakış açısı var. Hı hı. Az önce ifade ettiğin Brent petrolün yükselmesi, dünyada yeniden bir sıkılaşma zorunluluğunun ortaya çıkması gibi etkenler biraz piyasayla alakalı. Çünkü güncel durumda arz maliyetli şoklar yaratıyorlar. Hı hı. Diğeri de biraz daha makroekonomik iktisadi literatürden bakarsak, işte çıktı açığının negatif olarak beklentilerin de çok üzerinde bir eksiye doğru dönüyor olması, ülkenin potansiyel olarak büyümesinin oldukça altında büyüme gerçekleştiriyor olması ve buna benzer de bir patikata gideceğine yönelik beklentilerin artması, aynı zamanda yüksek faiz ortamının marjinal faydasının talep tarafında daha az hissedilmesi. Yani faizi yüksek tutarak talep enflasyonunu durdurabiliyor muyuz diye baktığımızda, evet, daha fazla durduramıyoruz. Yani yeteri kadar zaten talep yavaşladı gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden Merkez Bankası eğer elindeki veri seti doğruysa ve onun veri seti talepteki daralmanın, sanayi üretimindeki daralmanın ve üretim tarafındaki daha az üretim yetisinin datalarını daha iyi görüyor. Bu yüzden çok proaktif de davranabilir. Yani Merkez Bankası bugün, evet, işte 18 ekonomist demişsin, benden yorum almadılar ama hani Merkez Bankası faiz indirebilir bugün bir puan. Hani
0: mi diyorsun? Bir puan alanı var yani, bir puan.
1: Alanı zaten var.
0: Niye indirmeli ama? Ya burada yani beklentilerde bir bozulmaya işaret ederse, erken olduğunu düşünürse, bununla birlikte talep öne çekilirse, işte dövize yönelim artarsa, merkezin burada rezerviyle müdahale

0: sanayideki yavaşlamayı ortaya koyuyor. Ama bir taraftan da yani makroekonomik olarak baktığımda işte bu çıktı açığını yönetmesi ile aslında enflasyonu ve talebi görüyor. Onun elindeki veri seti, ben zaten talepte ciddi bir daralma görüyorum, gördüm ki enflasyon raporunda da vardı. Ve o kadar elimde data sağlam ki ben bunu önden yüklemeli ilk adımım başlıyorum. Ekim'de başlayacağımı öne çektim. Çünkü her yaptığınız hareket aslında 3 ila işte 12 ay belki dönem sonra bir yansıma yaratıyor ekonomi üzerinde. Yani bugün Merkez Bankası 10 puan bile düşürse daha birinci aydan itibaren talep artmıyor. Ki biz daha çok küçük marjlardan bahsediyoruz. Yani işte %3 civarındaki bir düşüşten bahsediyoruz. %50-60'tan bahsetmiyoruz. Yani 1 puan sadece düşecek. Bu bir ben yıl sonunu 35 diye bekliyorsunuz ama daha altında bekliyorum faizi imajı verebilir. Bu bir ihtimal. Bana göre %30-40 bir ihtimaldir piyasa açısından. Belki de orada güvercin bir tona geçebilir. Yani oradaki bazı ifadelerde yumuşamaya gidebilir. Artık ben sıkılaşma dediği tabiri çıkartabilir gibi. Bu da Ekim ayında artık kesin faiz indirimi gelecek anlamına gelir ama hani faiz indirirse ben şaşırmam. Nedeni de talepteki daralmayı ben gördüm ve buna ben şimdiden önlem almaya başlıyorum. Yeterince ekonomiyi sıkılaştırdık. Şimdi hafif hafif soğutma zamanı diye bir imaj çıkartabilir. Sanayi verisi onun için daha önemli bence.
1: Peki buradaki ana hikayede piyasa olası bir işte faiz indirimini yıl sonuna kadar bugün yapmadı ama PPK metninde böyle bir sinyal verdi ve yıl sonunda iki faiz indirimini Ekim ve Aralık olmak üzere bekleyen bir piyasa var. Piyasa nasıl tepki verir? Yani bugün mesela mevduatlardan borsaya bir geçişkenlik, rotasyon hikayesini mesela net bir şekilde görür müyüz? Hala çok yüksek bir faiz Pelin. Orada riskler büyük mü dersin?
0: Yok tabii ki görürüz. Yani Merkez Bankası 2 ila 3 puan. Yani 3 puan da yani 2 tane 1,5 da yapabilir. İlle 1'e odaklamayalım kendimizi. 2 tane 1,5 yaparak 3 puan indirdi diyelim. Bu piyasa açısından önemlidir. Yani %10'luk bir faiz indiriminden bahsediyoruz temelde. Burada tabii yani her şeyin çok iyi olduğu anlamına gelmeyecek. Ama işte faiz 34'e gerilerse işte bir anlamda bunun net kazancı 30'ların altına gelecek yatırımcı açısından. Yatırımcı da işte yılda ayda %2 civarındaki bir getiriyi acaba borsada alternatif olarak bulabilir miyim? Şirket temettülerinde, şirket karlılıklarında görebilir miyim diye bakmaya başlayacak. Bunu belirli sektörlerde daha iyi görecek. İhracatçı sektörler bir miktar daha rahatlayabilir. Dövizin artış hızı bir miktar hızlanabilir. Ve bu biraz daha ne denir? Öngördüğüm bir patikada faiz indirimine ve işte sıkılaşmanın miktarını azaltarak ekonomide bir harekete geçilmesini istiyorum imajı veren bir Merkez Bankası anlamına gelir. Şimdi burada bazı ürünlere bakıyor Merkez Bankası. İşte dayanıklı tüketim. Yani şu anda aslında ciddi anlamda talebi en iyi gösteren ürünler bunlar. Dayanıklı tüketim malları, işte beyaz eşyalar diyelim. Burada çok ciddi bir daralma var. Otomotiv ve konut tarafında çok fazla bir daralma yok. Ama bir yavaşlama var. Ve bununla beraber en büyük katılık hizmet sektöründe. Orada işte atalet dediği Sayın Bakan'ın yani bunu öngöremedik dediği o hizmet sektörü. Bir de geçmişten gelen endekslemeler var. İşte konut bir geçmişteki enflasyonla devam ediyor ve konut tarafındaki artış ve ücret tarafı bir anlamda denklemi bozuyor. Bu konut ve ücret tarafındaki belirsizlik ve bir de kamunun yapmak zorunda olduğu maliye politikasından dolayı zamlar sebebiyle talep enflasyonunun da dışında bir durum ortaya çıkıyor. Yani tek başına talebe bakarak karar veremiyor o yüzden. Çünkü talep çok çok ciddi anlamda aslında daralıyor. Ve bu da aslında günün sonucunda işte esnaf tarafında daha iyi hissediliyor. Bir taraftan kendi işini yapanlar veya büyük işletmeler açısından o talepteki daralma ciddi anlamda marjlarını azaltıyor, ölçeği yavaşlatıyor, kapasiteyi kullanamaya başlanıyor. İşte o zaman düşen kapasite yine başa döndüğümde negatif çıktı.

0: açığının daha da belirgin şekilde büyümesine sebep oluyor. O da daralma ve daralmanın sonucunda da bir faiz indirimini zorunlu ortaya çıkartıyor. Yani şu anda ekonomi programı doğru ilerliyor.
1: Doğru. Ama öyle bir eşikte ki diyorsun, ekonomiyi de gereğinden fazla soğutmaması gerekiyor Pelin. Bu dengeyi oluşturması lazım ve yani enflasyonu düşürme ile ekonomiyi birbirinden gereğinden fazla soğutmaması hikayesi o eşiğine geldi. O yüzden indirebilir diyorsun.
0: Ve buradaki o bir lag dediğimiz hani bir boşluk var. Yani verdiğiniz harekete anında tepki veremeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Gecikirse beklentinin de üzerinde bir yavaşlama gelebilir. Bu sefer çok hızlı faiz indirmeniz gerekir. O dövizi asıl daha yukarıya çekebilir. O yüzden zamanında atılması gereken adımlardan bir tanesi. Dediğim gibi sanayi üretimindeki yavaşlamanın hızlanması Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında elini güçlendirir.
1: Öyle bir yatırımcı var ki ama yüksek faiz olduğu noktada dövize geçmeyen ama faizlerin düşüş patikasına girdiğinde bir davranışta finansta bunu çok net görüyoruz. Dövizde bir kendini koruma içgüdüsüne giren de bir yatırımcı var. Şimdi böyle bir risk ortaya çıkabilir mi ama?
0: Şimdi uluslararası finans çevreleriyle aranız daha iyiyse bu risk biraz daha az oluyor. Şimdi Batı tarafıyla bizim ilişkilerimiz yeniden güçlenmeye başladı. İşte Amerika, Avrupa tarafı. Bu önemli. Sonuçta parayı aslında oradan buluyorsunuz daha çok. Yani şirketlerimizde veya devlette hazine borçlanmalarını genelde Batı tarafından yapıyor. Yani bize diğer ülkelerden belki Japonya'dan bir ilgi oluyor ama genel olarak Doğu Blok ülkelerinden çok fazla ilgi olmadığını gördük. Yani bunu test ettik aslında. O yüzden ilişkilerin daha iyi olduğu dönemde bir avantajımız var. Yani Merkez Bankası'nın attığı kararlardan sonra yerli taraftaki insanlar ilk önce yabancının ne yapacağına bakıyor. Bireyseller de ilk önce kurumsal yatırımcının ne yapacağına bakıyor. Kurumsal yatırımcı için de geçmişte işte bazı bana göre hatalı düzenlemeler yapıldı. İşte ne bileyim işte kredi dağıtıldı ama gitti kurumlarımız direkt olarak döviz aldılar. Yani şimdi artık bunlar biraz daha kapatıldı. Yani direkt olarak verilen krediyle döviz alışı vesaire bunların hepsi yasaklandı. Bunu işine aktar. Gidip de pozisyon alma gibi bir sonuç ortaya çıktı. O yüzden biraz daha dikkatli uygulanan bir ekonomi politikası var şu anda. Ben burada aşırı sıkılığın uzun vadede ekonominin ve tüm halkların, yani bir halkımızın vatandaşlar üzerinde çok ciddi olumsuz sonuçları olabileceğini öngördüğüm için yani sıkılaşmayı yavaş yavaş ortadan kaldıracak faiz indirimleri gelecek diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi Taner, diğer tarafta şöyle sermaye piyasası kurulunun atmış olduğu adımlar vardı. Sonra sen bunun üzerine bir takım düzenlemeler gelecek Pelin, eklemeler mutlaka gelecektir dedin. Şimdi MSCI'nin özellikle burada yapmış olduğu eleştirilere yönelik hem pay sahipliği şeffaflığını arttıracak hem de şirketin fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanma biçimini değiştirecek iki önemli düzenlemeye de imza attı. Ve bununla birlikte 11 Eylül itibariyle uygulanmaya başlayacak olan ortaklık yapısının daha yakından takip etmesine, hisse senetlerinin gerçek halka açıklık oranlarının belirlenmesine kadar çok geniş çaplı bir alanda ilgilendiriyor. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Öncelikle bu düzenlemenin en dikkat çekici tarafıyla başlamak istiyorum. Pay sahipliği bildirim sınırının %5'ten %3'e indirilmesi pratikte ne değiştirecek? Özellikle Borsa İstanbul'da ortaklık yapısının ve büyük yatırımcı hareketlerinin daha şeffaf hale gelmesi açısından nasıl değerlendirme yapmak lazım?
0: Yani sonuçta bir karar, yani 5'ten 3'e çıktığı zaman işte şirket kartlarında yatırımcılar şeffaf olarak hangi yatırımcıymış diye görecekler. Yani bu olabilir. Yani 5'i 10'a da çıkartabilirsiniz. 1'e de düşürebilirsiniz. Daha çok insan görünür. Yani çok da böyle anormal değil. İşte Bloomberg'den baksanız hangi fonlarda olduğunu, hangi yabancı fonlarda olduğunu görüyorsunuz örneğin. Veya işte eğer tefası açıksa tefası açık fonlarında hangi hisseleri taşıdığını görüyorsunuz. Bu eskiden ayda birdi, şimdi haftada bir görülecek. O yüzden şeffaflık iyi bir şeydir. Yani aracı kurum dağılımını nasıl ki her gün görüyorsunuz, takasları her gün görebiliyorsunuz. İşte belirli servis sağlayıcılardan bunu da görmeniz anormal değil bence.
1: Önemli bir gelişme.
0: Önemli ama daha önemlisi diğeriydi.
1: Fiili dolaşım.
0: Fiili dolaşım. Aslında ilk yapılması gereken buydu. Yani sermaye piyasası kurulu daha önceki bu fonlarla ilgili düzenlemeden önce bunu çözse aslında MSCI'nin isteğine uygun biz hareket ediyoruz. Daha doğrusu MSCI, yani siz benim görmediğim işler oluyor burada. Benim kafam karıştı. Ben endekse alıyorum. Siz daha doğrusu endeksinizi alıyorsunuz. Ben de dolayısıyla endekse alıyorum. Ve burada beni takip eden yatırımcılar, yabancı fonlar yanlış algılıyorlar. Ve yanlış hisse senetlerini alıyorlar. Bunu düzeltin dedi. Ve işte ilk düzeltmeler gelmişti. Ama esas düzeltme bence bu. Yani ben dedi yatırım fonlarının İlk önce arkasındaki insanları göremiyordum. Dolaylı bir sahiplik yaratıyordu. İşte şirket sahipleri, ortakları veya onların bağlantılı olduğu ilişkili tarafları hisse senedi aldığında göremiyordum. Şimdi bunları ayrıştırarak MKK bünyesinde fonlardan sanki kişiler almış hale dönüştürerek bana verin dedi. Ve biz de bunu işte cuma itibariyle MKK kayıtları böyle hale dönüşecek ve dolaşımdaki o paylar tamamen değişecek. Aslında neymiş diye görülecek. Yani esas buydu. Yani
1: hangi tür şirketlerde daha belirgin değişiklikler görebiliriz o halde biz?
0: Yani özellikle özel fonların aldığı birçok özel fona, yani şirketler, bu sonuçta sermaye piyasasının mevzuat çerçevesinde yasal bir durum. Özel fon kurabiliyorsunuz. Şirket ortakları özel fona hisse senetlerini geçebiliyorlar. Ve dolaşımdaki pay tarafında sanki o dolaşıma çıkmış gibi görülüyordu. Şimdi onlar dolaşımdan tekrar geri düşecekler. O yüzden özel fonlar, büyük fonlar, özellikle ailelerin hisse senetlerini koyduğu fonlar burada ciddi anlamda bir normalleşmeyi görecek MSCI. Zaten biz hani odaklanılan MSCI'nin bir 10 tane şirketten bahsediyoruz. Neyi görmek istediğiyle ilgili. Yani bana BIST 100'e, BIST 50'ye, BIST 30'a düzgün bir yapı koyun. Ben de ona göre çünkü endekslerimi çiziyorum diyor. Bu olumlu bence. Bakılması, yapılması gereken bir şeydi. Tabii düzenlemede her şeye, geçen hafta da söylemiştim, bütün tuşlara beraber basılınca çok dalgalandı piyasa. Bu hafta normalleşti. Tekrar herkes önündeki resme iyice baktı. Hisse senedine yatırımın ne olduğunu iyi görmeye başladı. Çünkü siz yatırım fonuysanız, eğer ben statümü belirliyorsam, bu fon bu kadar risk alır, risk ölçütü budur, bu kadar hisse senedi alır, bu kadar kaldıraç kullanabilir, yatırımcı onu bilerek alıyor zaten. Nitelikli yatırımcı, 10 milyonun üzerinde bir varlığı olan yatırımcıların aldığı, kurumsal yatırımcıların aldığı fonlar aslında bunlar. Yani buralarda tabii bir miktar fazla böyle orada bir baskı hissedildi. Ve yatırımcı acaba yatırım fonları çok büyük hisse senetleri mi satacak diye bir panikledi. Sonra bu hafta bir normalize olduğunu görüyoruz. Tabii mesela dünkü düşüş tamamen bunlardan bağımsız. Brent'in yükselmesi, Avrupa piyasalarının çok eksiye dönmesi.
1: Küresel jeopolitik risk primindeki bu belirgin yükseliş.
0: Evet, ama biz Türkiye olarak yani bir faiz indirme periyoduna girersek burada hisse senedi piyasaları bunu olumlu algılar. Yani
1: ne kadarlık bir pay alır mesela? Burada portföylerde biliyoruz ki büyük ağırlığı hep sabit getirili menkul kıymetler oluşturdu. Gerek para piyasaları fonlarında, gerekse mevduat tarafında pozisyonlanan yatırımcı, özellikle borsa iştahı da olan yatırımcıdan ne kadarlık bir aslında burada portföylerde rotasyon beklersin sana?
0: Yani bireysel yatırımcılar aslında evet bir faiz tarafına bakıyor ama parasının hepsini aynı yere koymaya da biliyor. Bir trend oluştuğu zaman hisse senedi piyasalarına artık akan ciddi bir yatırımcı ilgisi var. Yani 6 milyonlara yaklaşan bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Bu pandemi öncesinde 1 milyonlar civarındaydı. Artık hisse senedi piyasaları nedir? Burada işlem nasıl yapılır? Para nasıl gönderilir? Hisse senedinde neye bakarım diye böyle basit kriterleri daha fazla öğrendi yatırımcılar. İlgileri arttı. Bunu işte dönem dönem bazen yatırım fonları kanalıyla, bazen kendileri bireysel artık ilgilerini arttırmaya başladılar. Buradaki bir hareket beklentisine hızlı tepki veriyor. Ve o yüzden bireysel yatırımcılarda işte faizler düşecekse ben hisse senedi alayım mantığını kurgulamaya başlıyor. Veya işte benim ayda %3 iken ikilere düşecekse eğer getirim, ben yani ikiyi beğenmiyorum diyen yatırımcı da ortaya çıkıyor. Hı. İşte bir günde %2 bir hisse senedinin çıkmış olması onu heyecanlandırıyor ve haklı da. Şirketlerin değerlemeleri önemli ama burada. Yani o şirketi niye seçiyorum? Bir bankayı faiz indiriminde alacaksam bu bankanın karı ne kadar artacak ki diye sorgulaması lazım. İşte ne bekliyorsunuz? Banka analistleri diyelim 10 puan faiz indirimi bekliyor önümüzdeki seneden ye doğru. Bunun kar marjlarında ve işte değerlemelerde neye sebep olurla ilgili analiz raporlarını okumaya başlıyorlar aslında bir taraftan. Sanayi şirketleri buradan nasıl yeni bir hikaye yazarlar diye bakıyor. Çünkü bu en dibi, sanayi üretiminin en kötü olduğu dönemleri yaşıyoruz aslında. Buradan yeniden bir çıkış hareketi başlarsa faiz indirimiyle beraber bu şirket değerlemelerine olumlu yansır. Yani bankalar kadar sanayi şirketleri de buradan çok olumlu performans gösterecek ama gecikmeli bir etkiyle. Yani bugünkü faiz indirimi yıl sonu bilançosunu değiştirmeyecek çok fazla. 2027 için bir miktar iyileşme, 28'de daha iyi iyileşme yaratacak ama piyasalar sever hani gelecekteki bir döneye odaklanmayı sever. O yüzden bence yatırımcı açısından faiz indirimi başlangıcının önemli bir kıymeti var.
1: Peki bakalım bugün kararı daha da heyecanlandırdın bize. Teşekkür ediyoruz katıldığın için, aktardıkların için. Efendim Taner Özarslan'la birlikte değerlendirdik beklentileri. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Bulut'a entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Reklam.

0: Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Küresel piyasalarda yeni güne petrol, enflasyon ve faiz üçgeni damgasını vururken özellikle petroldeki 100 doları aşan seviyeden bahsediyoruz. Bunun hal böyle olması, merkez bankaları finansal koşulların sıkılaştırması içeriye nasıl yansıyor? Sen de ayrıntılar.
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında baktığımızda bir miktar daha Brent petrolün jeopolitik risklerle yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz bir gün geçirdik dün itibariyle. Keza bu sabah saatlerinde 101 dolarlar seviyesinde bir Brent petrol takip ederken şu an bir miktar daha aşağıya yönlü gelmesiyle 100.52 dolarlar seviyesinde Brent petrol takip etmeye devam ediyoruz. Bugün aslında küreselde özellikle Merkez Bankası toplantılarını başlatıyoruz. Hem yurt içi tarafta Merkez Bankası toplantısını takip ederken saat 14 itibariyle 15.45 gibi de ECB tarafından Avrupa Merkez Bankası toplantısını takip ediyor olacağız. Hemen arkasından Lagarde'ın konuşmalarını da takip ediyor ve piyasalara yansımalarını analiz ediyor olacağız. Ama şöyle bir baktığımızda Brent petrolün yukarı yönlü gidişi enflasyon beklentilerinin bir miktar daha sertleşmesiyle beraber yurt içi tarafta faizlerin sabit bırakılması beklenirken ECB tarafında Avrupa Merkez Bankası tarafında bir miktar daha faiz artırımlarının konuşulduğu bir sabaha başladığımızı söyleyebiliriz. Bu tarafta Avrupa Merkez Bankası tarafında piyasa beklentileri aslında 2027'nin sonuna kadar 90 bas puanlık bir faiz artışına daha totalde 90 bas puanlık bir faiz artışının daha gerçekleşmesi yönünde olduğunu ve artık jeopolitik risklerin bu gerilimlerin bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerinden sonra bu artık ikinci faiz artırımı olacağını ECB tarafından söyleyebiliriz. Tabii ki dediğim gibi gün içi hareketliliklerini takip ediyor olacağız ama bunların küresel piyasalara yansımalarına baktığımızda bir miktar daha satıcılı bir günle başladığımızı özellikle Asya piyasalarında söyleyebiliriz. Avrupa Wall Street vadelerinde bir miktar daha yatay seyri takip ettiğimiz bir gündeyiz ama asıl olayın tahviller tarafında olduğunu bu noktada hatırlatmam gerekir. Özellikle geçtiğimiz haftalarda başlatılan Scott Bessent'ın açıkladığı uzun vadeli tahvillerdeki geri alım projesinin bugün dün itibariyle 9 Eylül itibariyle ilk günüydü ve bunun Kasım'a kadar süreceğini, total miktarın ise dün akşam açıklanan 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyelim. Ve bu noktada baktığımız aslında piyasa beklentileri Scott Bessent'ın ilk konuşmasından sonra bir miktar daha 8 milyar dolar seviyesine kadar gelebileceği yönündeydi. Bir miktar daha altında kalmasıyla piyasalara yansıması negatif olduğunu ve ABD 10 yıllıklarının 2023'ten sonraki en yüksek seviyesinde 4.84 seviyelerine kadar çıktığı bir piyasa takip ettik. Şu an 4.82-85 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bunun tahvillerden bahsederken bunların şirketler tarafına baktığımızda ise şirket tahvilleri ile hazine tahvilleri arasındaki spread'in bir miktar daha açıldığını ve özellikle Amerikalı şirketleri olan risk priminin bir miktar daha düşük, Asya tarafında olan risk priminin bir miktar daha yüksek olduğu bir piyasa takip ederken şu an geldiğimiz noktada aralarındaki farkın bir miktar daha daraldığını hem ABD hazine tahvillerindeki yukarı yönlü hareketler hem Asya tarafındaki risk priminin bir miktar daha aşağı yönlü gelmesiyle beraber 9 bas puana kadar inmiş bir ABD Asya şirket tahvil piyasası takip ediyoruz. Aralarındaki spreadler oldukça daraldı. Özellikle dün Amazon'un açıkladığı X sterlin cinsinden tahvil ihracı ki orada da total rakam 4.25 milyar sterlin yani 5.7 milyar dolar seviyesindeydi. Bunun arkasından bu gelen grafiğimizi incelediğimizde Amerika tarafında olan güvenin %100 sarsıldığını söyleyemeyiz ama Asya tarafında olan güvenin bir miktar daha arttığı bir şirket tahvil piyasası takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Burada JP Morgan analizlerinin birkaç yorumu var ve buradaki tarihsel farkın 30 ile 50 bas puan arasında olduğunu, aslında 30 ile 50 bas puan arasındaki şirket tahvillerinin spreadleri arasındaki farkın devam ettiğini küresel piyasalarda, fakat bunun geldiğimiz noktada yıl sonuna kadar iyice daralmasını beklendiğini ve sadece Amazon ve eski Hynix tarafında değil Tencent, Meta gibi şirketlerin arasında da Apple arasındaki şirketlerde de bunu görmeyi beklediklerini, evet, söyleyebiliriz.
0: Peki, teşekkür ediyorum.

0: Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırıma İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, bugünden neler bekleriz, neler aktaracaksın bize? Özellikle vadeli tarafa baktığım zaman orada pozitif bir seyre işaret ediyor. 0.21'lik pozitif bir açılış.
1: Evet, günaydın Pelin. Piyasalarda aslında risk iştahının Türkiye açısından baktığımızda yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif yönlü bir ayrışma dikkat çekiyor. Özellikle de bugün için tabii bu yükselişi destekleyebilecek haber akışlarına baktığımızda daha çok bizde içeride Merkez Bankamızın toplantısı var saat 2'de. Yine aynı şekilde sanayi üretim verisi gelecek. Onlar için de öğleden sonra ECB'nin toplantısı ve Amerika tarafında üfe verisini takip edeceğiz. Şu an için küresel tarafa baktığımızda jeopolitik riskler piyasaları özellikle de Asya, Avrupa tarafını baskıladığını söyleyebiliriz. Dün neredeyse bütün borsalarda Avrupa olsun, Amerika olsun hepsinde satıcılı bir seyir vardı. Asya tarafına baktığımızda ise Asya Pasifik tarafı ise bu sabah yine orada da zayıf bir görünüm var. Burada dikkat çeken nokta Hürmüz Boğazı'ndaki kapalılık durumu. Aynı şekilde bunun yanında arz güvenliğinin şimdilik sağlanamaması, bunlara yönelik endişeler aslında petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayından beri vadeliler tarafında vadeli Brent petrol fiyatları ilk defa 100 doların üzerine 101 dolarlara kadar yükseldi. Bu tabii bütün dünyada bir baskı oluşturdu diyebiliriz piyasalarda. Hem tahvil tarafında hem hisse senetleri tarafında. Şu an için bununla birlikte ons altına baktığımızda orası biraz daha stabil duruyor. 4.428 dolar civarında hareket edildiğini görüyoruz. Ama 10 yıllık Amerikan tahvillerine baktığımızda ise 4.80'den 4.85'lere doğru yükseldiği dikkat çekiyor. Bizim yurt içi tarafına baktığımızda ise detaylarda Borsa İstanbul tarafında son 4 gündür kesintisiz bir yükseliş var. Burada BIST 30 hisselerinin deki alımların endeksi yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Merkez Bankamızın faiz kararı olacak. Fakat burada bugün için alınacak kararda herhangi bir faizlerde değişiklik beklemiyoruz. Politika faizinin yine 37 seviyesinde kalmasını bekliyoruz. Ama bundan sonraki iki tane daha toplantımız olacak Kasım ve Aralık'ta. Buna yönelik faiz indirim mesajı verilecek mi, verilmeyecek mi? Bunun ipuçları aranacak ama çok yüksek ihtimalle biz enflasyondaki bu sınırlı geri çekilmenin de etkisiyle birlikte yıl içerisinde bir faiz indirimini daha bekliyoruz. Onlar şimdi endekste de çok kritik direnç seviyesinden dün dönmüştü. 14.670 seviyesi. Şu an için kısa vadede 14.300'ün üzerinde endeks kaldığı sürece bizim iyimser, pozitif yönlü beklentimiz, evet, yukarı yönlü özellikle de hisse bazlı hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için info yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız ve her sabah olduğu gibi bizlere finans şefimiz Bekir Gürdemir eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Elara, hoş bulduk.
0: Şimdi piyasa fiyatlamalarına biraz sizinle bakalım. Çünkü hem pazartesi hem salı hem de çarşamba günlerinde çok farklı ayrışmaların da yaşandığı bir Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanışları görmüştük. Dünkü kapanışa bakıldığında ise Borsa İstanbul'da günü alıcılı tamamlamış bulunmaktayız ve %0,70'e varan bir yukarı yönlü seyirle kapanış sergileyen bir endeks vardı. 14.505 puandan kapanışımız sergilendi ve gün içi en yüksekte 14.600 puanlara kadar çıkan bir fiyatlama vardı. Burada bakıldığında 52 hisse yukarı yönlü, 44 hisse ise aşağı yönlü kapanışını sergilemişti. Puan bazlı katkılarda Türkiye Petrol Rafinerisi var, Aselsan Katılım ve Finansman, BİM ve Emlak Konut GYO görürken puan bazlı baskılara bakıldığında ise Akbank, Odin Solution Teknoloji, Yapı Kredi, İşçe hissesi ve Ereğli'yi gördük. Peki kapanışı nasıl okuyorsunuz ve bugün de faiz kararı gelecek. Açılışta nasıl bir temkinli bekleyişte sizce performans gösterebiliriz?
1: Evet, yani Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı öncesinde dün bankacılık hisselerinde satıcılı bir seyir izlenmişti. Ama bunu buna bağlamak pek mümkün değil. Bir gün önce banka hisselerinde çok ciddi birkaç tane yatırım fonu tarafından gelen alım ordinalarıyla hızlı bir yükseliş vardı. Dün bu ordinaların olmaması bir kar satışlarını beraberinde getirdi diyebiliriz. Ayrışmanın çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir günü geride bıraktık. Yine enteresan işlemlerin olduğu son günlerde bunu çok kullanıyorum. Mesela katılım evim hissesine de önce taban olmuştu. 8. tabandı.
0: Evet.
1: 8. kez taban olduktan sonra dün taban fiyattan alımlarla yükselip tavana çıktığını, tavan fiyata yükseldiğini gördük. Katılım evimde haber akışı önemli oldu burada. Neydi bu haber akışı? İşte Pusula Holding'e ait olan gruba ait olan şirketlerin tamamının Tera Grubu şirketleri tarafından satın alınmasına ilişkin görüşmelerin başlandığı kapta duyuruldu. Kamu aydınlatma platformunda duyurulmasından önce başlayan alımlar bu haberle birlikte hızlandı ve tavana kadar yükseldi fiyat. Şimdi orada tabii %10 eksiden %10 artıya geçince ise endeks üzerinde de etkili oldu. Ancak olumsuz tarafta çok fazla hisse senedi vardı. Petrol fiyatlarından olumlu etkilenen Tüpraş ve savunma sanayi küresel anlamda pozitif seyreden savunma sanayi nedeniyle Aselsan'ın pozitif olduğu bir günü, bankacılığın çok ciddi satıcılığı olduğu bir gün önce, birkaç gün önce hızlı yükselen şişe cam, Sasa gibi hisse senetlerin düşüş yaşadığı günde endeksin yükselişi de sınırlı kaldı. Tabii 14.500'ün üzerinde kapanış yapmak önemliydi. Oldukça önemli olduğu teknik olarak söyleyebiliriz. Ancak 14.700-14.800 seviyeleri artık direnç olarak analistleri takip ettiğini söylemek lazım. BIST 30 endeksi çok ciddi bir rally yaptı son bir haftada. Dün de tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 17.239 seviyesinden tamamladı. BIST 30 rallisi diyebiliriz aslında buna. Fon rehberi sonrası BIST 30 diğer BIST 100'den de BIST 100 dışındaki küçük hisse senetlerine, 480-500 tane hisse senedinden bahsediyoruz burada, onlardan pozitif yönde ayrıştığını gördük. Şöyle ki fon rehberi sonrası %6'nın üzerinde BIST 30 endeksi değer kaybederken BIST 100 dışındaki işlemlere baktığımızda %2,5 düşüş kaydettiğini görüyoruz. Burada fon rehberinde fonların, özellikle serbest ve özel fonların yoğunlaşma sınırının BIST 30 dışına gelmesi ve burada çok ciddi bir sınır getirilmesi, bu küçük hisselerde yoğunlaşan fonların burada satış yaparak, buradan çıkarak BIST 30 hisselerine geçmelerine neden oldu. Dolayısıyla bu bir dengelenme süreci olduğunu söyleyebiliriz. Bu dengelenme sürecinin artık sonlarına da gelmiş olabiliriz. Artık yavaş yavaş devreden çıkmaya başlar. Tabii ki pozisyonları ayarlamak için Ekim sonu, daha sonra Aralık sonuna kadar süreler var kademeli olarak. Dolayısıyla bu pozisyon ayarlamalar devam edecektir ama en büyük yatırım, serbest yatırım fonlarının pozisyonlarını ayarlaması başladığını düşünürsek, bunlar bittiğinde artık etkilerinin de, hisse bazlı etkilerinin de oldukça sınırlı kalabileceğini söylemek mümkün. tabii altın fiyatlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki hareketlilik hisse bazlı, sektör bazlı ayrışmaları çok fazla olmasına neden oluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bugünkü kararı tabii ki çok önemli. Faiz indirimi yapıp yapmayacağı kadar bundan sonraki toplantılara senede yıl sonuna kadar iki toplantı kaldı. Ekim ve Aralık toplantısına ilişkin yönlendirmesi ana belirleyici olacak. Çünkü Merkez Bankası dediğim gibi bu toplantıda faiz indirimini bekleyen ekonomist sayısı sınırlı. Bizim anketimizde 5 ekonomist ve kurum beklentileri 36 bas, 100 bas, yani 100 bas puan düşüreceği yönünde. Geri kalan 14-15 tane kurum ise sabit bırakacağı yönünde. Dolayısıyla ama Ekim ve Aralık'a baktığımız zaman neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 100'er bas puanlık indirim. Ne şartla? Petrol fiyatlarının daha fazla yükselmemesi, savaş tarafında çok önemli bir değişiklik olmaması durumunda.
0: Şimdi tabii Borsa İstanbul'da Merkez Bankası'nın kararını bekleyen bir fiyatlama hakim olacak diye düşünürken bir de dün Sermaye Piyasası Kurulu'ndan repo ve ters repo işlemlerine yeni düzenlemenin de geldiğini gördük. Peki bu adım Borsa İstanbul için nasıl bir performans mesajı verir? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, yani bu aslında resmi gazetede yayınlanan bu yönetmelik fon rehberinde olan, daha önceden de taslaktan beri bütün kurumların bildiği repo ve ters repo pazarında, Borsa İstanbul pazarında karşı taraf olarak Takas Bank'ın bulundurulma zorunluluğu var ve teminat konusunda da Takas Bank'ta teminatlandırılması zorunluluğu gelmişti. Bu fon rehberinde gelmesinin ardından resmi gazetede yapılan düzenlemeyle bunun bu Takas Bank'ta teminatını gereken zamanda yapılmaması durumunda Takas Bank'a iptal etme, Borsa İstanbul'a iptal etme yetkisini veren bir yönetmelik değişikliği. Dolayısıyla bunun çok fazla piyasalara etkisinin olmasını beklemeyiz. Ancak repo ters repo pazarı özellikle serbest yatırım fonlarının sıklıkla kullandığı bir pazarda, özellikle birkaç tanesinin burada artık kendi aralarındaki teminatlandırmayla, karşı taraf olarak kullanmayla değil, Takas Bank'ı kullanacak olmaları buraya da bir sınır ve maliyet getirdi. Zaten fon rehberindeki düzenlemelerin en büyük etkisini belli başlı işlemlerde maliyeti artırması olarak okumak lazım. Yine bu işlemleri belki bir arka kapı kullanarak yapabilecek fonlar olabilir ama o kadar maliyetler yükselecek ki bunları fayda getiri götürü manasında belki de öyle de bir sınırlandırılmış olacak.
0: Şimdi Borsa İstanbul tarafındaki açılışı göreceğiz. Fakat bir de SPK bültenine bakıldığında, dünkü haftalık bültende 4 tane şirkete burada sermaye artırımı başvurusunda onay geldi. Mega Metal Sanayi, Korsa Teknik Tesil, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, İnfo Yatırım, Menkul Değerler içinde bir onay gelmişti. Peki bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz? Çok kısa rica edeyim sizden.
1: Yani o sermaye artırımlarında onaylar devam ediyor. Halka arz onayı yok bugün. Dikkat çekici onaylardan mesela borsamıza ilk kez kaldıraçlı bir hisse senedi yoğun borsa yatırım fonuna onay geldi, Osmanlı Portföy'ün. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili gelişmeleri de takip edeceğiz.
0: Şimdi ise Borsa İstanbul tarafında gün açılışını görüyoruz değerli izleyenler. 14.550 puandan yatay bir açılışımız gerçekleşti haftanın 4. işlem gününde. Burada bakıldığında 45 puanlık yukarı yönlü bir seyir var. 0,30'a varanda bir prim olduğunu izliyoruz diyelim. Alt detaylara bakıldığında dün bankacılıkta kapanışta negatif bir seyir vardı. Bugün ise bankacılık, sanayi ve mali tarafta ise yatay pozitif bir işlem hacmiyle açılışı gördük diyelim. Hizmetler, ulaştırma ve burada turizm tarafına bakıldığında aynı seyrin devamını izliyoruz açılış rakamlarını incelediğimizde. Hizmetler, ulaştırma ve turizm endekslerinde ise yatay pozitif bir işlem hacmi var. Bir de alt detaylara bakalım buradan. Puan bazlı katkılarda hangi hisseler öne çıkmış diye bugünün açılışında. Hemen bakıldığında katılım evi finansman, Aselsan, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazacılık, Akbank ve Astor tarafında puan bazlı katkıları açılışta görürken puan bazlı baskılarda ise Odun Solution, Teknoloji, Pasifik Yüreğe Lojistik Destek Finans, Sasa ve Euro Power Emlak Konut G yoğunluğunda olduğunu izliyoruz. Bu sabah açılışı 71 hisse yukarı yönlü açıldı. 23 hisse ise düşüş tarafında etkili oldu diyelim. Peki Bekir Bey, burada açılışı nasıl yorumlamak lazım sizce?
1: Yani çok fazla bir sürpriz yok. Katılım evimin işte haber akışı, dünkü haber akışı nedeniyle dün tavan olmuştu. Bugün de devam ediyor. Tabii burada gerçekleşmeyi de beklemek lazım. Çünkü şu anda masaya oturduklarını ve görüştükleri bilgisi var. Bu görüşme sonunda nasıl sonuçlanacak, hangi fiyatlardan nasıl olacak, nasıl bir satın alma olacak? Çünkü bu bir holding, yani tek bir şirketi almıyorsunuz. Katılım evim burada borsada açık olan şirket olduğu için ondaki etkisini görüyoruz. Ama holdingin çatısı altında bir sürü şirket var, irili ufaklı. En önemlileri katılım evim tabii ki. Dolayısıyla bu satın alma şartları nasıl sonuçlanacağı yakından takip etmek lazım. Özellikle hisse senedi yatırımcısı için. SPK bülteninde işte şeyi söylemiştim. Borsa yatırım fonu, yani ETF, kaldıraçlı o ETF ilk defa gelecek borsamıza. Bu ne demek? Bundan kısaca bir bahsedelim.
0: Tabii.
1: İki kaldıraçlı bir borsa yatırım fonu olacak bu. Yani bir hisse senedi paketini otomatikman borsa yatırım fonu olarak alabiliyor yatırımcı ve kazancını ikiye katlayabiliyor. Yani normalde %1 yükselirken borsada hisse senedi paketi endeksi burada iki katını kazanabilecek. Bunun nasıl işleyeceğine yönelik size şunu da söylemek lazım. Belki kayıplarda da iki kat olacağını düşünmek lazım. Ancak ana paradan fazlasını kaybetmeyecek yatırımcı. Dolayısıyla varantlardan belki ayrılan taraf olduğunu söyleyebiliriz. Ama borsa yatırım fonlarında özellikle bizim Borsa İstanbul'un gidecek çok yolu var. Çok sınırlı sayıda borsa yatırım fonu var bizde. Bunların birçoğu zaten emtia ve altın ve gümüş üzerine. Biraz daha çeşitlendirilmesi ve yatırımcıya biraz daha seçenek sunulması lazım bu anlamda.

0: Yatırım fonlarındaki gelişme umarım borsa yatırım fonunda çeşitlilik anlamında buraya da yansır. Ayrıca bir de Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Tera Yatırım Holding tarafına alınması sonrası bir başvurusu vardı. Bu da pay alım teklifi başvurusu. Bunun onaylandığını görüyoruz. 1 lira nominal değerli şirket payı için pay alım teklif fiyatının şöyle bakıyorum 18 lira 77 kuruş olarak belirlenmesine karar verilmiş. Dolayısıyla yatırımcıların bu tarafta da eğer ki Mayıs'tan önce hatta Şubat'tan önce elinde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi olan yatırımcılar varsa özellikle genel kurulunu takip etmesi gerektiğini hatırlatmak lazım.
1: Şimdi bakıldığında tabii burada Türk Hava Yolları tarafında da aslında puan bazlı katkılar tarafında yaşandığını da gördük. Bir de burada yolcu sayısını da geldim biliyoruz Türk Hava Yolları tarafında. Birazdan sanayi üretim verimiz gelecek. Veri gelmeden bir de o tarafı biraz sizden dinleyelim dilerseniz.
0: Şöyle ben ondan ziyade şu merkez bugünkü Merkez Bankası öncesi bankalara ilgili kısa bir not düşeyim. Banka hisselerinin genel olarak bundan sonraki süreçte pozitif ayrışacağını özellikle 3. çeyrek ve 4. çeyrekle ilişkin analistlerin genel bir beklentisi var. Bu beklentinin oldukça önemli olduğunu söylüyoruz. Bu bir gün önceki alım ordinoları ve bu dünkü dengelenmeden hariç olarak baktığımızda banka hisselerinin özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentilerinde bir bozulma olmazsa hızlı bir şekilde pozitif ayrışabileceğini söylemek lazım.
1: Evet tabii Merkez Bankası kararı öncesi ise sanayi üretim verilerini aldık. TÜİK tarafından geldi değerli izleyenler. Hemen verilere bakıldığında sanayi üretimi Temmuz'da yıllık %0,3 geriledi. Önceki %1,4 gerilemeydi. Yani gerileme tarafında aslında bir hızda yavaşlama olduğunu da bize Temmuz rakamları gösteriyor. Hemen rakamların detaylarına bakıldığında ise burada üretimi aylık %1 azaldığı gösteriliyor sanayi üretiminin ve buradaki değişim de zaten ekranlara yansımış bulunmakta. Diğer taraftan toplam sanayi tarafında %0,3'e varan bir gerileme vardı. En büyük gerilemelerde elektrik, gaz, madencilik, taş ocakçılığı ve yüksek teknoloji olduğunu da gördük diyelim. Verilere dair detayları konuşmak üzere telefon attığımızda konuğumuz da bizleri bekliyor. Kendisi Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya. Ata Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi Merkez Bankası faiz kararı öncesi sanayi üretim verisini aldık bugün ve Temmuz'daki aylık tarafta gelen rakama bakıldığında bir önceki aya kıyasla gerilemenin biraz daha hız kestiğini gördük. Peki siz rakamları nasıl okuyorsunuz ve hangi etkenlerden dolayı böyle bir rakamla Temmuz ayında karşı karşıya kaldık? Ağustos ayında devamını bekliyor musunuz?
2: Sanayi üretim verisi son 2-3 aydır negatif seyrini sürdürüyor. Haziran ayında da yıllık ve aylıkta negatif gelmişti. Şimdi Temmuz ayında da yıllıkta bir miktar negatif. İmalat sanayi ise bir miktar pozitif, küçük %0,3 kadar. Ama aylıkta ikisi de negatif. %1 ve %1'e yakında imalat sanayinde bir azalma söz konusu endeksinde. Özellikle bunda bir de ara malı, dayanık tüketim malı ve dayanık tüketim mallarına baktığımızda ara malında azalma devam ediyor endeksinde, üretim endeksinde. Dayanık tüketim malında bir miktar kıpırdanma var ama o geçici, bu aya ait olabilir. Çünkü onda da azalış eğilimi devam etmekteydi. Dayanıksız tüketim malı, özür dilerim, onda da yine %2'lik bir azalış var. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu: para politikasının etkilerinin sanayi üzerinde, özellikle imalat sanayi üzerinde baskılayıcı seyri devam etmekte. Bu aynı zamanda hane halkı tüketiminin de özellikle dezenflasyon süreci içinde tüketiminin minimum seviyelere doğru indirdiğini bize söylüyor. Yani teyit ediyor. Bunu daha önce de gözlemliyorduk. Merkez Bankası da açıklamalarında, raporlarında bunu söylüyordu. Özel tüketimin yavaşlattığını, enflasyonu bir miktar, ama tabii istenilen seviyede değil. Dolayısıyla bu veriler bize bu minimumları teyit ediyorlar. Aynı şekilde özellikle teknoloji açısından baktığımızda da sanayi üretiminin asıl sorununu bir türlü aşamadığını ve bunu aşmak için de politikalar geliştirilmediği

0: daralma gözlüyoruz. Yıllıkta da %8,5'luk bir daralma. Yüksek teknoloji özellikle vurguluyorum da orta yüksek teknolojiden özellikle ayırıyorum. Çünkü orta yüksek teknoloji son zamanlarda artış olarak dile getirilse de raporlarda, resmi raporlarda yüksek teknolojiye bakmamız gerekiyor. Çünkü sektörler küresel sanayi gidişatı açısından orada daha çok yoğunlaşıyor, ilgimizi çeken sektörler. Dolayısıyla sanayinin para politikası başta olmak üzere bu kısa dönemli ve orta dönemli finansmanı, maliyet finansmanlarıyla ilgili asıl sorunun uzun dönemli yapısal dönüşümü olduğunu buradan da tekrar gözlemiş oluyoruz.
1: Evet, Profesör Doktor Ata Özkaya, çok teşekkürler değerli katkılar için. Sizlere de kolaylıklar diyelim ve buradan hemen Bekir Gürdümar'la Borsa İstanbul tarafındaki son performansı konuşalım. Bankacılık tarafını konuşuyorduk Bekir Bey aslında. Biraz evet. Daha Merkez Bankası kararı öncesi ve sonrası hareketler orada daha farklı bir şekilde fiyatlanabiliyor. Peki bu tarafta söyleyeceğiniz başka başlıklar var mıdır acaba?
2: Şimdi raporlar da gelmeye devam ediyor bankacılık sektörüyle ilgili, hisselerle ilgili. Burada dediğim gibi yıl sonuna kadar ki pozitif ayrışmanın ne yönde olacağı, hangi bankalarda daha fazla öne çıkacağına ilişkin en son Deniz Yatırım'ın Garanti BBVA raporu gelmişti. Daha korunaklı ve daha istikrarlı başlığı atmışlar mesela rapora. Bu diğer bankalara göre daha korunaklı olduğunu, finansallarının ve istikrarlı bir yapısı olduğunu ifade ediyorlar. Şöyle söyleyelim, hedef fiyatını 211 lira 30 kuruş olarak belirlemişler. Bu daha önceki hedefi 205 lira 73 kuruştu. Yani 12 aylık hedefte bir yukarı yönlü revizyon var. Al tavsiyesini koruyorlar. En zorlu çeyreği ikinci çeyrekte, bankacılık sektörü için en zorlu çeyreğin ikinci çeyrekte geçtiğini ve bu dönemde net karında en az azalış görülen bankanın Garanti BBVA olduğunu ifade ediyorlar. Bankanın şöyle baktığımızda sektörün genelde %40 daralma gösterirken Garanti Bankası'nın %8 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Reel öz sermaye getirisi elde edebilecek en yüksek potansiyelin Garanti BBVA olduğunu ifade ediyorlar. Bunun dışında aktifler içinde canlı kredi payı %57 aşarak sektör ortalamasının üzerinde yer aldığını, bilanço kompozisyonunda temel bankacılık faaliyetlerine ağırlık vermeye de devam ettiğini ifade ediyor Deniz Yatırım analistleri. 2. çeyrek 26 döneminde 2.81 bas puanlık marj daralmasına karşın ilk yarıda net faiz marjını 47 bas puan artırdığını ve %5,7 ile net faiz marjı en yüksek banka olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda beğendiği noktaları öne çıkarmış olalım.
1: Peki Bekir Gürdümar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim. Değerli izleyenler, piyasa masasını noktalıyoruz.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.

0: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalardaki yansımalar yeni güne başlarken yükselen petrol fiyatları, enflasyonu körüklemesi ve bunun sonucunda faiz üçgeni, işte tüm bu üçlem aslında piyasalara damgasını vuruyor. Buna karşılıksa ABD 10 yıllık tahvil faizinin 4.85 seviyelerinde seyretmesi risk iştahının zayıflamasına sebebiyet vermişti. Dün itibariyle Wall Street'teki kayıpları takip etmiştik. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında da etkisini gördük, ancak orada kayıpların bir miktardan gerilediğini ve telafi çabasında olduğunu tamamladık. Dün S&P 500 tarafında yarım puanlık bir kayba işaret etmişti. Nasdaq 100 tarafında 0.1 düşüşe işaret etmişti. Elbette Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi Brent petrol fiyatını yukarı yönlü hareket ettirirken, İran'ın daha yoğun bir savaşa hazır olduğu mesajları sonrasında yükselen Brent petrol 100 doların üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Petrol ve tahvil faizleri ve çifte baskıyı oluştururken aslında dolar tarafında ise 4 ayın dibine yakın bir seviyede fiyatlanması, bir diğer tarafta ECB'den beklenen 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi küresel merkez bankalarının ortak probleminin yeniden ortaya çıktığını gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden beslemesi temasıyla birlikte finansal koşulların sıkılaşma hikayesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Buna rağmen içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Herhangi bir beklenti yok burada. Sabit bırakması yönünde beklenti var. Aksine yıl sonuna kadar aslında bir faiz indirim patikasına girebileceği yönünde beklentiler şekilleniyor içeriye dair. Peki bu fiyatlamalar karşısında Borsa İstanbul nasıl seyrediyor? Hemen şöyle bir bakalım. 0.12'lik yön yukarı, 14.521 puandan işlem geçiyor. 55 ise yukarı yönlü, 39 ise aşağı yönlü performansında. Bankalar tarafına bakalım efendim. Bankacılık endeksinde 0.33'lük geri çekilmeyle birlikte 16.938 puandan işlem geçiyor. Sanayi endeksi pozitif bir görünümle birlikte 0.29'luk alıcılı seyir, 20.227 puandan. Mali endeks tarafında ise 0.27'lik yine pozitif bir görünüm burada da var. Diğer tarafta ulaştırma tarafına bakalım. Yatay negatif bir fiyatlama, turizm endeksi tarafında yatay pozitif ve hizmetler tarafında yatay bir görünüm söz konusu. DXY tarafına bakalım. Özellikle Bloomberg Dolar Endeksinde ilginç bir şekilde yükselen tahvil faizlerine rağmen doların güçlü olmadığını takip etmiştik ki Bloomberg Dolar Spot Endeksi 0.1'lik bir gerilemeye işaret etmişti ve 4 ayın en düşük seviyelerine kadar da geldiğini takip ettik. ABD tüfe verisine odaklanan bir parite tarafı var efendim. ABD tüfesinin güçlü gelmesi faiz artışı beklentisini destekleyerek doları güçlendirebilir düşüncesi varken, daha düşük bir enflasyon ise güvercin FED fiyatlamasını arttırarak dolar üzerindeki baskıyı büyütebilir. 98.77 seviyesinden an itibariyle dolar endeksindeki fiyatlama geçiyor. Euro dolar çaprazı ise 1.1638, 25 bas puanlık faiz artış beklentisi. Burada bir miktar daha aslında euroyu dolara karşı değer kazancı yönünde de öne çıkartabilir düşüncesi ortaya çıkıyor, ama küresel merkez bankalarının ortak problemini de unutmamak lazım. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden besleme hikayesi aslında daha baskın çıkıyor. Dolar TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 48 lira 49 kuruş ve Euro TL tarafında ise 56 lira seviyesini takip ediyoruz. Euro dolar çaprazı 1.1639, sterlin dolar tarafı ise 1.3554 seviyesini yakından takip ediyoruz. Hemen gidelim efendim Nurol Portföy'e. Nurol Portföy'den Sinan Paksoy bizlerle birlikte. Sinan Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Küresel piyasalarda petrol, enflasyon ve faiz patikası diyoruz. Ama içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyoruz. Bizim anketimizde 18 ekonomist sabit bırakır diyor. Bir ekonomist ise faiz indirim yıl sonuna kadar da indireceği yönünde yoğunlukla o tarafta biraz daha fiyatlamaların geçtiğini takip ediyoruz. Böyle bir durum karşısında piyasa nasıl tepki verir? Bugünden beklentimiz nedir?
2: Günaydın. Evet, bugün saat 2'de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Sonra da 3 çeyrekte Avrupa Merkez Bankası'nda da faiz kararı var. İki tane Merkez Bankası için önemli bir gün. Onu izliyor olacağız. Avrupa Merkez Bankası'nda neredeyse fikirler ortak. Herkes bir 25 bas puanlık artış bekliyor. Buradaki tartışma da bir enerji şokunun, 7 aydır neredeyse devam eden enerji şokunun acaba ekonominin geneline de yansıyacak mı enflasyon artışı, fiyat artışı? Bu tartışılıyor ama sanki ECB önden davranıp bir 25 bas puanlık faiz artışını yapacak. Bütün dünyada merkez bankaları sizin de dediğiniz gibi esasında bu petrol, enflasyon, faiz artışıyla birlikte bir sıkılaşma adımları atıyor. Şimdi Bank of Japonya'ya bakıyoruz. O tarafta da sıkılaşma var, faizlerin yükselmesi var. FED'de %60'ları geçti bir faiz arttırım beklentisi ki yarınki TÜFE'den sonra, bugün şu açıklığına yarın TÜFE, ondan sonra bu ihtimaller değişebilir. Tabii bütün bu dünyadaki global çerçevede faiz arttırımı ve merkez bankalarının faiz yükseltmesi aşamasında bizim merkez bankasında saat 2'deki toplantıda sabit bırakması daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Bütün yorumlar ve beklentiler de bu yönde. Çünkü bizde 37 olan faizimiz esasında şu anki reel faiz anlamında belki yüksek, sanayiciden farklı sesler geliyor, İstanbul'da iç piyasa zorlanıyor ama erken davranıp da bir kazanımlar, dezenflasyon anlamındaki kazanımlardan biz kayıplar yaşanırsa sonra da tekrar sıkılaşmaya başlaması gerekebilir. Bu yüzden temkinli davranıp 37 bir ay daha bekleyecek gibi gözüküyor ve Eylül enflasyonu da gördükten sonra belki de daha farklı adımlar atması daha doğrusu olacak. Çünkü mevduat sahiplerine TL'nin payı %62'leri geçti diye geçen Merkez Bankası Başkanımız söylüyordu. Ve carry trade yapanların da esasında baktığı reel faiz ve bu anlamda faizlerin sabit bırakılması şimdilik daha makul gibi gözüküyor. Petrol tabii ki 100 doların üzerinde. Bu Amerika-İran gerilimi gittikçe artıyor. Hiçbir yavaşlama gözükmüyor. Sadece varil petrol fiyatı değil. Tabii ki rafineri marjları da yukarıda. Petrol taşımacılık için tankerlerde varil başına neredeyse 15 dolar istiyor. Bütün zincirde çok ciddi artışlar var. Ve bu tabii ki mesela Amerika için de son 4 senenin en yüksek mazot fiyatları var. Akaryakıt fiyatları hepsi enflasyon olarak en sonunda hane halkına kadar yansıyor. Bu da tabii tahvil faizlerini de yukarı götürdü. İşte bahsettiğim 10 yıllık faizler de çok üst seviyelerde. Bütün dünya bir an önce esasında bitmesini bekliyor ama o taraftan da ciddi bir ışık göremiyoruz. Hala bu çekişme devam ediyor. Belki de Amerika seçimlerine kadar da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'a dönecek olursak esasında burada hisse değişimleri ve portföy ayarlamalarını görüyoruz. Bizim fon rehberi güncellemesinden sonra buna ayak uydurulmaya çalışılıyor. Bu hafta ise böyle geçti. Yani neredeyse her gün yeni yeni düzenlemeler de geliyor. Bir yandan hem güncelleme ve bu gelen düzenlemelere göre pozisyonlar ayarlanmaya çalışılıyor. Endeksimizde 14.200 seviyesi destek, 14.700 seviyesi direnç gibi teknik olarak bakacak olursak. Bu şekilde esasında bugünkü Merkez Bankası kararını bekliyor olacağız. Ondan sonrasında da yorumlarını tabii Merkez Bankası'nın açıklamasını bir sayfalık diyelim. Onu gözlüyor olacağız. Sonra da yarın Amerikan TÜFE'sini izliyor olacağız. Herkese güzel bir seans, güzel bir gün diliyorum.
1: Peki Sinan Bey, bizler teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Nurol Portföy ve ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim araştırma masasına geçiyorum hızlıca.

0: Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte gelişmeleri değerlendirelim. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Aslı, şimdi ECB ile başlayalım istersen. Çünkü orada faiz kararı da bir artış beklentisi var. Hatta küresel merkez bankalarının ortak problemi olarak bir kez daha öne çıkan yükselen enflasyon endişeleri, ki burada artan petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte enflasyonun yeniden besleyeceği düşüncesi ECB'yi bugün 25 bas puanlık faiz artışını hazırlıyor gibi duruyor. Euro'ya baktığımız zaman dar bir bantta hareket ediyor şu anda faiz kararı öncesinde. ECB'den neden biz faiz artışı bekliyoruz şu anda? Hiç mi piyasaların küresel anlamda bir büyüme endişesi olmuyor? Yani şu anda tamamen enflasyon odaklı gidiyor.
1: Evet, öyle gibi gözüküyor. Çünkü aslında bugün ECB bize projeksiyonları da paylaşacak. O projeksiyonlara da baktığımız zaman aslında büyümeye ilişkin projeksiyonlarda belki yukarı bile revizyon yapılma ihtimali var, ama enflasyon konusunda biraz daha aslında riskler artıyor. Bu Eylül'deki faiz artışı son petrol fiyatlarındaki artıştan önce de bekleniyordu aslında. Ama bu son petrol fiyatlarındaki yükseliş Aralık ayına ilişkin beklentileri bir miktar daha derinleştirmiş gibi gözüküyor. Sonuçta bu toplantıdan sonra ECB'nin aslında bu yıl içinde bir tane daha faiz artışı yapma ihtimali de şu anda gündemde. Burada şeylere dikkat edecek olursak aslında enflasyon %3.3'te şu anda Euro bölgesinde. Bu neredeyse Eylül 2023'ten beri en yüksek seviyede. Çekirdek enflasyon aslında biraz daha kontrollü seviyelerde gidiyor. Oradaki artış görece düşük kaldı, 2.4. Yani savaş öncesi seviyeye baktığımız zaman %2.2'lerdeydi zaten. Dolayısıyla iki hedefinden görece çok uzak değil. Şimdi bugünkü ECB projeksiyonlarında da büyük ihtimalle 2026 için ECB enflasyonun %3 civarında olacağını söylemişti. 2027 için de 2.3 civarında olacağını söylemişti. 2027 projeksiyonun yukarıya doğru revize edilme ihtimali var. Çekirdek enflasyon içinse 2.5 bu sene için, gelecek sene de yine 2.5 söylenmişti. Burada da aslında çok ciddi bir revizyon gelmeyebilir. Çekirdek tarafında çünkü şimdiye kadarki geçişkenlik görece daha sınırlı kalmış gibi. Fakat bunu hep konuşuyoruz. Yani ECB aslında önümüze bu konuda bir yol haritası veren, senaryoları paylaşan, reaksiyon fonksiyonunu da paylaşan, bu konuda biraz daha öncü bir görüşü var. ECB'yi takip etmek bu anlamda zevkli oluyor. Ve şunu görebiliyoruz, aslında buradaki petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe enflasyon beklentilerini ve özellikle ücretlere ve diğer ikincil etkileri sirayet etme olasılığı da giderek daha fazla artıyor ve merkez bankalarını bu anlamda biraz daha temkinli hale getiriyor. Dolayısıyla şunu biliyoruz ki bugünkü büyük ihtimalle ECB toplantısında Lagarde herhalde yükselen enflasyon, yükselen petrol fiyatlarına ve enflasyon risklerine bir round daha büyük ihtimalle vurgu yapacaktır. Ve önümüzdeki dönem hala daha ECB'nin biraz daha temkinli olmasına ilişkin vurguyu da arttıracaktır diye düşünmek lazım. Çünkü hani dediğim gibi biraz önce, yani arz şoklarına her ne kadar merkez bankaları tepki vermek istemese de buradaki uzadıkça süreç, buradaki beklentileri etkileme, işte hem enflasyon beklentilerini etkileme hem de çekirdek enflasyonu buradaki sirayet etme olasılığını sınırlamak için buradaki duruşlarını daha sıkı tutmayı tercih edebiliyorlar. ECB'de dediğim gibi bu konuda öncü ve takip etmeyi sevdiğimiz merkez bankalarından bir tanesi. Sonuçta evet, yani ECB'den bu son faiz artışı olmayabilir. Aralık ayında bir faiz artışı daha görme olasılığımız var.
0: Peki, şimdi diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Burada herhangi bir aslında faiz indirim beklentisi yok, ancak önümüzdeki dönemde bir faiz indirim beklentisi de piyasalarda fiyatlanıyor. Şimdi bir tarafta enflasyonu düşürme, diğer tarafta da ekonomiyi gereğinden fazla soğutma arasındaki denge tartışılıyor. Bugün konuklarda da bu azımsanmayacak boyutta, ekonomiyi gereğinden fazla soğutabilir bu sıkı duruş ifadesi. Burada merkezin özellikle PPK metninden buna dair bir dengenin nasıl sağlanacağına dair bir ifade çıkarmak mümkün müdür Aslı?
1: Yani şuna vurgu yapmasını bekliyoruz diye düşünüyorum. Eğer bir sonraki toplantıda, yani bu toplantıda beklenmiyor ama bir sonraki toplantıda bir faiz indirimi ne ilişkin bir sinyal vermek istiyorsa o metin bu metin olacak diye düşünmek lazım. Ve orada da bu indirim beklentisini neye dayandıracak? İki tane noktaya dayandırabilir. Bir, en son Ağustos ayı enflasyonunda gördüğümüz bu enflasyonun 3 aylık ortalamalarda ana ilimdeki

0: iyileşmenin devamı, yani gerilemenin devamı. İkincisi de hep konuştuğumuz son dönemde gelen iç talepteki yavaşlama. Yani ikinci çeyreği zaten yavaşlamayı çok belirgin bir şekilde gördük. Özel tüketim tarafında ciddi bir daralma gördüğümüz, işte 2024'ün ikinci çeyreğinden beri ilk, yani son 2 yılın ilk verisi olmuştu. Şimdi öncü verilerde de bu iç talepteki yavaşlamayı görüyoruz. Dolayısıyla devam ettiğini görüyoruz üçüncü çeyrekte de. Buraya vurgu yapmasını bekleriz. Üçüncü olarak da herhalde biraz önce sanayi üretim verisi de geldi.
1: Evet.
0: Oldukça zayıf bir veri.
1: Yani yıllık düşüş 3. ayında gelen bir veriden bahsediyor. İşte o yüzden mesela ekonomi gereğinden fazla soğutma endişesi yaşayan da bir görüş var.
0: Aynen. Şimdi sanayi üretimine gelmeden önce ekrana gelen grafik üzerinden de biraz buradaki şeyi de göstermek lazım herhalde. Şimdi ana eğilimde %26'lara doğru gelmiş gibi gözüküyoruz. Nasıl bu ana eğilim dediğimiz ne? Merkez Bankası'nın kullandığı 6 tane ana eğilim göstergesinin ortalamasının 3 aylık ortalamasının yıllıklandırılmış hali diyelim. Dolayısıyla bir geri çekilme var burada ve yıl sonu 2027 yıl sonu tahmini de ve hedefi de %21'e gitmişken buraya doğru yakınsıyor gibi gözüküyor. Ama yakınsıyor olsa bile şöyle bir risk var enflasyon tarafında. Bir, enerji fiyatları tekrar yukarıya doğru hareketlendi. İki, gıda tarafında da şimdiye kadar son 2-3 aydır biz içeride bir iyileşen bir trend gördük ama o tarafta yurt dışına baktığımız zaman aslında riskler birikiyor bir miktar. Burada temkinli olmak lazım. Üç, zaten bizim hizmet tarafında oldukça katılık gösteren, yani hizmet enflasyonu %40'lar seviyesinde yılbaşından beri aynı seviyede devam ediyor. Dolayısıyla bu tarafa baktığım zaman %21'e gelmek o kadar da kolay olmayabilir 2021 yılında. Bir de orada şeyi de görüyoruz tabii ki bütçe tarafında özellikle biraz daha harcamaların arttığı bir senaryo da var OVP'nin içine baktığımız zaman. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman %21 hedefine gelmek için hala da Merkez Bankası'nın o sıkı duruşu devam ettirmesi gerekiyor. Bu enflasyon tarafı, ama diğer taraftan büyüme tarafına gelirsek biraz önce senin de bahsettiğim gibi, yani bir talep tarafı yavaşlıyor ki bu dezenflasyon sürecine destek veriyor. İkincisi özellikle sanayi üretimi tarafı her ne kadar bir miktar 3. çeyrekte toparlanma, yani 2 ve 3 ondan 3 çeyreklere göre bir miktar daha iyi gibi gözükse de bu taraftaki yavaşlama da devam ediyor. Şimdi alt sektörlere baktığımız zaman özellikle sermaye malı üretiminde yaklaşık %1,6'lık bir düşüş var. Dayanıksız tüketim malı düşüşünde bir üretiminde bir düşüş var ve alt sektörlerde de yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji sektörlerde üretimde %1 ve %5,8 düşüşler var. Burada sektör bazında baktığımız zaman da mesela motorlu taşıtlar %4,2 daralmış durumda aylık bazda ve diğer ulaşım araçları da 11,6. Yani burada 11,6 tekrar herhalde diğer ulaşım araçlarını bahsetmek lazım. Çünkü bu taraf çok volatil, yani sanayi üretiminin manşetini yukarıya çıkaracağı zaman da bu sektör çok önemli oluyor ki bunu savunma sanayi ile ilişkilendiriyoruz. Aşağı indirdiği zaman da aşağı yönlü de oldukça etkili oluyor bu sektör. Ama toplamda baktığımız zaman sanayi üretimindeki zayıf seyir görece devam ediyor gibi gözüküyor. İkinci çeyreğe göre toparlamış olsa da.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Aslı Aktardıkların için. Efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk beni, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam şimdi hemen size şöyle sıcak aslında bugün takip edeceğimiz kararı öncesinde şu anda özellikle enflasyonu düşürme ile ekonomiyi gereğinden fazla soğutma arasındaki denge tartışılıyor. Siz hangi taraftasınız?
1: Evet, şimdi bu zor bir karar tabii. Aslında ben şu anda bir puanlık bir indirim olması gerektiğini düşünüyordum. Ancak bu son tabii Orta Doğu'da savaşın tekrar hareketleniyor olması, petrol fiyatındaki yükselme bu tabii maliyet baskılarını arttıracak. Şimdi elbette döviz kuru da önemli bir faktör. Ama Merkez Bankası da ekonomi yönetimi de aslında döviz kuru üzerinde artık daha fazla TL'nin çok fazla değerlendiğini düşünüyor. Orayı da kontrolü de bir şekilde kontrollü bir biçimde belli bir oranda TL'nin değer kaybına izin verme niyetinde olduklarını görüyoruz. Sıcak para konusunda yapmış oldukları aksiyonlarda, işte fonlara getirdikleri stopajda, orada bir döviz kurunu belli bir ölçüde daha rahat, daha biraz değersizleşmeye doğru götürebileceklerini düşünüyorum. O yüzden şimdi bu anlamda bir faiz indirimi de bu döviz kuru politikasındaki değişimle beraber

0: belli bir faiz indirimi de gündeme gelebilirdi diye düşünmüştüm. Ancak bu petrol fiyatındaki artış, tabii enflasyon beklentileri de bir türlü düzelmediği için petrol fiyatındaki artış, bu döviz kuru faiz oranından gelecek olan döviz kurunda da bir değersizleşme ile beraber birleştiği zaman ben orada bir risk oluşuyor. Tabii yani bu yüzden Merkez Bankası bugün çoğunluğun da tahmin ettiği gibi büyük bir olasılıkla bence de dokunmayacak gibi görünüyor. Ama şimdi bugün indirmezse acaba Ekim'de, Kasım'da şartlar daha iyi olacak mı indirim için? Çünkü bir de şunu da biliyoruz, yani yavaş yavaş indirmeye başlasa bunun reel ekonomi üzerindeki etkilerinin de bir 6 ay süreceği de
1: Doğru.
0: açık. Yani dolayısıyla bir gecikmeli, ciddi bir gecikmeli etki gelecek. Yani önümüzdeki seneye dair bir, en azından OVP'yi de düşünecek olursak, oradaki büyüme hedefini de düşünecek olursak ya da büyüme tahminini diyelim, onu düşünecek olursak gelecek senenin ikinci yarısından itibaren ekonomide bir canlanma, hafif de olsa bir canlanmanın görünmesini beklediklerini düşünüyoruz. O yüzden de bir faiz indirimini en geç bu yılın başında devreye sokmaları lazım. O yüzden de birer birer başlamasını beklerdik ama sanıyorum bu petrol ve savaş onları temkinli davranmaya doğru itecek. Beklemeye geçecekler.
1: Evet.
0: Ekim'de belki bir puan indirime doğru gidebiliriz diye düşünecekler. Ve ben de yani çoğunluğa katılıyorum ama çok bir sürpriz yapma ihtimalleri de var. Çünkü onun ellerinde bir daha geniş bir veri seti var, beklentileri var. Ekim ayına dair belki bunu yapamayacaklarını düşünürlerse, o zaman şimdi yapmanın belki daha avantajlı olacağını düşünürlerse, bir puanlık az da olsa bir indirimi gündeme alabilirler diye düşünüyorum Pelin. Ama şu da var, büyümeyle bağlantılı olarak sormuş olduğun için. Şimdi büyümenin de, bu yavaşlama içinde bulunduğumuz yavaşlamanın da, yani önümüzdeki yılın 2027'nin ikinci yarısından önce de pozitife geçmesini ben doğrusu düşünmüyorum. Oraya kadar böyle yavaşlaya yavaşlaya gideceğiz. Her ne kadar faiz indirimi olsa dahi, faiz indirimleri gelse dahi bu etkiyi biz göremeyeceğiz. Bakın bugün sanayi verisi de, sanayi üretimi verisinde de bir ciddi bir zayıflık var. Yani onu görüyoruz. Teşekkür.
1: Peki hocam, şimdi OVP dediğiniz için o zaman biraz oradaki bütçe görünümüyle dezenflasyonu sağlayabilecek para politikasındaki beklentiyi biraz konuşmak isterim. Çünkü 2027 bütçe görünümüne baktığımız zaman ya da işte faiz giderlerine baktığımız zaman orada bir artış görünüyor. Şimdi maliye politikasında olası bir 2027'de gevşeme ihtimali Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı daha uzun süre sıkı kalmaya zorlar mı dezenflasyon açısından? Yani bugün para ve maliye politikasının farklı yönlere gitmesi özellikle OVP hedeflerinin en önemli risklerinden biri olarak ortaya çıkmaz mı?
0: Evet, şimdi burada tabii OVP'de çok şey söylendi bununla ilgili olarak. Yani bütçe konusunda ki orada sunulan hedef, yani bir seçim ekonomisine doğru en azından gidileceğine dair 2027 içerisinde bir sinyal veriyor dendi. Yani sunumda dikkat ederseniz tabii evet bu var. Büyümeyi destekleyecek bir maliye politikası düşünülüyor. Yani dikkat ederseniz sunumda da bu maliye politikasının daha fazla yatırımları arttırıcı yönde ve eğer kredi genişlemesine de gidecekse Merkez Bankası, bunun da selektif bir biçimde, tercihli bir biçimde, yani yatırımı destekleyecek ya da katma değeri yüksek üretimli yerleri destekleyecek şekilde oluşması esas. Buraya çok vurgu yaptılar. Yani daha önceki yıllarda gördüğümüz gibi bir gevşeme, para politikasında bir gevşeme olduğu zaman da kredi genişlemesine gidilecek de olsa bunun kontrolsüz bir biçimde yapılacağını, kontrolsüzden kastım yani hemen hiç şey sektör gözetmeden, hiçbir ayrım gözetmeden yapacaklarını düşünmüyorum. Yani ekonomi yönetiminde şu anlayış, oturmuş. Daha önceki geçirdiğimiz dönemde eğer para politikası böyle, tabii ki orada çok ultra bir gevşek para politikası söz konusuydu, ama bunu hemen herkese, her kesime yayarak yaptıkları zaman bunun hiçbir şekilde üretimi desteklemediği ve spekülasyon olarak da geri döndüğü ve bu spekülasyonun da misliyle enflasyonu arttırdığını gördüler. Yani burada bir ders alınmış durumda. Yani maliye politikası da genişlese, para politikası da genişlese, burada çok dikkatli adımlar atılacak ve selektif yapılmaya çalışılacak. Birincisi bu. Şimdi evet, tamam, yani ekonomi büyürken orada OVP'de baktığınız zaman ekonomi büyüyor. Yani daha doğrusu şöyle, bu yıla doğru büyüme oranı önümüzdeki yıl artıyor diyelim. Yani ekonomi büyümede bir hızlanma var. Cari açıkta belli bir düşüş var. Şimdi buna rağmen de enflasyonda 21'lik bir hedef var, geriye dönecek. Yani hem büyüme hızlanırken hem bir taraftan da senin bahsetmiş olduğun gibi maliye politikası genişliyor. Bu nasıl olacak? Yani enflasyonu bu koşullar altında nasıl dizginleyeceğiz? İşte burada en önemli şey, faktör, bu parasal genişleme de olsa, yani kredi genişlemesi de olsa, biraz önce bahsettiğim gibi maliye politikasında bir artış da olsa, bunun bir şekilde üretimi destekleyecek bir biçimde dizayn edilmesini ben en azından bekliyorum ki enflasyon üzerinde bir olumsuz bir etkisi olmasın. Ama diğer yandan tabii şu da var, yani bir seçim ekonomisi gündeme geldiği zaman aynı zamanda özellikle de emeklilere yapılacak olan bazı cari transfer harcamaları vesaireler, bunlar da gelecek. Şimdi bunların bu taraftan baktığınız zaman da o enflasyonist, dezenflasyonist bir politika için olumlu değil, ama artık bu kadar enflasyondan yara almış, zarar görmüş kesimlerinde desteklenmemesini beklemek mümkün değil. Şimdi yani 21 hedefi önümüzdeki yıl, eğer böyle büyüyeceksek ve maliye politikası bu şekilde genişleyecekse, tutturulması zor bir hedef olabilir. Yani bunu muhtemelen bütün beklentiler de bu yönde genişliyor. Yani büyüme tarafı daha 2027'de daha ağır basacak gibi, ama bu ikinci çeyreğe doğru etki verecek bir dizayn olacak. Yani para politikasındaki büyümeyi destekleyici adımlarda, maliye politikasındaki büyümeyi destekleyici adımlarda, benim tahminimce hem para politikasının gecikmeli etkilerinden dolayı hem de dezenflasyon programında hiç olmazsa ataleti biraz daha kırabilme yönünde adımlar atılmak için 2027'nin ikinci yarısına sarkacak gibi görünüyor diyeyim Pelin.
1: Hocam şimdi diğer tarafta bugün aslında sabah programı açarken de küresel piyasalarda da yükselen petrol fiyatlarının özellikle enflasyonu yeniden beslemesi ve bununla birlikte küresel merkez bankalarının bir kez daha faiz denklemine tekrar sığınması. Yani bugün ECB'den faiz artışı bekleniyor. Yani Fed'in faiz artış beklentilerine baktığımız zaman swap piyasalarında özellikle %60'ın üzerinde önümüzdeki hafta faiz artışı yapması yönünde bir beklenti şekilleniyor. Küresel merkez bankaları finansal koşulları sıkılaştırırken EM'ler ya da BIST, bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne kadar alan bulabilir ki faiz indirimine yönelik?
0: Evet, doğru, haklısın. Bunu gündeme getirdiğin çok iyi oldu. Bundan bahsetmek gerekiyor. Tabii faiz indirimi söz konusu olduğu zaman sadece içeriye yönelik düşünmemek gerekiyor. Dünyada sıkılaşma söz konusu olacaksa eğer, zaten faiz oranları oldukça yüksek. Özellikle uzun vadelerde çok çok yüksek. Yalnız şöyle bir değerlendirme yapalım. Şimdi bu savaş vesaire, petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, bunlar eskiden olsaydı, yani eski dünya ekonomisi olsaydı, zaten şu anda biz stagflasyon içinde olurduk. Ama öyle olmuyor. Şu anda öyle olmuyor. Bunun bence iki nedeni var. Biri, petrol artık eskisi kadar önemli değil. İki, yani petrolün 70'lerde olduğu gibi, 80'lerde olduğu gibi, hatta 90'larda olduğu kadar bir önemi yok ekonomi üzerine. Önemsiz anlamında söylemiyorum. Tabii ki çok ciddi biçimde fiyatlamaları etkiliyor vesaire, enflasyonist baskı yaratıyor, ama geçmişte olduğu kadar böyle büyük bir sarsmayı yaratacak kadar etkin değil. Şimdi birincisi bu. İkincisi bir de tabii ki yapay zeka yatırımları. Bu kadar büyük bir yapay zeka yatırımının olduğu bir yerde büyümenin tabii ki düşmesini beklemiyorsunuz. Şimdi esas burada problem tabii borçluluk da var. Çok büyük bir borçluluk söz konusu.

0: Şimdi borçluluğun da zaten büyük bir bölümü uzun vadeli faizlerin de bu kadar yüksek olması zaten bu büyük yapay zeka yatırımlarından kaynaklanıyor. Yani bu yapay zeka yatırımları tabii ki büyümeyi ve ekonomileri canlı tutuyor. Yani merkez bankaları kısaca aslında bu büyüme performansından dolayı faiz arttırımlarını yapabilirler. Bu da bizim elimizi tabii ki zayıflatan bir unsur olacak. Yani eğer şeyi tamamen kur tarafında enflasyonun üzerinde bir artışı falan göze almıyorsak ki almıyoruz. O çok açık. Kurda yani belli bir TL değersizleşmesi gözetilse bile bunun mutlaka dezenflasyon programına zarar vermeyecek bir biçimde olması lazım. Yani evet, yani Merkez Bankası'nın işi bir hayli zor bence. Zor bir dünya yani gerçekten, ama dünyada büyüme endişeleri henüz büyümede bir karamsar bir tablo ortaya çıkartacak bir şey yok. Gelişme yok. Ha, ne zaman olur? Ne zaman olur? Ancak ve ancak bu yapay zeka yatırımcıları yaptıkları yatırımların karşılığını alamayacaklarını düşünürlerse, o zaman bir geriye çekilme olursa, yani baktığınız zaman şu anda yani her ne kadar savaş devam ediyor vesaire devam ediyor ama borsalar, dünyadan bahsediyorum, performanslarını iyi devam ettiriyorlar. Yani böyle bir ortamın geri çekilmesi ancak yatırımcıların, yani tamam bu yapay zeka yatırımları bize karşılığını vermeyecek, biz o zaman bir geri çekilelim dediği anda, ha, o zaman bir stagflasyona doğru gidebilir dünya. Yüksek enflasyon, petrol tarafından gelen baskılarla, öbür taraftan da şimdi yani kısaca toparlayacak olursam, yani faiz dünyada faiz artırımları gündemde. Yani büyüme çünkü o kadar endişe yaratmıyor. Borçluluk da büyüme sürdüğü sürece endişe yaratmaya devam etmiyor. O zaman biz kur tarafı bizim için zaten önemli. Ben faiz konusunda
1: Hala önemli mi hocam? Kur geçişkenliğini bundan 2 yıl önce kıyasladığımız zaman o geçişkenlik derecesi biraz daha katsayısı azalıyor mu? Yoksa hala en önemli kriter mi? Çok kısa alırsam sevinirim cevap.
0: Ben gayet hala çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani bu çok dikkate almamız gereken bir unsur. Çünkü çok bozuldu son kur geçişkenliği. Çok arttı 2023'ten sonra özellikle. Dolayısıyla hala da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin de Türkiye'de de böyle bir alışkanlık var. Beklentilerini oluştururken en önemli beklenti yine kur beklentisi oluyor. Dolayısıyla kur tarafın dikkati, ama şu da var, TL'nin çok fazla değerlendiği de bir açık bir gerçek. Yani bu kadar değerli TL ile dış denge ve bu gördüğünüz sanayi performansı, her ne kadar orada katma değerli üretim önemli vesaire, sanayinin de bir transformasyon geçirmesi gerektiği tamam doğru, ama orası da bir de ithalat tarafı önemli. Yani ucuz TL ciddi bir ithalat talebi yaratıyor diyeyim. Benim bitirdik galiba. Çok teşekkür ederim.
1: Sayın
0: Sağ
1: hocam,
0: olasın.
1: çok çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum. Değerli
0: teşekkür ederim.
1: yorumlarınızı
0: Sağ
1: paylaştınız. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan ile birlikte değerlendirmiş olduk efendim programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Matera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Beyefendim, grafik düellosuna hoş geldiniz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz grafik düellosunda bugün sanayi üretim tarafını gerçekleştireceğim. Oradaki grafikleri, kırılımları aylık ve yıllık bazda hangi sektörlerde daralma devam ediyor? Bu tarafı değerlendireceğim ben Mehmet.
2: Ben biraz daha jeopolitik taraftar olacağım. Önümüzdeki günlerde BRICS ülkeleri, BRICS liderleri Hindistan'da bir araya gelecekler. Hı hı. O gün, o toplantının gündemi ne olacak? BRICS gerçekten vaatlerini yerine getirebilecek mi daha uzun vadede? Onlara biraz bakacağım.
1: Peki, o zaman hızlıca başlayalım. Başlasın grafik düellosu diyoruz ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Sanayi üretimi Temmuz ayında sert bir gerileme işaret etti efendim. Hem yıllık bazda hem de aylık bazda aslında ivmenin aşağı yöne geldiğini görüyoruz. Mavi ile göstermiş olduğumuz aylık bazda 3 aylık ortalamayı işaret ederken sarı ile göstermiş olduğumuz ise yıllık bazdaki bir performansa işaret ediyor. Hem aylık hem de yıllık bazda belirgin bir şekilde aşağı yönlü ivmelendiğini görüyoruz. Şimdi özellikle burada şunu söyleyebiliriz. Temmuz 2026 itibariyle sanayi üretimi yıllık bazda bir daralmaya işaret ederken yine bununla birlikte aylık tarafta 3 aylık ortalamaya baktığımız zaman %1,3'lük bir düşüşe de işaret ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle geçmiş döneme baktığımız zaman oynaklığın oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yani 2022 yılına geldiğimiz noktada aylık hem 3 aylık ortalamalarda hem de yıllık bazdaki artışlar belirgin bir şekilde. Yani hatta şunu söyleyelim, %12'ye kadar çıktığını görüyoruz burada. 12,3 ile birlikte zirve gerçekleştirdiğini görüyoruz yıllık bazdaki sanayi üretimin. Ancak 2023'e geldiğimiz noktada ise 2023'te 8,8 ile birlikte sert bir daralma. Dolayısıyla oynaklığın yıllar içerisinde sert seviyelerde gerçekleştiğini, bunun da para politikasına duyarlılığını aslında eşdeğer olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bugün baktığımız zaman, bugüne geldiğimiz noktada sıkı para politikasının, hatta düşüncenin, tartışmaların arasında enflasyonla mücadele ama aynı zamanda ekonomiyi gereğinden fazla mı soğutma arasındaki dengeyi bulmaya çalışan ekonomistler tarafında belirgin de bir ayrışma söz konusu. Faiz indirimi tarafında görüşü savunanlar ekonomiyi gereğinden fazla soğutma durumuna doğru geçmesi sanayi üretime en büyük gerekçeleri olarak savunan düşüncelerden olarak ortaya da çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Yakın dönemde üretimin eğiliminden de kaynaklandığını aynı zamanda işaret ediyor. Peki hangi sektörlerde daralma var? Hangi sektörlerde üretim artmış? Hemen şöyle bakalım. Aylık bazda ve yıllık bazda, yıllık değişimler yine sarı ile gösterdiğimiz, aylık bazdaki değişimler ise mavi ile gösterdiğimiz hemen hemen tüm sektörlerde daralmaya işaret ediyor. İmalat tarafına baktığımız zaman yıllık bazda ara malı ve dayanıklı tüketim malı ve dayanıksız tüketim malları yıllık bazda pozitif tarafta kalmaya devam ederken yıllık bazda yüksek teknolojili ürünler, elektrik, gaz, buhar ve bununla birlikte madencilik ve toplam sanayi üretimindeki yıllık bazda aslında negatif tarafta kalmaya devam ederken aylık bazdaki performanslara bakalım. Aylık değişimde de özellikle burada dayanıklı tüketim malı aylık bazda 3,3'lük artış ve bunun yanı sıra orta düşük teknoloji ürünlerdeki üretim 0,8 ile birlikte artıda kalmış. Ama bunun dışında özellikle hem yüksek teknolojide sert bir daralma ve bunun yanı sıra toplam sanayide ise özellikle %1'lik daralma. İmalat tarafına bakıyoruz, 0,8 eşik değerin hemen sınırında kalmaya devam eden de bir daralmaya işaret ediyor. Sanayi üretiminde işler pek iyiye gitmediğini bize gösteriyor. İşte bunun sonucunda da tartışma şu: enflasyonla mücadele, enflasyonu düşürme ama aynı zamanda ekonomiyi gereğinden fazla soğutma sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Tartışmalar bu yönde şekilleniyor. Programa katılan konuklar arasında özellikle Mehmet, azımsanmayacak boyutta ekonomiyi fazla, gereğinden fazla soğutma dengesinin sağlanması gerekiyor düşüncesindekiler. O yüzden faiz indirimlerinde biz yıl sonuna kadar her ne kadar küresel finansal koşullar sıkılaşsa da konuşmaya devam ediyoruz.
2: Evet, bizde parasal sıkılaştırma dönemi 3 yılı aştı artık. Hı-hı. Ve sanayiciler artık sabredecek gücümüz kalmadı açıklamalarını gerçekten daha sık yapmaya başladılar.
1: Evet, ekonomistlerden de böyle görüşler çıkmaya başladı. Bu da ilginç.
2: Aslında bu seneki OVP de o eleştirilere biraz daha yanıt veriyor gibi. Biraz daha sanayi tarafını desteklemeyi biraz daha öne çıkarmış. Dezenflasyonla mücadele olarak geçtiğimiz OVP'lere kıyasla baktığımızda bakalım göreceğiz.
1: Bakalım.
2: Ben yurt dışına gidiyorum. Yurt dışında da önemli gelişmeler oluyor. Bir ikisi zaten yıllardır konuşuyoruz. Aslında çok enteresan bir şekilde 2001 yılında bir o zamanlar Goldman Sachs ekonomisti olan Jim O'Neill tarafından ortaya atılan bir kavram BRIC. O zamanlar BRIC'ti. Daha sonra Güney Afrika'nın denklenmesiyle BRIC oldu. Daha sonra bir yatırım bankacısının ortaya attığı bu tabir uluslararası bir örgüte dönüştü. O örgüt henüz birazdan da anlatırız. Tam anlamıyla bir batılı örgüt kapsamında değil, bir G7 gibi değil. Şu anda daha çok bir müzakere örgütü gibi davranıyorlar. Çünkü ortak bir siyasi tavır ve ekonomik aksiyon almak konusunda henüz o kadar da bir birlik denecek kadar yakınlıkları yok bu ülkelerin. Ama yine de gittikçe güçlenen, özellikle dünya siyasetinde ve dünya ekonomisinde giderek daha önemli yer tutan bir örgütten bahsediyoruz. Ekranda bu örgüte üye olan ülkeler, bu örgüte üyelik adaylığı içerisinde olan ülkeler ve ortak partner ülkeler olarak farklı kategorilere bakıyoruz. Burada baktığımızda aslında dünyanın çok önemli bir kısmının, yani nüfus bakımından da, ekonomi bakımından da büyük bir kısmının aslında bu örgütün içerisinde yer aldığını görüyoruz. Zaten Rusya, Çin, Brezilya bunlar ve Hindistan bunlar zaten orijinal üyeler. Güney Afrika zaten 2010 yılında dahil olmuştu. Daha sonra baktığımızda ortak ülkeler var. Bunda Kazakistan var, Özbekistan var, Endonezya var. Bir de aday ülkeler var. İşte Pakistan gibi, işte Suriye gibi, işte Endonezya gibi, Venezuela gibi. Venezuela gerçi artık son özellikle Maduro'nun kaçırılması olayından sonra bu örgütün içerisinde kalır mı kalmaz mı? Daha ziyade Amerikan kampına mı geçer? O daha henüz netleşmiş bir konu değil ama muhtemelen ikincisi olur. Buraya baktığımızda aslında çok büyük bir örgütten bahsediyoruz. Çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Ama aslında çok ciddi ayrımların da olduğunu görüyoruz. Şu anda baktığımızda mesela Çin ve Hindistan ikisi de BRICS ülkesi ama ikisi aslında birbirinin çok rakibi olan ülkeler ve uluslararası siyasette birbirinin aksine işler yapan ülkeler. Mesela Pakistan'ın BRICS ortağı değil de aday ülke olmasının en büyük sebebi aslında Hindistan'ın buraya koyduğu veto. Ve bu iki ülke arasındaki ticarete de baktığımızda, ekonomik ilişkilere baktığımızda aslında birbirinden pay kapmaya çalışan ülkeler. Onun dışında baktığımızda şöyle bir ayrım daha var. Daha radikal ülkeler var, daha uzlaşmacı ülkeler var. Radikal ülkeler kimler? Tabii ki İran ve Rusya. Bunlar çok ciddi batı yaptırımlarına maruz kalan ülkeler ve bunlar dolar sisteminden, batı ile olan ekonomik ilişkilerden hızla çıkışı ve kendi içerisinde daha yüksek bir entegrasyon savunuyorlar. Ama diğer ülkelere baktığımızda, Brezilya gibi ülkelere baktığımızda, Hindistan'a, Mısır'a baktığımızda, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere baktığımızda bunlar hala batı ile çok ciddi ilişkiler kurmaya devam etmeyi savunuyorlar. Bir ikisi aslında bir risk azaltan alternatif bir senaryo olarak görüyorlar. Yani bir ikisi bağlılıkları diğer ülkeler kadar yüksek değil. Bu da ortak karar almayı zorlaştırıyor. Bir ikisinin peki en büyük sınavı neydi diye baktığımızda bu sene aslında İran'a yapılan saldırılardı. Bir ikisi ülkeler bu saldırılara karşı ortak bir açıklama yayınlayamadı. Çünkü baktığımızda ülkelerin buradaki görüşleri farklılaşıyordu. Mısır'ın görüşü farklı, Hindistan'ın görüşü farklı. Evet, Rusya ve Çin bu saldırıları kınadı ve bu saldırılara karşı bir tavır sergiledi ama diğer ülkeler bunu yapamadı. Yani aslında özetle baktığımızda BRICS henüz tam anlamıyla bir örgüt değil. Ortak karar alamıyor, ortak bir aksiyona geçemiyor ama bu yönde önemli adımlar atıyor. Peki ekonomik büyüklüklerinden bahsettik. Bu ülkeler dünya ekonomisinden ne kadar pay alıyor? Özellikle G7 ile karşılaştırırsak nasıl bir önemli diye baktığımızda aslında bu grafikten görüyoruz ki G7 ile BRICS arasındaki makasın giderek kapandığını görüyoruz. Baktığımızda bu yüzyılın başına baktığımızda, yani 2000 yılına baktığımızda G7 ülkeleri ekonomik olarak BRICS ülkelerinin birkaç katı boyutundaydı. Ancak özellikle 2005-2010 sonrasında Çin'deki yüksek büyümeyle, Brezilya'daki yüksek büyümeyle, son yılları saymazsak Rusya'daki de yüksek büyümeyle bu farkın kapandığını görüyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda, yani 2030'a doğru giderken G7 ülkelerinin payının yavaşça da olsa gerilemeye devam etmesinde BRICS ülkelerinin ise yükselmesi bekleniyor ve BRICS ülkelerinin de dünya ekonomisinde %30 pay alması bekleniyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Çin gibi, Hindistan gibi dünyanın en kalabalık iki ülkesinin de burada olduğunu düşündüğümüzde, bunlar çok ciddi bir askeri güç olduğunu da varsaydığımızda BRICS aslında önümüzdeki dönemde dünya siyasetinde geçmişe nazaran çok daha yüksek bir pay alacak gibi duruyor.
1: Peki, yani taşlar, kartlar yeniden dağıtılıyor ve taşlar yeniden oynayacak gibi duruyor anlattığın tabloya göre. Bakalım efendim, göreceğiz, seyredeceğiz ve aktaracağız diyoruz. Programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Emlak Katılım Portföy sundu.

0: tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında aslında bu hafta hem Avrupa'da hem yurt içi piyasalarda odak bugüne odaklanmıştı. Çünkü bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararımız gelecek. Daha sonra ise Avrupa Merkez Bankası'ndan yine aynı gün birkaç saat sonra ECB faiz kararını alacağız. Ve ardından ECB Başkanı Lagarde'ın da konuşmalarına kulak vereceğiz diyelim ve bugünün başkanlarına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında içeriden gelen bir veri karşılıyor bizi faiz kararı öncesi. TÜİK tarafından sanayi üretim rakamları geldi. Temmuz rakamlarına bakıldığında sanayi üretimde sert gerileme dikkat çekti. Bir sert fren olduğunda rakamlar bizlere gösterdi. Hemen rakamları detaylandıralım sizinle beraber. Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %1 azaldı. Önceki %0,2 artış yönündeydi. Yıllık bazda bakıldığında ise %0,3 azalan sanayinin alt sektörleri incelendi. Dinde ise 2026 yılı Temmuz ayının madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,8 azalış göstermiş bulunmakta. İklimlendirme, üretim, dağıtım sektöründe ise %5'e varan bir geri çekilme olduğu da dikkatlerden kaçmalı diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Bu da içeriden geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Amerika'nın 250. yılı sebebiyle Türkiye'de bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Şimşek Ankara'da yaptığı açıklamalarda, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda TÜFE hedefi gevşeme değildir dedi. İdeal olarak daha düşük bir enflasyon oranı, daha sağlam şekilde çıpalanmış enflasyon beklentileri ve döviz piyasasındaki iki yönlü hareket görmek istediklerini belirterek burada enflasyon hala yüksek beklentileri henüz çıpalanmış değil. Orta vadeli programı hazırlarken her zaman nötr bir reel döviz kuru varsayıyoruz. Biz döviz kuru üzerine tahmin yürütmüyoruz diye açıklamalarda bulundu. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Bu da dışarıdan bizi karşılıyor. ABD-İran Savaşı'nın 7. ayına girmiş bulunmaktayız ve Amerikan Başkanı Donald Trump da buna dair bir açıklama yaptı ve kendisi diyor ki İran'la henüz bir müzakere süreci yok. Fakat savaş 3 Kasım'dan sonra sona erebilir mesajını da vermiş bulunmakta.

0: Evet, gündem bu denli yoğunken ve gözler hem içeride hem Avrupa tarafında Merkez Bankası faiz kararlarına odaklanmış durumdayken içeriden başlayalım fiyatlamalar nezdindeki performansa dilerseniz. Şimdi bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.500 puanında an itibariyle biraz sarkmış bulunmakta. Tabii alt sektörler tarafında da bankacılığa biraz daha dikkat çekeceğiz. Çünkü bugün Merkez Bankası faiz kararı gelecek. Bloomberg ETI anketine bakıldığında beklenti bu ay için 19 kurumun tahminini göz önüne aldığımızda bir değişime Merkez Bankası'nın gitmemesi fakat yılı da %35 seviyesinde kapatması beklentiler dahilinde diyelim. %35 seviyesinde kapatması durumunda ise Ekim ve Aralık ayındaki toplantılarda yüzer bas puanlık bir indirim ihtimalinde masada olduğunun altını çizelim ve alt sektörlere bakıldığında ise Borsa İstanbul tarafında banka, sanayi, turizm ve ulaştırma tarafında yatay negatif bir geri çekilme varken mali tarafta yatay pozitif bir alanda kaldığını gördük. Diğer taraftan küresel para piyasalarına bakıldığında ise dolar endeksinde bir geri çekilme vardı. Hala 98 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ederken Euro dolar çaprazı ise 1.1637 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin dolar cephesinde bakıldığında ise 1.3551 seviyesinde doların da biraz daha güç kaybetmesinden mütevellit. Burada hem Euro hem de Sterlin tarafında hafif bir pozitif seyrinde olduğunu rakamlar bize gösterdi. Avrupa tarafına dönelim. Bizim Merkez Bankamızda bugün bir değişim öngörülmüyor demiştik. Avrupa tarafında ise Euro bölgesi enflasyonun aylıkta %3'ün de üzerine sıçraması tarafına bakıldığında yıllık olarak düzelteyim. Bir anda aslında Merkez Bankası tarafından da bugün gelebilecek faiz kararında 25 bas puanlık bir artış olabilir beklentisinde piyasalarda fiyatlandığını gördük. Londra, Frankfurt tarafında negatif bir seyir varken Paris ve İtalya tarafında ise yatay pozitif bir ivmenin de olduğunu izliyoruz. Bugün Almanya enflasyon rakamları geldi. Aylık %0,2 artarken yıllık tarafta %2,9'lukta bir artış olduğunu gördük diyelim ve ABD vadelilere bakalım. Sabah saat satıcılı bir seyir hakimdi. Şu an karışık bir seyirin hakim olduğunu gördük. Dow Jones S&P 500 tarafında burada yatay pozitif bir işlem hacmi varken Nasdaq tarafında yatay negatif bir işlem hacmiyle devam eden fiyatlamalar hakim. ABD Başkanı Donald Trump savaş 3 Kasım'da bitebilir diyor. Piyasadaki fiyatlamalara şu an bir yansımasının bu açıklamanın olmadığını gördük. Dün Apple tarafından lansman gerçekleştirildi. Şirketin fiyatları yükseltmesinden sonra ise Amerikan kapanışlarında Apple %1'e varan gerileme yaşamış bulunmakta. Tabii bugün Amerika tarafından üretici fiyat endeksi gelecek. Yarınsa odak Amerika'da enflasyon rakamlarında olacak diyelim ve emtia tarafına beraber bakalım. Emtialarda dolar endeksinin geri çekilmesinden sonra ise ons altının spot piyasa fiyatlarında 4400 dolar seviyesinde yukarı yönlü hafif bir yükselişin de olduğunu izliyoruz. Ons gümüş 67 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Bitcoin 78 bin dolarlardaki Amerikan tarımcısı istihdam rakamının beklentinin bir hayli üzerinde gelmesinden sonra ise biz 80 bin dolarlardan bir geri çekimenin hala fiyatlandığını Bitcoin cephesinde izliyoruz. Petrol tarafına bakıldığında burada ABD-İran savaşındaki biraz daha belirsizlik ve geçişlerin Hürmüz tarafından daha da kısılmasıyla beraber biz Brent'te 100 dolarında üzerinde 101 dolarları şu an itibariyle gördük. Amerikan tipi petrol şu an 99 dolar seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Piyasa fiyatlamaları bu yöndeydi. Fokus'ta şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
4: Türkiye BES modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Sigorta sektöründeki son performansı ve OVP'nin de sektörü etkisini konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı. Özgür Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Alara, hoş bulduk, teşekkürler.
0: Özgür Bey, aslında orta vadeli program açıklandı. Biz de hafta boyunca birçok sektöre ve piyasaya etkisini konuştuk. Bir de sigorta sektörünün etkisini de sizinle beraber değerlendirmekte fayda var diyoruz. Şimdi bakıldığında OVP'nin 2026 yılında

0: yılına ilişkin önümüzdeki 3 yıla dair de yol haritası açıklandı. Önceki OVP programında otomatik katılım sisteminin işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sisteme dönüştürülmesi ve tamamlayıcı emeklilik yani TES'in kurulması hedefler arasında yer aldı. Fakat yeni OVP'de TES yer almadı. Peki siz bu tarafı nasıl okuyorsunuz ve bu bir erteleme mi yoksa bir model değişikliği olarak mı yorumlanmalı?
1: Teşekkürler. Özellikle şöyle başlayayım. Dayanıklılık kavramının OVP'de güçlü şekilde yer almasını sigorta sektörü açısından son derece kıymetli görüyoruz. Özellikle bu OVP'de bazı başlıkların yer almamasını aslında bir olumsuz unsur olarak okumuyoruz. Farklı bir model değişikliği olarak görüyoruz. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi TES'in başlık olarak yer alması ama otomatik katılım sisteminin yeniden ele alınacağı, özellikle fon yapılarının tekrar gözden geçirileceği konusundaki kararlılık uzun vadeli yatırım stratejilerinde sigortanın kritik rolünü hala burada tutuyor. Sigorta sektörü açısından baktığımız zaman özellikle COP31'e ev sahipliği yapacağımız bu sene, özellikle iklim risklerinin de ön plana çıktığı bir dönemde, işte enerji, su ve arz güvenliği, tarımsal dayanıklılık, stratejik sektörlerden afet risklerine kadar oldukça geniş bir risk alanının etkisini görüyoruz. Dolayısıyla bunların her biriyle sigorta sektörünün doğrudan ciddi bir bağı var, ilişkisi var. Geçenlerde yaptığımız bir çalışmada 35'ten fazla sektörle entegre olduğunu belirledik. Sigorta sektörünün lojistikten, işte tarıma, sağlık ekosisteminden ulaşıma kadar bir sürü alanla entegre. 7 tane temel politika hala alanı var. Sigortayı doğrudan etkileyen orta vadeli programda. En güçlü vurgu da afet sigortası, emeklilik fonlarının yeniden tasarlanması, hayat sigortaları ve uzun dönemli bakım sigortası olarak göze çarpıyor.
0: Şimdi uzun süreli bakım sigortasını biraz detaylandırmakta fayda var sizinle. Çünkü OVP'ye giren bir yeni başlık oldu. Almanya'da ve Japonya'da bu konuda örneklerinde uygulamaların da olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bugün için pahalı ve erişime zor bir süreç olabileceği yorumlar arasında açıklandı. Peki siz bu alanda aynı fikirde misiniz? Sizin yorumunuz bu alanda ne olacak? Ve kamu hizmeti olarak zorunlu bir sigorta şeklinde mi geliştirilmeli yoksa tamamen özel sektör tarafında sigorta olarak erişime sınırlı mı kalmalı sizce?
1: Aslına bakarsanız Türkiye'nin bu alanda son derece iyi örnekleri var. Özel sektör kamu işbirliği alanlarını burada altını çizmek istiyorum. Özellikle işte DASK gibi, TARSIM gibi, bireysel emeklilik sistemi gibi. Dolayısıyla uzun süreli bakım sigortasının da iyi bir özel sektör ve kamu işbirliğiyle son derece rahatlıkla yürütülebileceği, hayata geçirilebileceğini biz öngörüyoruz. Dediğiniz perspektifte sadece özel sektöre bırakıldığında bunun sürdürülebilirliği veya toplumun geneline yayılması konusunda sınırlamalar olabilir. Ama kamuoyuyla ilk basamakta kamunun, ikinci basamakta tamamlayıcı tarafta da özel sektörün, yani sigorta sektörünün devreye girmesiyle uzun süreli bakım sigortasının çok kalıcı, sürdürülebilir model olarak tasarlanabileceğini öngörüyoruz. Nitekim yurt dışındaki örneklerde baktığımızda bu şekilde ilerlemiş durumda. Dolayısıyla nüfusumuzun demografik değişimine baktığımızda da yaşlanan nüfusumuzu özellikle hem bireysel emeklilik ve işte hayat sigortaları gibi özellikle geçim perspektifinde ele alırken, korumaya çalışırken bir taraftan da yaşlanan nüfusun ileride karşılaşacağı sağlık problemlerini mutlak surette masaya yatırmamız lazımdı. Dolayısıyla bu başlığı o açıdan çok önemsiyoruz. Bu mekanizmanın dediğim gibi özel sektör ve kamu işbirliğiyle kurgulanacak model çerçevesinin mutlaka ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Evet, şu an bir son dakikamız ekranlarımıza yansıdı. Sigorta sektörü birçok sektörle entegre demiştik. Turizm rakamları da geldi burada Özgür Bey. Turizm Bakanlığı otel doluluk oranının Temmuz ayında aslında yukarı yönlü seyrettiğini, %67'ler seviyesine geldiğini gösterdi. Önceki %52'ler seviyesindeydi. Yukarı yönlü Temmuz'da bir artışın da olduğunu doluluk oranlarında gördük diyelim. Ve şimdi aslında bir diğer gündemimiz de Kasım ayındaki

0: COP31 zirvesi olacak ve Türkiye 9-20 Kasım arasında COP31 zirvesinde ev sahipliği yapacak. Türkiye Sigorta Birliği olarak siz de orada sigorta ve iklim riskleri dayanıklılık gibi birçok başlığı da gündeme taşımaya hazırlanıyorsunuz. Peki DASK ve ZAS tarafından nasıl bir adım atılacaktır? Yani DASK'ın deprem odaklı yapısını, sel, heyelan, orman yangını ve diğer afetleri kapsayacak zorunlu afet sigortası kapsamında olması çokça konuşulan bir konu ve aslında 2 seneye varan bir süreç. Peki COP31'de bunun açıklanması bekleniyor mu? Kasım ayında böyle bir somut modelle karşı karşıya kalabilir miyiz sizce?
1: Umarım kalırız. Dolayısıyla aslında bizim uzun süreden beri üzerinde çalıştığımız, özellikle Maraş depremlerinden sonra masaya yatırdığımız stratejik inisiyatiflerden bir tanesiydi bu. Özellikle DASK'la işte sigorta düzenleme, emeklilik düzenleme denetleme kurumuyla ve Hazine Bakanlığımızla eş güdümlü olarak yaptığımız bir model vardı. Burada zorunlu afet sigortasına, zorunlu deprem sigortasına evrilmesi şu açıdan çok önemli. Değişen iklim riskleri ve koşullar bize şunu getirdi biliyorsunuz. Özellikle daha önce çok ekstrem doğa olayları artık yeni normaller haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bunları da mutlak surette koruma altına alacak bir model geliştirilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede de demin dediğiniz gibi özellikle sadece depremle sınırlı kalmayan sel, heyelan, fırtına, orman yangını gibi şu anda da ülkemizin maalesef çeşitli farklı bölgelerinde çeşitli unsurlarla maalesef karşı karşıya kaldığımız işte bugünlerde Mersin, Antalya ve Adana'da maalesef gözlemliyoruz bunun olumsuz etkilerini. Bunları da kapsama koruma altına alacak bir model mutlak surette hayata geçirilmeli. Dediğim gibi COP31'de bunun lansmanını yapabilse ülkemiz son derece fayda olur. Çünkü gerçekten üzerinde çok çalışılmış ve belli bir olgunluğa getirilmiş bir model. Umarız bu çerçevede de Türkiye tüm dünyaya bir örnek model orada açıklayabilir. COP31'i geçirsek bile belki sonrasında hızlı bir şekilde bunu hayata geçiriyor olmak özellikle bu COP31'in ruhu perspektifinde özellikle bu senenin ruhu işi tartışmadan uygulamaya geçirme hedefi var biliyorsunuz bu seneki COP'un.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu çerçevede de önemli bir adım olur diye arzu ediyoruz.
0: Peki zorunlu afet sigortasındaki çalışmalarda şu an hangi noktadayız? Takvim nasıl işliyor o tarafta?
1: Her şey şu anda tamam düzenleme tarafında. Tamamen şu anda yasamanın onayına kalmış durumda konu. Yani meclisimizin açılır açılmaz bu konuyu ele alması durumunda kanunlaşabileceğini arzu ediyoruz, ümit ediyoruz açıkçası.
0: Şimdi riskler yükseldikçe prim de artıyor. Prim arttıkça sigortalılık oranlarında biraz daha geri çekildiği bir denklemle uzun zamandır sigorta sektörü karşı karşıya kaldı. Peki böyle bir kısır döngü sizce nasıl kırılabilir ve Türkiye'de afet risklerinin sigortalanabilir kalması için kamu, sigorta şirketleri, restoran sektörü arasında nasıl bir risk paylaşımı son dönemde gerçekleşmesi gerekir sizce?
1: Çok güzel bir soru, sağ olun. Aslında sigortanın ana ruhu bu, yani risklerin paylaşılması. Sigorta sektörü de bir kabuk değişimi içerisinde. Ödeyen taraftan şu anda önleyici tarafa doğru kendini konumlandırmış durumda. Yani riski önden belirleyip bu riskler için önlemleri alma konusunda danışmanlık veren, sonrasında kalan risklerin yarattığı hasarları ödeyen ve asıl en önemlisi de orta uzun vadeli stratejilerde hem elde ettiği verilerle hem de ekspertiziyle ciddi katkı sağlayabilen bir sektör konumunda sigorta sektörü. Dolayısıyla dediğiniz gibi primlerin artması sigorta sektörünün aslında en az isteyeceği şey. Çünkü biz sigorta ürünlerinin sürdürülebilirlik perspektifinde ulaşılabilir olmasını temenni ediyoruz. Dolayısıyla bunu sağlamanın en önemli yolu da sigortalanma oranlarının arttırılması. Yani havuzların büyütülmesi. Büyük Sayılar Kanunu çerçevesinde baktığımız zaman ne kadar çok sigortalanan kişi olursa, bu havuzlara ne kadar çok prim ödenirse kişi başı yükün de azaldığını görüyoruz. Dünyadaki gelişmiş ekonomilerde gördüğümüz örnekler çerçevesinde. Dolayısıyla bir araştırma da var uluslararası, onu da ifade etmek isterim. Bugün biz sigorta için harcayacağımız 1 dolarlık aslında

0: aslında primin sonrasında oluşacak hasarlarda bize 1.8 civarında bir maliyetle döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla erken önlem almak, sigortalanmak, bu havuzların büyütülmesi bu söylediğiniz kısır döngüyü kıracak en önemli etmen olacaktır.
1: Peki son olarak özgür bir riskler aslında son dönemde birçok cepheden oldukça yüksek bir şekilde ilerliyor. Sigortalanma oranı bu ilk 8 ayda nasıl gerçekleştirildi ve yıl sonuna dair nasıl bir oran beklentiniz var diye sorayım size.
0: Çok teşekkürler. Bu da çok önemli bir indikatör bizim devamlı izlediğimiz. Son 10 yılda 1.6 düzeyinden yani gayri safi milli hasıla oranında ölçülüyor biliyorsunuz bu. Şu anda 2.6 mertebesine gelmiş durumda. Bu çok önemli bir gelişme aslında ama bizim muadil ülkelerle mukayese ettiğimizde bu oranın 4-4.5 seviyelerinde olması gerektiğini öngörüyoruz. Biz bu seneyi de 3'ün üzerinde bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla sigortalılık aslında tahmin edilenin gibi işte artan primler nedeniyle sigortalılık sayısının düştüğü bir yapıda ilerlemiyor. Özellikle bazı branşlarda düşerken bazı branşlarda teveccühün arttığını görüyoruz. Özellikle mesela sağlık sigortaları ciddi anlamda bir gelişim ivmesinde. Özellikle kasko ve trafik branşında ciddi bir rekabet söz konusu bu sene. Ekonomik konjonktüründe verdiği fırsatlar çerçevesinde. Burada da özellikle enflasyon, dezenflasyon süreci ve enflasyonla mücadele çerçevesinde sigorta sektörü normal manşet enflasyonun son derece altında artışlarla neredeyse manşet enflasyonun yarısı düzeyinde bir sigorta enflasyonu motor branşı için görüyoruz. Dolayısıyla bu da yaygınlaşması ürünün için aslında iyi bir fırsat yaratıyor. Dolayısıyla hani bu sigorta pahalı olduğu için alınmıyor gibi bir algı rakamlara yansımıyor. Daha pozitif bir seyir izliyoruz diyebilirim.
1: Peki. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı. Çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, buradan aslında turizm sektörünün biraz daha yansıması, ekonomik boyutunu konuşmak üzere, fuar sektörünü konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Atlas International Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Bark. Fatih Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Adara Hanım merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Fatih Bey. Sizinle daha önce yaptığımız programımızda ABD-İran Savaşı'nın daha yeni başladığı bir ortam vardı ve aslında fuarlar cephesinde bakıldığında erteleme ve ötelenmelerin de olduğunu çokça konuşmuştuk. Şimdi 2026 yılının ikinci yarı yılında yine savaşın gölgesinde giriş yaptık ve son çeyreğe yaklaşmış da bulunuyoruz. Yani galiba yılı da bu ortamda kapatacak gibi bir atmosferle karşı karşıya kaldık. Peki Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel ticaret artan, gümrük duvarları fuar sektörünü neden etkiledi? Burada bakıldığında Türk şirketlerinin yurt dışı fuar katılımında geçtiğimiz yıla kıyasla nasıl bir oranlama var? Bir düşüş söz konusu mu? Hangi bölgelerde farklı bir ayrışmayla karşı karşıya kaldık? Detayları sizden dinleyelim.
2: Çok teşekkürler. Evet doğru. Yaklaşık 3 buçuk ay önce yapmıştık yayın ve orada da henüz İran Amerika Savaşı yeni başlamıştı ve açıkçası daha kısa süreceğini düşünmüştük. Ancak olmadı. Hala sürüyor ve şu an bitecek gibi de gözükmüyor. Yılı böyle kapatacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tabii fuar sektörünü etkiliyor. Çünkü 2000'li yılların başlarında en çok Türkiye'nin, Türk şirketlerinin fuar organizasyonlarını düzenlediği, Türk şirketlerinin fuar organizasyonlarına katılım yaptığı üretici şirketlerin bölgelerin başında Orta Doğu geliyordu. Fakat şu an tabii o Orta Doğu bölgesi hem savaşların etkisi hem ekonomik sebepler dolayısıyla bir hayli gerilemiş durumda. Sadece İran değil, Suriye de biliyorsunuz uzun bir süre etkilendi. Bunun evet. Keza Irak öyle. Dolayısıyla şu an İran, Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından bir tanesi olmasına rağmen fuarlar düzenlenemiyor. Ayrıca da ambargo da biliyorsunuz. Avrupa tabii biraz daha hala her zamanki gibi son 25 senedir aslında öne çıktı. En fazla fuar organizasyonu düzenlenen bölge Avrupa. Geçtiğimiz 3 ay yaz aylarıydı tabii. Yaz aylarında fuar organizasyonunun olmadığı dönemler, artık oldukça azaldığı dönemler. Sadece bu ay Eylül ayında fuarlar başladı ve yaklaşık 252 tane fuara, uluslararası fuara Türk şirketleri tüm dünyada 6 kıtada katılım gösteriyorlar bu ay. Evet düşüş var, tabii ki de var. Hem Türkiye'deki ekonomik sebepler hem özellikle yurt dışındaki konjonktürel etkiler. Sadece İran değil, Orta Doğu değil, Rusya'nın da biliyorsunuz ambargoda olması sebebiyle ki Türk şirketlerinin en önemli pazarlarından bir tanesi. Hem fuarcılık bakımından hem de ticaret bakımından. Rusya'da da fuarlar sürüyor, fuarlara katılımlar da sürüyor. Ancak tabii ticaretin yavaşlamasının etkisiyle oraya da katılımlar çok azalmış durumda. Yükselen pazarlar var. Tabii bu bölgelerde fuarların Türk şirketleri tarafından cazibesini kaybetmesi sebebiyle rota değiştiriyor Türk şirketleri. Hem fuar organizasyon şirketleri hem de katılımcılar, üreticiler. Biraz Asya'ya kayma var. Şu an yayına girmeden önce hemen kısa bir size bilgi vermek açısından çalıştım. Hala Avrupa bölgesi en çok fuar organizasyonlarının ve Türk şirketlerinin katıldığı bölge. Katılımların %42'si Avrupa'da düzenleniyor Türk şirketlerinin. Hemen arkasından ilginç bir şekilde Asya. %17 şu anda Asya bölgesinde Türk şirketlerinin katıldığı organizasyonlar. Bu tabii ilginç bir veri. Kuzey Amerika zaten %12 ile en fazla bu yıl Türk şirketlerinin katılım gösterdiği 3. bölge. Akabinde de Afrika geliyor. Orta Doğu bunların hemen arkasında. Dolayısıyla burada tabii savaşın etkisini çok ciddi görüyoruz. Orta Doğu'daki savaşların belirsizliklerin etkisini çok ciddi anlamda görüyoruz. 25 sene önce Orta Doğu en fazla Türk şirketlerinin katıldığı bölgeyken şu an Avrupa'nın, Asya'nın, Kuzey Amerika'nın hatta Afrika'nın gerisine düşmüş durumda.
1: Şimdi sizinle daha önceki programlarımızda siz 120'de 20'ye varan aslında katılımcılıkta bir gerileme olduğunu söylemiştiniz. Geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda peki ilk 8 ayı baz aldığımızda sizce bu gerilemede artış veya bir geri çekilme yaşandı mı? Katılımcı, ziyaretçi, trafiği, firma tarafından Türklerin aslında yılın ikinci yarısında çok da aktif başladığının altını çiziyorsunuz ve farklı bir ihracat pazarında oluşabileceğini fuarlar sebebiyle söylüyorsunuz. Peki geri çekilmeler hangi boyutlara ulaştı rakamsal bazda konuşursak? Sizle 3 ay önce yaptığımız programda şu an yaptığımız program arasında nasıl bir fark var?
2: Çok fark yok. Yine aynı %20 civarlarında geçtiğimiz seneye göre. Tabii aslında sene sonu bunu değerlendirmek lazım. Sene sonu rakamları daha net olacak. Çünkü ilk 6 ay savaş 3-4 ay önce başladığı için hala henüz hissedilmemişti. Özellikle Dubai'de ki biliyorsunuz birçok uluslararası fuarın dünyadaki önemli fuarların düzenlendiği bir bölge. Dubai'deki fuarların yılın ikinci yılısının ertelenmesi ki yapılıyor şu anda. Bu aydan itibaren yapılmaya başlandı. Bütün Orta Doğu'daki fuarlar yani İran'daki savaşın etkisi sürmesine rağmen özellikle organizatörler, yabancı organizatörler, İngiliz ve Alman organizatörler bu bölgedeki fuarlarını sürdürme gayretini gösteriyorlar. Türk şirketleri de ama katılım gösteriyor ama tabii geçtiğimiz seneye göre Orta Doğu'daki katılımlar çok daha keskin düşüş. Benim size 3 önceki yayında bahsettiğim %20 genel bir düşüştü bir önceki seneye göre. Fakat şu an Orta Doğu'daki düşüş %50'yi aşkın. Orta Doğu fuarlarından bahsediyorum. Ki en büyük gıda fuarları, teknoloji fuarları, inşaat fuarları bu bölgedeydi. Fakat tabii bu savaşın etkisi, ekonomik belirsizlik dolayısıyla bu bölgede düşüş yılın ikinci yarısında, sene sonunda daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Evet, Türk şirketler aktif. Çünkü ihracatı yapmak, sürdürmek, pazarlarını kaybetmek istemiyorlar. Yeni pazarlar, kaybolan pazarlar yerine yeni pazarlar ekleme gayretleri var. Biraz Güney Amerika kıtasında ve özellikle demin de bahsettiğim gibi Asya kıtasında etkilerini artırıyorlar. İlginç bir bölge var, Suriye. Suriye'de biliyorsunuz iç savaşın etkisiyle uzun bir süre hiçbir organizasyon yapılamamıştı. Evet. Fakat bu yıl sadece 2026 yılında şu anda 10 tane fuarı Ticaret Bakanlığı teşvik kapsamını almış durumda, destekliyor. Yani bu yeni bir pazar sayılabilir. Hemen komşumuz. Dolayısıyla Suriye'nin yeniden inşasında Türk şirketlerinin pazar açacak fuar organizasyonları da şu an düzenlenmeye başladı. Hem uluslararası şirketler tarafından hem de Türk şirketler, bazı Türk şirketler tarafından Türk organizasyonları düzenleniyor. Bu tabii önemli bir katkı. Açığı bir nebze de olsa bu düşüşleri kapatabilecek bir bölge olarak bunu da adlandırabiliriz açıkçası.
1: Peki Fatih Bey, bir de sektörel taraftaki ayrışmayı konuşalım sizinle. Çünkü daha önce makine ve tekstil sektöründe fuar katılımlarının biraz daha geri çekildiği bir dönemde konuşmuştuk. Peki yeni döneme bakıldığında bu dönemde farklı pazarların masaya girdiği denklemde bu kadar fazla fuara katılım olduğunda hangi sektörlerde daha fazla Türk şirketlerinde katılım olacağını öngörüyorsunuz? Mesela tekstil ve makine tarafında son dönemde fuara katılımlarda bir artış var mı?
2: Makinede var. Makinede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Küçük de olsa onu bir gözlemliyoruz. Yani yılın ilk 6 ayına göre ikinci 6 ayda biraz daha katılımdan artacak gibi. Tekstilde bu hala sürüyor. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Teknoloji fuarlarına ilgi var. Tabii Türkiye'de teknoloji sektörü yeni yeni gelişen, daha emekleme döneminde. Ama bu startuplar ve diğer şirketler şu an teknoloji fuarlarını takip ediyorlar. Bu fuarlarda biraz daha artış olacağını gözlemleyebiliriz. Gıda sektörlerinde tabii biraz Alara Hanım, bu bölgesine göre de değişiyor. Şimdi Orta Doğu'daki mesela gıda sektörü Türkiye'de çok aktif. Paketleme, ambalaj sektörü çok aktif. Yani bunlar hem yurt içi fuarlarına hem yurt dışı fuarlarına çok yoğun katılım gösteren, ihracat rakamlarına da ciddi katkısı olan sektörler. Fakat gıda sektörü biraz bölgesel olarak mesela Rusya'ya çok yoğun katılım gösteriyordu. Oldukça düştü. Orta Doğu'ya çok yoğun katılım gösteriyordu. Oldukça düştü. Şimdi biraz kültürel farklılıklar olmasına rağmen gıda sektörü Uzak Doğu'da, özellikle Japonya, Malezya gibi ülkelerde yoğun olarak katılımlarını sürdürüyorlar. Aslında benim de vermiş olduğum rakamlar Asya kıtasının biraz daha öne çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de sanıyorum bu. Diğer pazarlardaki daralmalar. Gıda sektörü biraz önde diyebiliriz açıkçası. Teknoloji sektörü de demin de bahsettiğim gibi Türkiye için yeni bir sektör, fakat bir hayli aktif ve asıl da tabii en önemli konulardan bir tanesi de Türkiye'nin son 10-15 yılda çok aktif olduğu savunma sanayi sektörü. Savunma sanayi evet. Sektörü yoğun olarak yurt dışındaki fuarlara katılım gösteriyor. Çok güçlü sektör temsilcileriyle birlikte. Bu tabii özellikle o sektördeki fuarlarda Türkiye'nin oldukça öne çıkmasına sebebiyet veren bir sektör.
1: Şimdi söylemlerinizden şunu da anlıyorum. Yurt dışı tarafta biraz daha toparlanma olmuş fuar sektöründe ve biz daha önceki evet. aylarda yurt dışındaki bu kaostan kaynaklı da Türkiye'deki fuarlara talebin daha da artabileceğini öngörmüştük. Peki orada biraz daha toparlanma bizim ikinci yarılda yapacağımız fuarlara etkisini neden arttıracaktır? Bir geri çekilme veya bir ilgi kayması yaşanabilir mi? Ve fuardaki maliyetleri de sizinle çokça konuşmuştuk. Şimdi maliyetlere bakıldığında tabii enerji fiyatları, lojistik ve personel giderini de kattığımızda ne kadarlık bir rakamsal boyuta ulaştı sizce?
2: Böyle aslında iki senedir yurt dışı fuarları iki sene öncesine göre daha efektif, daha hareketli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bununla beraber yurt dışından da önemli organizasyonlar Türkiye'de yapılmaya başlandı. Bu çok çok önemli bir gelişme. Yani sadece Türk organizatörler değil, mesela JITEX var, dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından bir tanesi. Bu sene de Türkiye'de, hatta şu an Türkiye'de düzenleniyor. Bu çok önemli bir etki diyebiliriz. Bunun dışında yine Dubai'de dünyanın en büyük yapı fuarlarından bir tanesi önümüzdeki sene Türkiye'de ilk defa düzenlenmeye başlanacak. Uluslararası fuarlar gelmeye başladı. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Organizasyonu, COP organizasyonu var biliyorsunuz. Sürdürülebilirlik evet. her sene farklı ülkede düzenleniyor. Bu sene Türkiye'de, Antalya'da düzenlenecek. Yani dolayısıyla Türkiye'de birçok uluslararası organizasyon, fuar Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Bu çok önemli ve motive edici tabii. Hem ülke ekonomisi açısından hem fuarcılık sektörü açısından oldukça motive edici. Bu rakamlara yansıyacaktır sene sonunda. Dediğim gibi sene sonunda bir daha aslında bu rakamların tüm verileri ortaya çıktıktan sonra Türkiye'deki fuarcılığa etkisini, Türkiye ekonomisinin etkisini değerlendirmek lazım. Çünkü fuar sektörünün biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk. Ekonomiye çok katmanlı etkisi var. Dolayısıyla fuar sektörünün çok daha dar kapsamlı bir sektör gözüküyor sanayi sektörlerine göre. Ancak hizmet ihracatı kısmında yer alıyor ve hizmet ihracatının rakamları neredeyse 250 milyar dolarlara gelmiş durumda. Dolayısıyla 125 milyar dolar civarında. Bunda tabii fuar sektöründe ciddi anlamda etkisi var. Türkiye'deki fuarların etkisini ben önümüzdeki sene daha da artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme, çünkü uzun bir süredir yavaşlama ve zayıflama trendindeydi. Ancak son iki senedir özellikle bu sene uluslararası fuarların da gelmesiyle bunun pozitif yönde seyrettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu olumlu bir gelişme.
1: Peki Fatih Park, çok teşekkürler detaylı bilgileriniz için.
2: Rica ederim.
1: Bir son dakikamız ekranımızda var. Adalet Bakanı Akın Güllet açıklamalarda bulundu. Borsada çok sayıda yatırımcı var ve vatandaş var. Ancak suç teşkil eden manipülatif işleyenler cezasız kalmamalı açıklamasında bulundu. Sayın Güllet diyelim ve fokusu noktalıyoruz değerli izleyenler.
3: Reklam. Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugünkü konu Erdal Aydın olacak. Yeminli mali müşavir ve vergi uzmanı. Erdal Bey, hoş geldiniz diyeyim size.
2: Merhabalar Zeynep Hanım.
1: Önce şöyle müsaadenizle bir günün öne çıkan başlıklarını aktarayım. Sonra Eylül ayında birbiri ardına gelen hem vergi tarafını hem finansman tarafını şirketleri yakından ilgilendiren tebliğler, düzenlemeler var. Hangisi ne anlama geliyor, ne getirir? Biraz üzerinde duralım sizinle ama önce günün başlıkları gelsin. TÜİK verilerine göre Temmuz'da sanayi üretimi yıllık %0,3 azalarak düşüş serisinde 3. ayı buldu. Yıllık düşüş serisinde verilere göre Temmuz'da sanayi üretimi bir önceki aya göre %1 daraldı. Sermaye Piyasası Kurulu, borsa, repo ve ters repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke şartı getirdi. Konuya ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre işleme konu menkul kıymetlerin işlem gününde takas bank tarafından belirlenen saate kadar bildirilmemesi veya fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda işlemler geçersiz sayılacak ve iptal edilecek. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD savaş gemilerine ateş açmayı sürdürmesi halinde ekonomik bedel ödeyeceği mesajını tekrarladı. Rubio, gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak 5 tanker kaybediyorlar dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, serbest dalgalı kur rejimine geri dönmenin arzu edilir olduğunu ama bunun için belli koşullar bulunduğunu söyledi. Şimşek, biz döviz kuru üzerine tahmin yürütmüyoruz dedi. Bakır fiyatları Londra Metal Borsası'nda 11. haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Bakır rekor seviyeye yakın seyrini korurken yatırımcılar ton başına 15 bin dolara yaklaşan yükselişin önündeki olası balon riskini değerlendiriyor.

0: Erdal Bey'le sohbetimize başlayalım. Tekrar hoş geldiniz diyeyim ve şimdi dediğim gibi birbiri ardına gelen başlıklar, düzenlemeler var. Önce sonuncudan başlayayım. Vergi Denetim Kurulu'nun yaklaşık 10 yıllık bir birikimle geliştirdiği, böyle ifade edebilirim herhalde, tabii, veri yerli yazılımı.
1: Evet.
0: VEDAŞTAP. İşte 8 Eylül itibarıyla da, yani bundan 2 gün önce başladı, tüm kamu kurumlarının kullanımına açıldı. Şimdi biraz bunu konuşalım sizinle. Yani burada yani kamunun bu ortak dijital denetim ağına geçmesi, şirketler üzerindeki denetim süreçlerini nasıl şekillendirecek, hızını nasıl değiştirecek?
1: Evet, şimdi hem Vergi Denetim Kurulu özelinde hem de Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar özelinde bu dijitalleşmenin altyapısına yatırım veya bunların bakanlıkların veya kurumların görevlerinin yerine getirilmekte yoğun bir şekilde kullanıldığı dönemlerden geçiyoruz. Biz günlük hayatımızda ya da şirketler kendileri teknolojinin nimetlerinden yararlanırken, kamu kurumlarımız da aynı şekilde bundan yararlanarak gerek yapılan işlerde, idari işlerde veya Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı gibi denetim alanında hem büyük veriyi hem de yapay zeka ile birlikte dijital programları kullanma konusunda bir hayli ilerleme kaydetti. Ben de zaten son 2 yıldır birçok yayında farklı farklı programlardan ya da dijitalleşen uygulamalardan bahsetmiştim. Şimdi bu VEDAS denetim ve analiz programı ise aslında Vergi Denetim Kurulu'nun uzun yıllardır, yani 2017 yılından itibaren kullandığı ve aslında kurum içerisinde müfettişlerine açtığı bir program. Nedir bu? Her türlü dijital verinin, İşte elektronik faturalardan, e-faturalardan, e-defterlerden, banka hareketlerinden, daha önceki inceleme sonuçlarından her türlü veri topladığı bir havuzu aslında müfettişler için daha risk analizi anlamında, nokta atışı, risklerin belirlenmesi anlamında kullandığı ve kendi geliştirdiği bir yazılım. Yani dışarıdan aldığı bir yazılım değil, Vergi Denetim Kurulu'nun kendi geliştirdiği yazılım ve 2017'den bugüne kadar da sürekli geliştirilerek artık kurum içerisinde ciddi anlamda bir büyük verinin analiz edildiği ve şirketler ve kişiler hakkında verilere ulaşılabildiği bilen bir yapı. Şimdi de farklı bir misyon üstleniyor burada Vergi Denetim Kurulu ve diyor ki bu veriler sadece bende kalmamalı. Zaten kurumlar arası, kurumlarla bankalar arası veya kurumların birbirleri arası, hatta ülkeler arası otomatik bilgi değişimi son yıllarda çok fazla. Fakat Vergi Denetim Kurulu ben bunu diyor, bir de elimdeki bu verileri sadece kendi müfettişlerime değil, diğer kamu kurum kuruluşları da benden eğer yazılı olarak isterse, örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya SGK benden riskli gördü ya da belli konuları teyit etmek isterse, bana yazılı olarak başvurursa, ben ona bu programın ilgili kısmını açacağım ve bendeki verilerle kendi tarafında bir eksiklik, aksaklık veya beyan edilmeyen bir konu varsa bunun tespiti açısından ben sistemimi açıyor diyor. Ve bunu da açıkça şunu söylüyor. Ben ticari yazılım ve lisans bağımlılığını azaltmaya çalışıyorum. Çünkü kendi iç geliştirdiğim bir program, gidip yurt dışından ya da kurum dışarısından bir yerden böyle bir yazılım almaya gerek bırakmıyorum. Aynı zamanda aynı teknoloji, şimdi bende olan veriler var diyor Vergi Denetim Kurulu. Ama diğer bakanlıklar da kendisi böyle bir şey geliştireceğine, yani birden fazla bütçe harcadım, aynı veriler toplanmaya çalışacağını, ben verilerimi otomatik açıyorum ve ortak bir kamu kültürü ve kamu denetim mekanizması oluşturmanın ilk adımlarını atıyorum dediği bir program olduğu için önemli. Ama tabii burada mükelleflere, şirketlere ekstra bir yükümlülük yok. Sadece bu diğer kurumların buna yazıyla başvurması ve aynı zamanda da verilerin bir araya getirildiği zaman aslında mükellef ve şirketleri etkileyen kısım özellikle yükümlülükleri değil, ama bundan sonra dijital verilerinin tamamının ilgili kurumlar arasında çok hızlı bir şekilde paylaşıldığını bilerek buna göre yaptıkları iş ve işlemlerde ya da belge düzenlerinde ya da ticari faaliyetlerinde kamunun kurumlar arasındaki koordinasyonun ve dijital bilgi paylaşımının farkında olarak hareket etmeleri anlamında önemli bir gelişme.
0: Peki bu hani gri alanlar diye tarif edilen alanı da kontrol etme mekanizması anlamında ne söylemek lazım? Orayı desteklediğini anlıyorum ben bu son düzenlemenin.
1: Tabii kesinlikle. Zaten dediğim gibi son dönemde atıyorum, tapuda eskiden bir işlem olduğunda bunu Maliye Bakanlığı'nın haberi ya olmuyordu ya çok geç oluyordu. Veya işte SGK ve Maliye Bakanlığı arasındaki o iletişim bu kadar güçlü ya da bu kadar yoğun bir veri yoktu. Şimdi hem veri toplama anlamında çok daha ileri bir seviyedeyiz. Hem de bunun paylaşımında artık sizin de söylediğiniz gibi artık farklı kurumların arasındaki bu iletişim daha da güçleneceği için gri alanlar, yani tapuda bir şey yaptınız hemen birkaç gün sonra karşınıza çıkabilir. 3-5 yıl sonra değil, birkaç gün sonra çıkacak. O gri alanlar ortadan kalkacak. Ama şunu da bilmek lazım, her yayında söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Burada tamam bir tespit yapabilir vergi denetim kurulu veya diğer kurumlar, ama bu illa bir ceza ile karşılaşılacağı anlamına gelmiyor. Belki verilerde bir tutarsızlık var ama mükellefin ya da şirketin bir açıklaması var. Buna ilişkin bir açıklama getirerek hayır, onun gerçek nedeni bu diyebileceği bir durum varsa bununla da tekrar itiraz edebiliyor veya gelen sorulara cevap verebiliyor. O yüzden aslında en dikkat edilmesi gereken konulardan biri, bir işlem yapılıyorsa bu işlemin belge ve dokümantasyonunu çok iyi muhafaza edilmesi gerekiyor ki devlet karşınıza böyle bir sorgulamayla geldiğinde haklılığınızı anlatabilmek açısından da buna dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Peki. Şimdi yine böyle yakınlık sıralaması tabii üzerinden devam ediyorum. 5 Eylül 2026 tarihli, yine birkaç gün önce gelen ihracatçıların maliyetlerini doğrudan düşürme hedefli diye tarif edebileceğimiz reeskont kredisi ve BSMV istisnası düzenlemesi. Biraz bunun da üzerinde duralım. Hem kısa hem uzun vadeli reeskont kredilerinin ve işte az önce de dediğim gibi BSMV istisnalarının kapsamı bir miktar genişliyor. Günlük limit 300 milyon TL'den reeskont tarafında 5 milyar TL'ye, firma bazında da 45 milyondan 60 milyon TL'ye çıkarıldı. Maliyette de bir aşağı geliş var, %24 seviyelerine. Şimdi bu tabii, bu limit artışları büyük ölçekli yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamada ne kadar efektif olabilir? Nereye ne getiriyor, ne anlayalım?
1: Evet, bu düzenleme tabii uzun süredir süren sıkı para politikamız kapsamında ihracatçıların da üzerindeki finansman yükünün veya kredi faizlerinin çok yüksek olması nedeniyle aslında az önce sizin belirttiğiniz faydalar dışında bir de vergisel bir istisnanın kapsamının genişletilmesi kapsamında bir vergi tasarrufuyla ihracatçılar için kaynak oluşturma anlamında kıymetli bir düzenleme geldi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca ticari bankalarca kullandırılan reeskont kredilerindeki BSMV'nin eskiden şöyleydi. Sadece Merkez Bankası'nın Exim Bank'ı açtığı kısa vadeli reeskont kredilerinde böyle bir BSMV istisnası. BSMV dediğimiz banka ve sigorta muameleleri vergisi. Bunu da biraz sonra biraz detayına girelim. Şimdi buradaki hesaplanan verginin kapsamı şuna genişletildi. Bir kere kısa vadeli kelimesi kaldırıldı buradaki. Uzun vadeli, yani ihracatçımız örneğin bir yatırım yapması gerekiyor. Örneğin bir makine alacak, kapasite artırımı yapacak, uzun vadeli bir siparişi finanse edecek. Şimdi böyle bir durumda artık kısa vadeli reeskont kredisi uzun vadeli ihtiyacı vardı. Bir kere bunun önünü açarak

0: Bunun üzerindeki faiz, komisyon gibi banka ve finansal kurumların lehine kalan kazançları üzerinden bir standart oranı %5'tir bunun istisnalar haricinde. Şimdi burada aynı zamanda Ticaret Bakanlığı daha önce şeyi de açıklamıştı. Bu reskont finansman maliyetini yıllık %23,95'e indirmiştir. Şimdi bu örnek üzerinden mesela bir örnekle, çok basit bir örnekle anlamaya çalışırsak finansal etkisini. 100 milyonluk bir kredi var. Oranda %23,95 olduğuna göre 100 milyonda basit finansmanda 23 milyon 950 bin liralık bir finansman maliyeti olması lazım. Bunun tamamını BSMV matrağına girdiğini düşünsek o zaman %5'inden 1 milyon 197 bin 500 liralık bir vergiden devlet vazgeçmiş oluyor. Yani ihracatçının maliyeti 1 milyon 197 bin 500 lira kadar düşmüş oluyor böyle bir uzun vadeli kredide. Şimdi tabii burada biz ekonomi politikasında girişte de söylemiştim ya sıkı para politikasının olduğu bir dönemde herkese ya kredi muslukları biraz kapatılmış ve herkese kredi imkanı olmadığı için artık burada özellikle seçici olarak ihracatçıya ve ülkeye işte döviz getirebilecek veya ihracat kısmında zorlanan ihracatçımızın biraz daha rekabet avantajını yükseltmek için bu düzenlemeyi yaptık diye de zaten Ticaret Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Bu yüzden de bu limitlere uyan ya da bu koşullara uyan ihracatçılara da böyle bir vergiden vazgeçilerek fayda getirildi.
1: Peki. Şimdi devam edelim. Bir de yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesi mevzuatında yapılan bir yeni taze diyebileceğimiz değişiklikler var. Önemli de görünüyor. Şimdi özellikle imalat sanayinde yatırım yapan, değil mi?
0: Evet.
1: Hani büyük ve orta ölçekli şirketlerin erişim şartlarının yani finansmana erişim
0: Evet.
1: şartlarının belirlenmesi üzerine ne geliyor burada, ne değişiyor?
0: Yine az önce belirttiğimiz sıkı para politikasının sonucu olarak da diğer bir destek bekleyen sektörde imalat sektörüyle ihracatçıların dışında. Şimdi burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şöyle zaten bir yatırım teşviklerinde veya finansmana erişimde zaten açtığı belli kanallar vardı. Şimdi bu kanalları daha da genişleterek aslında sizin de belirttiğiniz üzere daha küçük montanlı hacmi olan ama ihracata katkı veren, katma değerli konulara katkı veren şirketlere doğru bir yeni krediye daha rahat ulaşma imkanı verdi. Yani bunların yatırım projelerindeki finansmana erişiminde bakanlık öncelik ve teknik değerlendirme süreçlerini bir puanlama konusunda ve belirleme konusunda bir düzenleme getirerek öncelikli finansman belgesi adında bir belgeyi ve buna başvuru koşullarını yayınladı. Buna göre normalde daha önceki ve hala o da devam ediyor. Bu teknoloji strateji puanı bildirim belgesi, TSP belgesi kapsamında aslında 1 milyar TL'nin üzerindeki yatırımlar için böyle bir finansmana erişim kolaylığı verilirken şimdi imalat sanayinde yatırım teşviki olan şirketlerde 100 milyon lira ve üzerindeki yatırımlar için de bir kanal açılmış oldu. Tabii burada puanlar yine var. Şöyle söyleyeyim mesela yüksek teknoloji getiren imalatlar, ihracata dönük imalatlar, organize sanayi bölgesinde ise veya Ar-Ge yatırımları varsa bunları daha fazla puan vererek daha önceliklendiriyor ve ardından bir öncelikli finansman belgesi almaya hak kazanıyor bu şirketler. Şimdi bu belge doğrudan bir kredi sağlayan, düşük faizli bir kredi sağlayan bir mekanizma değil. Sadece bunu bakanlıktan alan bu şirketler, bu koşulları sağlayan şirketler bu belgelerle bankalara gittiğinde ya da finans kuruluşlarına gittiklerinde öncelik kazanıyorlar. Bu da aslında bakarsak genelde yine az önce söylediğim kredi yok artık çok fazla yok piyasada. Çok seçici ve selektif bir kredi verme politikası var. O yüzden de aslında hedefli bir finansman yani sıkı para politikasında yatırımı destekleyen katma değerli ihracata yönelik organize sanayi bölgelerindeki alanlarda kredinin önünü biraz daha açacak ama diğer alanlarda kredi genişlemesine izin vermeyecek bir düzenleme olarak geliyor. Bu kapsamda da tutarın hem 100 milyona indirilmiş olması o 1 milyar TL'den bu şirketler için hem de o kredi puanlaması da tekrar kamunun politikasıyla uyarlı bir düzenleme olarak finansmana erişimde imalatçıları destekleyecek bir düzenleme olarak görüyorum.
1: Peki. Şimdi neyi konuşmadık diye bakıyorum şöyle bir. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için uzaktan kimlik tespiti standartları tarafının da güncellendiğini anlıyoruz. Bu da yani bir bu var.

0: Bir de 5 Eylül tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi usul kanunu genel tebliği değişikliği var. Evet. İnternetteki ilan siteleri, sosyal medya devleri, yer sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar bunlar için de vergi denetimi amacıyla zorunlu bildirim yükümlülüğü geliyor. Şimdi tabii önce buraya bir bakalım. Sonra kripto varlık tarafına da geçeriz. Şimdi burada şunu anlıyorum ben. Bakınca siz yanlış anlıyorsam düzeltin. Yani sadece standart e-ticaret sitelerini ilgilendirmiyor anladığım kadarıyla. Sosyal ağ sağlayıcıları ki bu tartışılıyor da zaten bir müddettir.
1: Evet.
0: İçerik ve yer sağlayıcılar da her ay işte kullanıcılarının işte alım, satım, kiralama, reklam gelirlerini gelir idaresine bildirmek zorunda. Tabii burada hani nasıl bir kırılma noktası olacak bu ekosistemdeki tüm unsurlar için ve de hani kayıt dışılık noktasında ne kadar mesafe alınacak?
1: Evet, bu da aslında biraz önce belirttiğimiz gibi teknolojik gelişmelerde kamu kurumlarının ne kadar proaktif bir şekilde bunları uygulamaya aldığını gösteren, teknolojiden onların da fazlasıyla yararlandığını gösteren ve buna aslında yasal altyapı hazırlayan bir düzenleme. Bu kapsamda da zaten siz de belirttiniz. Dijital e-ticaret platformlarından zaten bir veri akışı düzenli raporlama vardı. Fakat bu düzenlemeyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na tüm dijital ortamdaki verinin ekonomik ve ticari amaçlarla kullanılması durumunda, yani alım, satım, kiralama ya da ilan reklam faaliyetlerinde dediğiniz gibi yapılması durumunda bunların verisinin ve bilgisinin Maliye Bakanlığı'na, Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılması zorunluluğu getirildi. Burada tabii e-ticaret platformları dışında artık diğer reklam veya internet ilanları veya dijital ortamda sosyal ağ veya yer sağlayıcıların tamamı kapsama altına alındı ve burada yani yetki alanı e-ticaretin de dışına çıktı. Çünkü artık günümüzdeki en kıymetli şeylerden biri biliyorsunuz veri, büyük veri ve bu veri istenilen şekilde kullanıldığı zaman yapılabilecek şeylerin sınırı yok. O yüzden de Maliye Bakanlığı da bu konuda bütün verileri toplamak ve bu verileri bir analiz içerisinde tespit ederek aslında riskli gördüğü alanlara öncelik verme metodolojisini uyguladığı için bunu yapıyor. Tabii şimdi bu da ekstra yükümlülük olarak ne getiriyor? Bu az önce söylediğim bir sosyal ağ veya yer sağlayıcısı platformlara artık düzenli olarak bu ilan açanları, satış yapanları ya da satış yapmayabilir. Sadece ilan açmıştır, iptal olmuştur ama tüm bunların mükellefiyet bilgilerini, şahıs ya da şirketse bunları toplayıp ancak bunlardan sonra gerçek bir ilan açabilmesine ya da reklam verebilmesine imkan verip bu verileri de Maliye Bakanlığı'na verilmesi aslında ticari faaliyetin dijital ayak izinin daha fazla vergi idaresi tarafından görünür hale gelmesi ve o büyük veriyi toplaması anlamında önemli ve siz de az önce belirttiniz zaten bunu niye yapıyor Maliye Bakanlığı? Bunun nedeni aslında vergiye uyumu arttırmak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelebilmek için kayıt dışında kalan, eskiden ulaşılamayan verileri de sistem içerisine alarak bu aslında sadece bir bugün hemen inceleme sonucunda bir şey tespit etmek değil aslında bu bir caydırıcılığı da sağlamak için. Çünkü bir ilan veren kişi artık ben yakalanmam. Ben şu sitede hatta ticari platformda ilan açtım, kapattım. Nereden görecekler değil. Artık bu veri bir de şu var. Belki bundan birkaç yıl öncesinde bile veriyi bu kadar yoğun toplaması tamam. Ama hadi içinden çıkabiliyor mu denildiği zaman Maliye Bakanlığı şu anda hiç çıkmasına gerek yok. Yapay zeka zaten çok kısa bir şekilde banka verileriyle bu ilan verilerini ya da diğer başka para hareketlerinden fatura verilerini beyannameden her türlü veriyi kendisi otomatik saniyeler içerisinde kıyasladığı için bu kapsamda bilinçlenmek çok önemli.
0: Peki şunu sorayım o zaman burada. Yani mesela işte yılda bir iki kez işte böyle kendi şahsi işleri için aracını, evini işte satmak için, kiralamak için sitelere ilan veren işte sıradan vatandaşların bilgisi de bu kapsamda olacak değil
1: evet.
0: mi? Peki onlar için böyle bir hani tatsız sürprizle karşılaşma evet. riski var mı?
1: Çok kıymetli bir soru. Bu gerçekten tabii birçok kişinin böyle meraklandıran bir konu. Şöyle, bunun takdiri Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi'nde. Fakat tecrübemiz şu yönde. Zaten buradaki yapılmaya çalışan konu bir iki araç sattım ya da dönem içerisinde gerçekten üst üste denk geldi. İki şeyi sattım, elden çıkardım vergilendirmekten ziyade. Bu da gerçekten ticari kazanç gibi sürekli ve muhtaç şekilde yapanların ama bunu kayıt dışı tutanların tespiti. Yani ilk odak bu. En küçük duruma kadar inmek değil ama tabii ki bunun da bir riski var. Sonuçta bir yıl içerisinde birden fazla kez gayrimenkul veya işte araç sattığınızda bu risk oluyor. Ama burada bu bir taahhüt ya da bunu bir kesin bir cevap olarak görmüyorum ama tecrübemiz, yani benim de Maliye Bakanlığı'ndaki veya özel sektördeki tecrübem olarak söylüyorum. Genelde birkaç, yani 3 araca kadar ya da 3 gayrimenkule kadar ticari olmadığı ispatlanırsa, bir arkasında bir organizasyon yok, arkasında bir programlı bir çalışma yok, sadece gerçek kişi olarak alım satım denk geldi. Bunlara çok en azından bugün itibariyle gidileceğini sanmıyorum. Çünkü bu kayıt dışında asıl oluşturan konu bunlar değil. Kayıt dışında asıl oluşturan şey o büyük ticari montanlı ve elden yapılan işlemler. Ben Maliye Bakanlığı'nın öncelikle oraya odaklanacağını düşünüyorum.
0: Peki, yani münferit taraf münferit kalmaya devam
1: edeceğini umuyoruz.
0: Peki, bir dakikamız kalmış. Şu şeye de bir iki kelam edelim mi? Kripto varlık hizmet sağlayıcılar için uzaktan kimlik tespiti standartlarının güncellenmesi ne kadar kritik rol oynar vergi altyapısı noktasında?
1: Tabii bu da görüyorsunuz bütün konular birbirine bağlanıyor. Evet. Hepsi dijitalleşme, teknoloji ve kayıt dışının önlenmesi. Şimdi kripto varlıklara ilişkin de çok uzun süredir çok farklı düzenlemeler geldi. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yetkililer ve SPK'nın denetiminde, zaten şu anda bir gözetiminde lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcıları. Şimdi burada da yine aslına bakarsanız Maliye Bakanlığı sadece banka ve finansal hareketler değil, kripto varlık tarafını da takip ediyor. Özellikle yetkili lisanslı olan ve bildirim zorunlu olanlar da. Şimdi kripto varlıklar tabii ilk çıktığında çok yoğun bir şekilde kayıt dışı tarafında da, çünkü bankacılık sisteminin dışında ve kişiden kişiye ya da aracı kurumdan aracı kuruma, kripto varlık sağlayıcısından sağlayıcısına gönderilebildiği için bunu izleyemiyordu bakanlıklar. Ama şimdi bu düzenlemelerle artık bunu da izleyebildiği için ve bu yeni getirilen düzenlemeler de aslında yine bu dijital ayak izinizin ve kripto varlık transferlerinin takibini sağladığı için yine kayıt dışının önlenmesi veya kayıt dışı bırakılan kısımların tespit edilmesi anlamında bu da önemli bir gelişme. Aslında diğer anlatılanlarla eşlenik bir şekilde bunu da düşünebiliriz.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Erdal Bey, katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Erdal Aydın konuğumuzdu. 30 dakikayı burada noktalayalım. Seans ortasında ilerleyen dakikalarda görüşürüz bir kez daha.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün tarımda üretim ve yatırımları konuşuyoruz. Alova Farm kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Levent Sarılgan bizle beraber olacak. Tabii ki önümüzdeki dönem hedefler neler, hangi yatırımlar olacak, ihracatta neler olacak? Tabii ki Türkiye'nin tarımda rekabetçiliğini ve teknoloji yatırımlarını, akıllı tarımı da vaktimiz oldukça konuşacağız. Levent Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler öncelikle geldiğiniz için.
1: Teşekkür ederim. Ağırladığınız için.
0: Şimdi tabii aslında tarım stratejik bir sektör Türkiye için. İşte yani otomotiv konuşuyoruz, sanayi konuşuyoruz, tekstil hepsi çok önemli ama aslında tarım da yani sonuçta gıda ve gıdayla besleniyoruz. Ne kadar önemli bir konu diyebiliriz. Yani şimdi fiyatları falan her şeyi konuşacağız ama öncelikle siz sonradan tarıma girmeye karar verdiniz. Hani şöyle kısaca hikayenizi dinlemek istersek neler söylersiniz? Nasıl karar verdiniz bu işe girmeyi?
1: Aslında bu benim bir emeklilik projemdi.
0: Yani öyle mi?
1: Çocukluğumdan beri iki tane meslek çok ilgimi çekiyordu. Birisi doktor.

0: Neste bu tarım işi.
1: Doktor... Kiste zor aslında.
0: Evet. Tarım işine aslında 50'li yaşlardan sonra girdim. Türkiye'nin de biliyorsunuz ortalama çiftçi yaşı 55.
1: Öyle mi?
0: Biz ihtiyarlara kaldı bu iş.
1: Hayır, estağfurullah, estağfurullah.
0: Ben elimde bir arazi vardı. O araziyi değerlendirmek için bir takım çözümler arıyordum. Tarım yapma niyetindeydim. Daha önce denizde geçirdiğim bir hayli vakit olmuştu. Ayağımı toprağa koymak istedim. Bu arada ne yapabileceğime dair bir araştırma. O zaman vaktim de boldu. Hay fiyatlarını takip ediyordum. Hangi
1: halde? Tabii.
0: Tabii de 70 dönüm bir yerde yapacağım. Çok kısıtlı alanda katma değeri yüksek bir ürün üretmem lazım.
1: Doğru.
0: Bunun için de bir de etrafımda bulunduğum bölgede Yalova'nın Karadere köyünde yapıyorum ben bunu. İstanbul'a çok yakın. Yarım saat 45 dakikada geliyoruz İstanbul'a. Orada çevremde bütün ormanlar yabani orman meyveleriyle kaplıydı. Koca yemişler, böğürtlenler, kızılcıklar vesaire.
1: Bu kadar güzel.
0: Bunu yapmaya karar verdim. Fakat o zaman bu konuda bana yardımcı olabilecek yetişmiş insanın olmadığını gördüm.
1: Yani kalifiye eleman gibi.
0: Yani danışman olarak nasıl yapacağım? Bu tarım bana birinin öğretmesi lazım. Çünkü hayatımda kaktüs yetiştirmemiştim daha önce. Dolayısıyla bir de topraksız tarım yapmaya niyetim var. Dar alanda çok ürün çıkarmaya niyetim var. Beri gruplarından çileye karar kıldım.
1: Güzel.
0: Yurt dışı fuarlarından işte çeşitli Türkiye'de olmayan cinsleri getirmek, birim alandan çok fazla çilek üretmek için bir yatırım yaptım. Çok şey başladım, 12 dönümle başladım.
1: Azla başladınız ve çilekle başladınız.
0: Evet, kapalı seralarda vesaire. Ve çok hoşuma gitti. İlk 2029'un Temmuz'unda ilk çileğimi yediğimde dünyanın en tatlı çileğiydi o. Ve ben dedim ki bu iş çok zevkli bir iş. Çünkü fidesini ben etmiştim ellerimde. Ha, gübresini ben vermiştim. Dolayısıyla bu duygu beni teslim aldı. Ve ondan sonra asıl yapmak istediğim beri türlerini araştırmaya başladım. Hı hı.
1: Yani orman meyveleri işte.
0: Evet.
1: Bir, her
0: şey. Ahududu, böğürtlen, frenk üzümü. İşte,
1: yabanlar.
0: Hepsini denedim. Ve hepsinin satışlarında bizzat kendim de orada hem toplayıcı olarak hem bahçe kurulumunda çalıştım. Bütün zorluklarını yaşadım.
1: Yaşadınız.
0: Hatta ilk çilek satışımı kendi arabamın arkasına koyup oğlumla beraber İstanbul haline götürüp oradaki sistemi de anlamaya çalıştım.
1: Güzel.
0: Zamanla bu beri türleri içinde en avantajlısının yaban mersini olduğunu gördüm.
1: Hmm.
0: Hem raf ömrünün uzun olması, hem katma değerinin yüksek olması. Blueberry ekonomisini isterseniz uzunca dünyada anlatırım size. Ama ben bu işe hepsini denedikten sonra en doğrusunun o olduğunu karar verdim. Ve büyüme stratejimi geliştirdim.
1: Tabii çok güzel. Peki mesela şu andan ne kadarlık bir alanda hemen hemen ne kadarlık mesela bir yaban mersini üretimi yapıyorsunuz?
0: Biz,
1: şöyle böyle.
0: Alova Tarımı 2022 Nisan 2022'de kurdum. Ondan evvel diğer beri gruplarını yapıyordum. Beşinci senesinde durdum. Bütün beri gruplarından çıkarak yalnızca yaban mersini özelinde çalışmaya başladım. 5000 saksı, 2022'de 5000 saksıdan şu anda 150 bin saksıya geldik. Her sene double ediyoruz. İlk sene 25 bindi. Ondan sonra 50 bindi. Sonra 100 bin sipariş ettik. Bu sene... Kasım ayında yeni bir 50 bin tane daha fidemiz geliyor. Güzel. Yaklaşık 400 dönüme çıkıyoruz.
1: Hmm.
0: 200 bin saksı ve 1000 ton yaban mersini üretmeye niyetimiz var.
1: Tabii alan da genişledikçe hani o arsayı da tabii büyütmek zorunda
0: kimini
1: kalıyorsunuz.
0: Kimini kiralıyoruz, kimini alıyoruz.
1: Alıyorsunuz. Peki... Mesela şimdi 2026'dan bahsetmişken yani hedeflere ulaşıyorsunuz ki her zaman iki katına çıkarıyorsunuz.
0: Evet.
1: İşte fide almayı, işte araziyi falan derken. Şöyle mesela değerlendirirsek Türkiye'de mesela yaban mersininde talepler nasıl, arz üretim dengesi nasıl, orada biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü sonuçta bu yaban mersini dediğimiz meyve de aslında yeni Türkiye'de.
0: Evet.
1: Hani öyle çok bilindik ve her dakika üretilen bir şey değil herhalde. Sayılı üretici var, siz daha iyi bilirsiniz.
0: Şimdi yaban mersiniyle ilgili anlatacağım.
1: Tabii.
0: Saatlerce öykü var. Mesela... Türkiye dünyada en fazla meyve üreten üçüncü ülke.
1: Evet, ben
0: bütün
1: de öyle
0: dünyada. Yaban mersinde ise dünyada ilk 20'de yokuz.
1: Ay, çok enteresan.
0: Türkiye'de ortalama kişi başına tüketim 100 gram yaban mersinde.
1: Tamam.
0: Fakat dünya ortalaması 3 kilo. Bizim için bu kadar yeni bir meyve. Bir de biliyorsunuz ilaç gibi bir meyve bu.
1: Evet, yani çok yararlı. Diyabet, yani antioksidan falan.
0: Birçok özelliği var. Ben şimdi tıp şeyine girmeyeyim.
1: Tabii.
0: Haddimi aşmayayım fazla. Fakat bir takım rakamlar vereceğim.
1: Tabii.
0: Sizin ilginizi çekeceğini düşündüğüm.
1: Tabii.
0: Türkiye 2025 yılında 2 milyon ton yaş meyve ihraç etti.
1: Tamam.
0: 1.7 milyon, milyar dolar da gelir elde etti. Peru 300 bin ton blueberry ihraç etti ve 2.2 milyar dolar gelir elde etti. Fas, bundan 10 yıl evvel Türkiye'den daha az üretimi olan bir ülke.
1: Fas, tabii.
0: Geçen sene 85 bin ton yaban mersini hemen karşısındaki İspanya'ya ihraç etti. Ve yaklaşık 750 milyon dolarlık gelir elde etti. Tek meyve Türkiye, düşünün, kirazımız, çileğimiz, çilek de dünyanın en fazla üretim yapan üçüncü ülkesiyiz. Ama bizim kilo başına yaratabildiğimiz değer diğer meyvelerin hepsinin portakalı vesaire
1: hepsinin toplamı
0: 1 doların altında. Oysa Peru yaban mersiniyle 7 dolarlardı. Fas yine 6-7 dolarlardı. Yani katma değeri çok
1: nasıl
0: yüksek bir
1: ya?
0: Şey. Dolayısıyla Türkiye şu anda 8 bin ton
1: tabii,
0: üretiyor.
1: Tabii.
0: Biz 80 bin ton üretmeliyiz. Ki bütün evlere girsin. 100 gramı diğer medeni ülkeler gibi 3 kiloya kadar taşıyalım. Ben bu yaşta...
1: Nasıl olacak?
0: Bu işin
1: yani
0: sözcülüğü de bana kaldı.
1: Güzel güzel. Yani çok güzel bir şey zaten konu. Üretim de var. Güzel bir şey.
0: Yalnızca
1: tabii
0: onlar, üretim yani alanında kalmadık. Tabii biz teknolojiye de çok yatırım yaptık bu arada.
1: Tabii bu alalım. Hani akıllı tarım falan.
0: Şu anda TÜBİTAK'ın iki tane projesi bahçelerimizde
1: yapıyor musunuz?
0: Yapılıyor. İşte yapraktan analiz, hasat tahmini, işte bunun gibi bir takım çalışmalar var ama asıl yatırımımızı bu sene biz paketleme ve meyve ayırımına ayırdık.
1: Paketleme işte ambalaj.
0: Yani şöyle bir makine aldık. Bu dünyada en gelişmiş teknolojiyle donanımlı bir makine. Her meyvenin düşün 3 gram meyvenin ortalama ağırlığı saatte 3 ton meyveyi cinslerine göre ayırıyor. Bu ne demek? İşte boyutuna göre, içindeki gizli çürüye göre, İşte üzerindeki çiçeğe göre vesaire, üzerindeki dal parçacığına göre ayırıyor ve bunu 12 ayrı hatta yolluyor. Bana herhangi bir yerden bir sipariş geldiğinde 18 milimetre üstü, üzerinde hiç çizik bulunmayan, buğusu tam bir meyve paketle dediğin zaman...
1: Ha, boyutuna kadar söylüyor, siz
0: yapıyor.
1: Boyutuna kadar otomatik o makinayla
0: ve
1: yapabiliyorsunuz.
0: Her bir meyvenin 30 tane resmini çekiyor. İlk 10 sıra bunun ölçüsü, ikinci 10 sıra... rengi. Çünkü bazen hiçbir kırmızılık istemiyor bazı müşteriler. Bu yatırımı da geçen sene yaptık. Önümüzdeki seneden itibaren artık ihracatı
1: İnşallah.
0: Başlıyoruz. Allah kısmet ederse.
1: İnşallah.
0: Her hafta iki tır İspanya'ya ve Hollanda'ya yaban mersini ihraç edeceğiz.
1: Çok güzel. Yani öncelikle Avrupa bölgesi
0: evet.
1: Tabii yakın zaten.
0: Evet.
1: Oraya daha sonra belki diğer ülkeler.
0: Diğer ülkelerde
1: olabilir.
0: De şansımız var ama bizim yabancı ortaklığımız var. Amerikalı dünyanın en büyük üçüncü blueberry satıcısı.
1: Kim?
0: North Bay.
1: Söyleyebilirsiniz.
0: Tabii,
1: evet.
0: North Bay Michigan'lı elma üreticilerinin zamanında kurduğu bir kooperatif. Biz de
1: Amerikalı bir şirket.
0: Amerikalı şirket. Üyelerin tamamı çiftçi. Biz de onların 32. üyesi olmak için sözü aldık. Onun için 1000 ton meyve üretme hedefimize hızla koşuyoruz.
1: Evet, yani o sizin hani ortak
0: evet.
1: gibi her şeyde.
0: Yani asıl amacımız
1: destek.
0: Evet, asıl amacımız bu meyveyi ihraç etmek.
1: Tabii aslında öyle, hani şimdi Peru örneği verdiniz, Fas dediniz, çok kısa zamanda nerelere geldi. Hani bizim de Türkiye olarak bu rekabette geri kalmamamız lazım. İşte teknoloji yatırımı mı ne gerekiyorsa yapılması lazım. Şimdi akıllı tarım, teknoloji dedik ama tabii ki bunlar bir maliyet.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bu makineler ucuz değildir herhalde. Onun finansmanı nasıl oluyor? Siz bu Ar-Ge tarafına ne kadarlık bir pay ayırıyorsunuz? Ne kadarlık bir yatırım yaptınız?
0: Bak, Türkiye'deki en zorlandığımız mevzuya geldi konu. Şimdi şurada nasıl ifade

0: müsaade edeceğimi kibarca bilmiyorum ama çiftçinin dostu Ziraat Bankası biliyorsunuz.
1: Doğru. Yani, kredi
0: bunun sübvansiyonlu kredi. Bu tür bahçe kurulumlarına 3 yıldır ayırdıkları pay aynı. Türkiye yaban mersinine 3 yıl evvel 2000 tondan 8000 tona geldi. Yeni bahçeleri kurmaya niyetli çok fazla girişimci var. Fakat çiftçiye ayırdıkları üst limit yeterli değil Ziraat Bankası'nın. Bu ne demek? Siz bir bireysel çiftçi olarak...
1: Yani yatırım yapacağım.
0: Evet. 25 dönüm yeriniz var.
1: Tamam.
0: Sizin kredi üst limitiniz ne kadarsa bizim 200 bin saksılık kurduğumuz tesisinde o kadar. Dolayısıyla sübvansiyonlar son derece kısıtlı.
1: Ya.
0: O olmadan da günümüzün faiz koşullarında da kimse cesaret edip bu işlere girmiyor. Ama biz şöyle bir karar verdik. Bundan 200 sene evvel Letven Capital diye bir tarıma en fazla destek veren fon hissedar olarak bize ortak oldu. Biz Letven Capital ile beraber normalde 5 senede kat edeceğimiz yolu 2 senede kat ettik.
1: Ne kadar?
0: Şimdi başka çiftçilere de örnek olması için
1: tabii.
0: Finans yaratma modellerini bir de kitle fonlama ile iki tane, bir tanesi Antalya'da Şevket Bilen adına, bir tanesi de Yalova'da Aloe Farm'la ortak iki tane de finansman modeli ortaya koyduk.
1: Çok güzel. Yani diğer çiftçiler bundan
0: yararlanabilir. Böyle proje geliştirebilirler.
1: Çok güzel, çünkü herkesin kapitali yok. Hani evet. Herkesin öz sermayesi yok. Hani bu işe hevesli olan, yatırım yapmak isteyen. Yani finansman bir yerden mecbur oluyor. Ya Türk işletmelerden ya da yurt dışı fonlardan, işte bankalardan muhakkak hani daha fazla destek gelmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Umarım.
1: İnşallah.
0: Umarım.
1: Faizler de düşme eğiliminde inşallah daha da düşer. Krediler
0: i̇nşallah.
1: Daha... çok verilir ve uygun hale gelir. Diyelim şimdi dünyada, yani bu blueberry, yaban mersini üretimde bir numara Çin mi?
0: Evet.
1: İnanamıyorum.
0: Geçen sene 2025 yılında 2.2 milyon ton yaban mersini üretildi. Bunun 1 milyon tonunu Çin üretti. Şu anda market raflarındaki...
1: Mesela Türkiye'de var mı hani Çin ürünü?
0: 3 sene sonra
1: merak
0: yalnızca
1: ediyorum.
0: Çin blueberry'si yersiniz.
1: Ciddi
0: bence.
1: Ciddi mi söylüyorsunuz?
0: Evet. Şöyle, şu anda market raflarında olan blueberry'ler Peru'dan geliyor.
1: Bize şu anda olanlar evet. Gördüm.
0: Ve o Peru'dan gelen mal bundan 3 ay evvel toplanmış mal. Türkiye pazarına girmesi en erken 60 gün Peru'dan gelen yaban mersinin.
1: İyi bozulmuyor.
0: Yani, işte onlara özel bir takım protokoller var. Bizim Türkiye'de yapamadığımız, bilmediğimiz, bu teknikleri bilmediğimiz, işte raf ömrünü arttıran bir takım önlemleri var diyeyim hadi size. Fakat aynı zamanda Türkiye'de de yaban mersini var. Yani Temmuz ayında orada toplandığı zaman Türkiye'de de çok yoğun bir yaban mersini hasadı oluyor aslında.
1: Oluyor. Bizde o hasat kaç ay demiştiniz? Yani hangi...
0: Aslında Şubat ayında Antalya'da başlıyor. Hatta Şubat. Silifke'den başlıyor. Eylül sonuna kadar Türkiye blueberry üretebiliyor.
1: Orada
0: bu aslında çok büyük bir avantaj. Ve yabancıların Türkiye'ye ilgisinin en büyük sebebi de bu. Şöyle düşünün, Hollanda Büyükelçiliği 3 senedir Berry Forum'u yapıyor.
1: Berry Forum.
0: Evet. İşte geçen sene de ben konuşmacı olarak gitmiştim. Mükemmel Bahçe Kurulumu'nda deneyimlerimi paylaşmıştım. Orada adamlar Türk çiftçisine, ya sizin en büyük avantajınız Türkiye'de orman meyveleri. Gözünüzü açın diye burada konferanslar yapıyorlar. Bu sene de yapılacak. Antalya'da oluyor genelde bu. Yani bizim aslında ülke olarak söylemek istediğimiz, yabancılar bize söylüyor. Böyle büyük bir potansiyeliniz var ve neden değerlendirmiyorsunuz diye.
1: İşte.
0: Bunun sözcülüğü biraz bana kaldı gibi duruyor.
1: Güzel bir sözcük. Peki şimdi Çin dedik, maalesef işte inşallah yerli üretim çoğalır da marketlerde daha çok yerli üretim yeriz. Evet. Diyeyim.
0: Ve Türk tüketicisi de bunu tercih eder inşallah.
1: Buna bir İngiltere örneği var. Hı. Şimdi mesela İngiltere, siz dile getirmiştiniz. Mesela raflarda hani ithal beri de satıyor. Tabii. İngiliz ürünü de satıyor. Ve İngiltere bayrağı koyuyor.
0: Evet.
1: İngilizler onu tercih ediyor.
0: aynı

0: rafta yan yana marketin bir rafında Peru'dan gelen 22 milim üstü ve ceviz büyüklüğünde şahane albenili şeyler var. 2.99 pound paketi.
1: Londra'da.
0: Yanında bir tane de şey var. Kenarında Britanya bayrağının olduğu gururla İngiliz yazıyor.
1: Üretimi işte.
0: Üretimi. Ve o rafta bakıyorsunuz ötekinde meyveler üst üste. Onda 3 tane 5 tane kalmış. Halk onu tercih ediyor. Çünkü çiftçisine destek veriyor.
1: Yerli üretim.
0: Ve o da 2.99. Ona baktığınız zaman hiçbiriniz onu almazsınız. Ama o bilinçli tüketiciler o çiftçilerin para kazanması için destek oluyorlar. Tabii. Bir tane ondan alıyorlarsa iki tane de bundan alıyorlar. Türkiye...
1: Bize de bu uygulama. Yani biz de böyle Türk bayrağı koyabiliriz değil mi?
0: Bir birlik haline gelip hep beraber bunu bu bilinci oluşturmamız lazım. Yalnızca yaban mersini özelinde değil.
1: Her şeyde de.
0: Evet. Yaban mersini üretimi biraz maliyetli bir üretim. Yani ilk yatırım maliyeti yüksek. Biz dünyanın en büyük üçüncü çilek üreticisiyiz. 782 bin ton üretmişiz. 782 bin ton çilek üretmişiz. Ortalama tüketimimiz de kişi başına 8 kilo çilek. Ama yaban mersini sağlığımıza daha faydalı olmasına rağmen ortalama tüketimimiz 100 gram. Daha yolumuz çok uzun. Daha anlatacağımız çok hikaye var.
1: Çok. Peki şimdi bu biraz hani iç pazardaki lojistiği merak ediyorum. Şimdi ihracat bambaşka bir olay. Zaten siz inşallah 2027'de başlayacaksınız ihracata değil mi? Önümüzdeki
0: evet,
1: sene
0: 2027,
1: gibi.
0: Evet.
1: Ondan sonra ama bu iç pazarı konuşursak mesela biraz bu fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Malum zaten küreselde gıda fiyatları yüksek. Hani araştırmalar geliyor bakıyoruz. Yani böyle bir yüksek fiyat var. Yani küreselde bir sorun ama Türkiye'de tabii enflasyonla ve bu lojistik fiyatlarıyla bundan da fazla oluyor. Yani 2-3 katına çıkıyor.
0: Yani Türkiye'de herkesin...
1: Ya buna nasıl bir çözüm bulursunuz? Mesela burada çiftçinin ne kadar kazanıyor, üstüne ne kadar daha ekleniyor? Orada bizi biraz bilgilendirir
0: yani,
1: misiniz?
0: Program önce sizinle sohbet ederken söylemiştim. Ben buraya konuk olarak geleceğimi öğrenince Uludağ yaban mersin yetiştiricileri beni arayıp abi benim derdim ne olur anlat orada diye ricada bulundular. Şimdi şöyle Türkiye'de tüccarlar nasıl ifade edeceğimi düşündüm.
1: Tüccar.
0: Kimseyi kırmadan, üzmeden. Tüccarlar çiftçiden tarlasından o malı alıyorlar. Bunun üzerine bunları paketlere koyuyorlar. Ve üzerlerine kendi etiketlerini koyup marketlere götürüyorlar. Çiftçiden kilosu 250 liraya çıkan ürün markete 450 liraya giriyor. Bunun içine paketleme maliyeti giriyor. İşte %10-15 bir takım ürünlerin yeterli kalitede olmadığını düşünerek onu endüstriyle ayırıyorlar. Ve geri kalanını da markete satıyorlar. Aslında markete sattıkları ürün etiketin altında menşeinin neresi olduğu yazıyor. Yani Uludağ'ın X köyünde Ahmet Bey'in çiftliğinden çıktığını görebiliyorsunuz. Orada çiftçi de bunu takip ediyor. Satış fiyatını da görüyor şeyin altında. Kendi 250 liraya sattığı malın markete 450 liraya girdiğini görünce çıldırıyor. Ve bana dile getirin diyorlar. Şimdi orada da şöyle enteresan maliyetler var. Nakliye.
1: İşte lojistik dedim ama nakliye daha üzgün bir kelime.
0: Yani şöyle ifade edeyim size. Benim buradan bir ürünü bitir Antalya'ya yollamamla.
1: İstanbul, yani Yalova'dan yollayacaksınız.
0: Antalya'ya yollamamla neredeyse aynı fiyat Hollanda teslimi.
1: Şaka.
0: Evet. Yani 33 paleti 3000 euroya yolluyoruz şeye.
1: Yurt dışından.
0: Hollanda teslimi. Buradan Antalya'ya 12 paleti 1000 euroya yolluyoruz. Türkiye'deki bu ulaşım giderleri öyle ifade edeyim. Çiftçi nasıl belini büken olaylardan bir tanesi bu. Bir de petrole bağlı bütün malzemeler çok hızlı.
1: Şimdi de artıyor.
0: Evet, yani bizim bir de kullandığımız fiyatı. Topraksız tarım yapıyoruz. İçine giren malzemeler, kovalar, bütün sulama hepsi petrolün yan ürünleri. Dolayısıyla her sene maliyetler artıyor. Euro bazında da artıyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Dolayısıyla bu kriz zamanlarında herkes biraz böyle bu yatırımlara uzak duruyor.
1: Yani öyle bütçeyi tabii dengede tutmak zor. Çünkü şimdi de mesela petrol fiyatı artışmış. İşte bu jeopolitik gerginlikler, savaşlar bütün o petrol fiyatını, enerji fiyatlarını artırıyor. Bakalım önümüzdeki dönem nasıl bir artış olacak bu gıda tarafında, meyve sebze tarafında? Yani
0: Ben 60 yaşındayım. Bundan evvel 2-3 tane krizi yaşadım Türkiye'de.
1: Evet.
0: Benim biz sürekli yatırım yapıyoruz. Ben şöyle bir destur edindim. Daha doğrusu bunu gördüm.
1: Tabii.
0: Kriz anlarında kimsenin yatırıma iştahlı olmadığı dönemlerde hangi iş adamı yatırım yaptıysa kriz bitiminde o iş adamı karlı çıktı. Dolayısıyla biz de elimizin taşın altına soktuk.
1: Evet, şimdi Levent Bey son bir dakikamız. Sohbet güzel geçti olunca zaman. Çok çabuk geçti. Şöyle hani Alova Farm'dan biraz bahsetmek gerekirse, sektörü konuştuk ama Alova Farm olarak siz ihracat yapacağınızı dile getirdiniz. Ama önümüzdeki mesela orta ve uzun vadede hedefleriniz nasıl olacak? İhracat bunun içinde. Ne kadarlık daha yatırım düşünüyorsunuz? Ne kadar bir büyüme düşünüyorsunuz? Onu alalım bir dakika için.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Ben kendimi översem çok şey olacak.
1: Yok,
0: ama
1: hedeflerimiz
0: şu anda kurduğumuz bahçeler dünyanın en nitelikli bahçeleri. Şu anda Hindistan'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan ve Şili'den ekipler gelip bahçelerimize gelip burada bu işi nasıl başardığımızı takip ediyorlar. Benim hedefim. Yüksek high chill dediğimiz soğuklaması çok olan ürün grubunda dünyanın en büyük 10 çiftliğinden birine sahip olmak. Bu da çok uzak değil.
1: Çok uzak değil ve ihracatta da bir hedef var mı? Son olarak yeni başlayacaksınız ama herhangi bir hedef.
0: Her sene 1000 ton yaban mersini yurt dışına ihraç etmek istiyorum.
1: Her sene.
0: Önümüzdeki seneden sonra.
1: İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Başarılarınızın devamını
0: ben
1: diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Umarım ki sektör çok çok daha büyür ve gelişir diyelim. Tekrar bekleriz.
0: İnşallah anlatabilmişimdir
1: sektörü. Evet, çok iyi anlattınız. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, üst düzeyde tarım yatırımları ve Türkiye'de üretimi konuştuk. Alova Farm kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Levent Sarılgan sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
2: BBVA. Reklam. Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo.

Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken teknoloji dünyasındaki gelişmeleri birbirinden değerli konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün başta akıllı telefon, tablet ve akıllı saatler, giyilebilir teknolojiler olmak üzere tüketici elektroniğindeki pazar verilerini konuşacağız. Okul açılış ve şehre dönüşle beraber satışlara yansıması ne oldu? Diğer yanda geçtiğimiz hafta Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2026'da Berlin'de öne çıkan yeni teknolojileri bugün TCL Communication Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Serhan Tunca ile beraber masaya yatıracağız. Serhan Bey hoş geldiniz diyorum.
2: Teşekkürler Emre Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi isterseniz Berlin'den ayağınızın tozuyla geldiniz. IFA'da öne çıkan global anlamda baktığımızda işte robotik teknolojilerden akıllı ev sistemlerine hangi yenilikler daha çok dikkatinizi çekti? Ne dersiniz? IFA'da bu yıl neler damgasını vurdu?
2: TCL olarak üst üste 16. kez katıldığımız IFA fuarı aslında sadece bir teknoloji fuarı değil. Geçtiğimiz yüzyıl teknolojinin nasıl değiştirdiğini hem rehberlik eden hem de bu rehberliği tüketicilere yansıtan bir çok büyük bir organizasyon. IFA'nın tarihine baktığımızda 1924 yılında ilk defa Berlin'de Büyük Almanya Radyo Fuarı olarak başlıyor aslında. O zamanlardaki teknoloji radyo en etkin teknolojiyken insanlar evlerine aslında ilk defa kablosuz bir şekilde haber alabiliyorlar. Yine ilginç bir dipnot var. 1928 yılında dünyanın ilk canlı yayın televizyon yayınlarından bir tanesi yine IFA'da yapılıyor. Aslında 1930 yılında da Albert Einstein'ın açılış konuşmasını yaptığı bu fuar, fuarın teknoloji ve bilim dünyası açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Artık bu fuarda sadece güçlü bilgisayarlar, iyi televizyonlar ya da hızlı telefonlar görmüyoruz. Daha fazla yapay zekanın ve robotik sistemlerin, akıllı ev sistemlerinin nasıl hayatımıza entegre olduğunu görüyoruz. Robotlar bizler çevrelerindekinden öğrenebiliyor, bir kendi ekosistemlere göre karar verebiliyorlar ve insanlarla çok daha fazla interaksiyona girebiliyorlar. Keza akıllı ev sistemlerinde de sadece akıllı ev cihazlarının birbiriyle kendi ekosistemlerinde değil birbirleriyle konuştuğunu ve ihtiyaçlara ve alışkanlıklara cevap verdiği örnekleri görüyoruz. IFA 2026'da aslında gelen anlamda bu çözümlerin örneklerini gördük diyebilirim.
1: Peki özellikle tüketici elektroniğine bakacak olursak bu yılın artık son çeyreğine girerken gerek akıllı telefon, akıllı saat ve giyilebilir cihazlarda globalde pazar eğilimi nasıl geçti? Geçtiğimiz yıla kıyaslayacak olursak rakamlar ne işaret ediyor tüketici elektroniğinde?
2: Tüketici elektroniğin mobil kısmını aslında 3 kategoriye bölebiliriz. Akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar olarak. Akıllı telefonlara baktığımızda 2026 yılını yaklaşık 613 milyar dolarlık bir ciro ile kapatmaya öngörüyor endüstri. Ancak şurada küçük bir anekdot var. Ciroda %6.3 büyüme öngörülürken adette %16.7'lik bir dararma globalde söz konusu. Bu da tabii ki birazdan bahsetmek isteyeceğim artan maliyetlerin de etkisinden kaynaklanıyor. Tablet sektöründe ise ilk çeyreği birebir flat bir pazarla kapatırken ikinci çeyrek itibariyle adette %12.6'lık bir daralma gördü globalde. Giyilebilir endüstriye baktığımızda sanki en az etkilenen hatta küçük bir büyüme emaresi gösteren bir pazar diyebiliriz. %1'lik bir büyüme öngörülüyor. Bunlar tabii global rakamlar. Eğer TCL Mobile'in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki performansına bakacak olursak kategori bazlarında toplam bütün kategorilerde %44'lük bir ciro büyümesi gerçekleştirdik. Yılın başından Ağustos'un sonuna kadar aslında. Ve bunu kategorilere bölecek olursam en fazla büyüyen kategori tablet kategorisi oldu. %102'lik bir büyüme söz konusu. Bunu akıllı saatlerin de içinde bulduğu giyilebilir teknolojiler %36'lık bir büyümeyle takip ederken akıllı telefonlarda da %12'lik bir büyüme söz konusu. Satış bölgelerine bakacak olduğumuzda da Türkiye bölgeyi lead ediyor aslında. Türkiye'deki cirosal büyümemiz şu anda Ağustos sonuna kadar %56'lık bir büyüme. Bunu Afrika %47'lik bir büyümeyle takip ederken Orta Doğu'da da %21'lik bir büyüme öngörüyoruz.
1: Peki globalde aslında adetsel bazda daralma olurken TCL bu büyümeyi nasıl sağladı?
2: Aslında hem ürün çözümlerimizin hem de bölgedeki stratejilerimizin son kullanıcılar tarafından kabul gördüğünü, daha iyi kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Diğer taraftan da hem yeni kategorilerin lansmanı hem de özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde de yeni ülkelerin aktifleştirilmesiyle biraz daha büyümeler gerçekleştirebildik.
1: Peki bu sektörler Türkiye'de nasıl geçirdi? Yani Türkiye'de tüketici elektroniği dediğimizde bu yılın ilk 6 aylık verileri var. Yıl sonuna dair siz ne dersiniz? Genel hedeflerin neresine kalacak sektör?
2: Aslında Türkiye datasına baktığımız zaman da globale benzer bir data var. Yine hem ortalama satış fiyatları artarken toplam adetler bir şekilde daralıyor. İsterseniz burada biraz şeyden bahsetmek isterim. Neden bu adet daralırken ciro büyüyor? Çok fazla etkisi var takdir edersiniz ki son dönemde hepimizin gündemi olan. Bu sadece yapay zeka, yani bu sadece chipsetler, memoriler değil, aynı zamanda alüminyum, bakır gibi ham maddelere olan taleplerin artması, enerji maliyetlerinin artması, uluslararası taşıma nakliye fiyatlarının artması

0: ürün maliyetlerine çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu baskıların aslında tüketiciye yansıdığını da şöyle görüyoruz. Örneğin akıllı telefon pazarından örnek verecek olursam, akıllı telefon pazarındaki ortalama satış fiyatları %15 arttı geçtiğimiz senenin bu dönemine göre. Hatta aynı özelliklere sahip akıllı telefonların seleflerine göre fiyat artışları %25'e ulaşmış durumda. Tabi bu sadece maliyet tarafından bakıyoruz. Bir de tüketim tarafına baktığımızda 2013 yılında globalde kullanıcıların akıllı telefonları değiştirme süresi 2.1 yılmış. Yani 2 yılda bir telefonlarını yeniliyorlarmış. Bugün 2026'da 4 seneye ulaşmış bu durumda. Tabii ki bunun sadece faktörü artan maliyetler değil.
1: Hem teknolojinin de bir noktada da tıkanması değil mi? Şimdi artık tabii görüyoruz yeni ürün lansmanlarını ama bir önceki modelle çok da bir farklılık olmuyor. Hani bir evet kamera ve şarj teknolojilerinde gelişti ama artık bu noktada artık daha biraz bir darboğazda yaşanmıyor değil olsa gerek değil mi? Büyük global markalarda da.
0: Doğru söylüyorsunuz. O yüzden de artık teknolojiyi bir noktada değiştirmek ve geliştirme ihtiyacı duyuyoruz. Örneğin biz de evet, kendi tarafımızda Next Paper adını verdiğimiz teknolojiyi geliştiriyoruz. İFA'da da birçok hem akıllı telefonlarda hem tabletlerde yer verdiğimiz bir teknoloji. Çok kısa değinmek istersem aslında bu da bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bugün çevremiz, bu stüdyoda da her tarafımız dijital ekranlarla çevrili. Ortalama günde 8 saat ekranlar karşısında işlemler yapıyoruz.
1: Doğru.
0: Bunun hem fizyolojik hem psikolojik etkilerini görüyoruz aslında. Geç saatlere kadar dijital ekranlarla ilişki içinde olmanın uykuya etkilerini görüyoruz. Diğer taraftan da mavi ışığın gözde verdiği zararlarla göz kuruluğu ve göz bozukluklarına sebep oluyor.
1: Bağışıklıkta mavi ekranın kortizol sistemini sürekli tetikleyip bağışıklık sistemini çökerttiği de artık bütün bilim dünyasının konuştuğu en önemli konulardan biri. Hani yatmadan önce en az değil mi 1-1,5 saat öncesinde telefon, televizyonla irtibatı kesmek gerekli.
0: Kesinlikle. TCR bizim buradaki pozisyonumuz tabii ki dijital ekranlardaki süreyi azaltmak veya onu hayatımızdan çıkarmak değil. Dijital ekranların hayatımızı etkilerini, yani negatif etkilerini aza indirmek. Dolayısıyla Next Paper mavi ışığı engelleme ve yansımayı engelleme özellikleriyle Next Paper kullanıcılarının sağlığını daha iyi sağlamasını gerçekleştiriyor diyebilirim. Örneğin yapılan araştırmalara göre Next Paper kullanıcılar arasında, Next Paper ekrana sahip olan kullanıcılar arasında yapılan araştırmalara baktığımızda Next Paper kullanan kişilerin göz kuruluklarında %30'a varan iyileşme, göz yorgunluklarında da %24'e varan iyileşmeler olduğunu görüyoruz araştırmalar doğrultusunda. Dolayısıyla bu noktada evet dijital ekranlar belki başka formlar da hayatımızda olacak ama onların insan sağlığına etkisinin minimum olması noktasında teknolojiler geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi siz de söylediniz başta bellek, çip, metal fiyatlarındaki artış ve arz talep dengesizliği de bir anlamda veri merkezlerine çok yönelmesi yapay zeka firmaların kuşkusuz tüketici elektronik sektöründeki firmaların maliyetlerine artış olarak yansıdı. Yılbaşından bugüne baktığımızda Türkiye'de tüketici elektronik, yani akıllı telefon ve tablet pazarından bahsedecek olursak ne kadarlık bir fiyat artışı oldu? Yılın geri kalanında evet son çeyrekte de artık öyle bir döneme giriyoruz ki hani Kasım ayı siber pazartesi, işte bekarlar günü, efsane cuma gibi yüksek indirimlerin yapıldı ve yılbaşına doğru da yılbaşı da dahil olmak üzere yüksek indirim de yapılacağı bir döneme doğru giriş var. Ne dersiniz yılın geri kalanında da nasıl devam edecektir fiyat eğilimi?
0: Tabii bu bahsettiğimiz maliyet artışlarının tamamı tüketiciye yansıyan artışlar değil. Tabii ki takdir edersiniz ki pazarda tüm üreticiler pozisyonları korumak durumundalar. Tedarik zincirinin devamı gereği. Ancak baktığımızda globale benzer artıştan bir tık daha yüksek artış görüyoruz. Çünkü hem maliyetlerin oluşmasındaki uluslararası nakliyeler, gerek ürünlerdeki, ithalatlarındaki vergi kalemleri sebebiyle globaldeki %15'lik artışların Türkiye'de aslında bir tık daha yüksek olduğunu görüyoruz diyebilirim son kullanıcı fiyatlarında. Tabii önümüzde önemli kampanya dönemleri var. Bu kampanya dönemlerinde tabii ki satışları desteklemek için belli indirimler yapılacaktır. Ancak geçtiğimiz dönemlere göre bu indirimlerin daha limitli olacağını ya da üreticilerin aynı fiyatı korumasının bile bir indirim gibi kabul edileceğini söyleyebilirim. Çünkü hakikaten özellikle bazı ürün kalemlerinde, bazı segmentlerde, giriş segmentlerde, orta segmentlerde ki örneğin hafızanın veya chipsetin toplam maliyette büyük payda oluşturduğu ürünlerde fiyat artışlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii taleplerin arttığı dönemlerde satışlar da artıyor. Az önce bahsetmiştiniz girişe başlarken. Şu anda aslında okula dönüş dönemindeyiz.
1: Evet.
0: Eylül ayında okula dönüşün de içinde olduğu ayda hepimiz, biz de TİS olarak bir satış grafiği büyümesi bekliyoruz.

Ona göre kampanyalar da yapıyoruz zaten. Kendi tarafımızda gördüğümüz talepler şöyle. Aslında bu dönemlerde tablet ürün gruplarına ve çocuklara yönelik teknolojik ürün gruplarına talepler artıyor. Biz bu dönemi yani Eylül ayını Ağustos ayına göre, Ağustos ayındaki satışlarımıza göre tablet satışlarında %15'lik bir büyüme, akıllı çocuk saati kategorisinde de %105'lik bir büyüme. Yani iki katının bir üstü.

0: interaktif içerik izleme konusu gündemi sebebiyle taleplerin olduğunu söyleyebilirim.
1: Bu şehre dönüş ve okul açılış döneminde peki akıllı telefona yansıması pek olmadı mı satışlarda?
0: Tabii ki diğer kategorilere daha az oldu. Hı hı. Ama bildiğiniz gibi tabii okula dönüş kampanyası yani okula dönüş çerçevesi altında biraz daha hakikaten eğitime yakın ürünlere daha talep olduğunu söyleyebilirim.
1: Akıllı saatlerdeki artışta özellikle değil mi?
0: Evet.
1: Planda iletişim ama güvenlik çok daha ön plana çıkıyor aileler açısından, değil mi? Çocukla irtibatta olmak.
0: Evet.
1: Bu noktada daha belirleyici oluyor. Peki TCL olarak siz mevcut ekonomik konjonktürde, enflasyon ortamında fiyatlamaları yaparken nasıl ilerliyorsunuz?
0: Açıkçası tabii ki tüketici talebini gözetiyoruz. Gözetmek durumundayız. Belli fiyat segmentlerine ve belli rekabete göre fiyatlamalarımızı güncelleştiriyoruz. Tabii ki bu dönem birçok üretici olduğu gibi bizlerin de karlılıktan feragat ettiği bir dönem. Artan maliyetleri tüketiciye yansıtmıyoruz. O da zaten yıldan yıla büyüme oranlarında bahsediyor. Bahsetmiştim az önce. Türkiye'de bütün kategorilerde büyüme gerçekleştirdik bu sene. Son kullanıcı satış taleplerimizde de bu noktada bir artış var. Olabildiğince rekabet ve fiyat segmentlerine göre satış taleplerimizi belirliyoruz.
1: Serhan Bey, siz aynı zamanda Orta Doğu ve Afrika pazarlarında yöneticiliğini üstlendiniz. Dolayısıyla ben şunu da sormak istiyorum. Şirketin bölgesel büyüme stratejisi nedir? Bu kapsamda Türkiye pazarı nasıl görüyor? Önümüzdeki süreçte Türkiye'de belki yeniden bir farklı bir markayla işbirliğiyle beraber bir üretim öngörüyor musunuz belirli ürün gruplarında?
0: Tabii bahsettiğiniz gibi bölge Türkiye, Orta Doğu ve Afrika büyüme oranlarından bahsetmiştim. Ancak Türkiye en büyük büyüme motoru diyebilirim bölgenin. Zaten en büyük büyümeyi de bu sene Türkiye'den gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye'de akıllı tabletler, giyilebilir teknolojiler ve modem ürün gruplarıyla işbirliği içerisindeyiz. Ve bu önümüzdeki dönem içerisinde de 2020 itibariyle hem yeni ürün kategorileri hem de aktif bulunduğumuz kanallardaki yatırımlarımızı arttırarak Türkiye'deki pazar payımızı arttırma yönündeyiz. Zaten akıllı çocuk saatinde çok uzun bir dönemdir pazar lideri pozisyonumuzu koruyoruz. Bu sadece bu pazar liderliğimizi satışla değil, aynı zamanda eklediğimiz özelliklerle de son kullanıcılara sunduğumuz özelliklerle de anlatmak istiyoruz. Bu sene MT48 diyeceğimiz model ve T-Bot diyeceğimiz yeni bir yapay zeka asistanıyla çocukları da yapay zeka ile tanıştırmaya başladık. Dolayısıyla aslında hani hem satış grafikleri arttırma niyetindeyken hem de tüketicinin deneyimlerini arttırmak gayesi altındayız.
1: Hı hı. Peki önümüzdeki süreçte belki yeniden bir üretim veya üretim planlarınız içerisinde var mı?
0: Pazarın gidişatına göre, ihtiyaçlara göre tabii ki ihtiyaç olması halinde değerlendirmeye açık bir şekilde bırakıyoruz şu anda konuyu.
1: Ve yapay zekaya geçmek istiyorum. Şimdi yapay zeka gerek gündelik hayatta gerek iş dünyasında her noktada entegre olmuş durumda. Şimdi yapay zekanın tüketici kısmında bir kurumsal anlamda evet sağlık teknolojilerini görüyoruz, eğitim alanında görüyoruz, işte otomotiv dünyasında görüyoruz otonom araçlarla beraber. Peki tüketici elektroniğine baktığımızda da uygulamalarla daha çok hayatımıza sirayet ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ne dersiniz? Belki bu İFA'da da görmüş olduğunuz belki yeni teknolojilerle beraber ne gibi farklılık ve fayda sağlayacak yapay zeka?
0: Yapay zeka aslında şu anda hayatımıza birçok noktada entegre olmuş durumda. Biz biraz daha yapay zekayı gündelik hayatımızda ya bir şeyi daha hızlı ya daha iyi ya da daha alternatifli yapmak için kullanıyoruz. Örneğin telefonlarımızda gerek raporlar gerek araştırmalar ya da fotoğraf düzenlemek, video düzenlemek gibi. Ev elektroniği tarafında da aslında her cihazın yapay zeka fonksiyonu var. Ama bunlar bugün bir cihazın fonksiyonu pozisyondalar. Önümüzdeki dönemlerde aslında fonksiyondan ziyade bir çalışma prensibi haline gelecekler. Dolayısıyla bir komut vermeden biz alışkanlıklarımıza göre, davranışlarımıza göre otomatik olarak sadece kendi cihaz değil, ekosistemdeki diğer cihazları da iletişim halinde yapay zekanın hayatımıza daha fazla entegre olduğunu göreceğiz. Özellikle robotik alanda hem İFAR'a da bunun çok örneklerini gördük. Hem akıllı süpürgelerin gelişmesi, İnsanlarla iletişime geçen humanoid robotların gelişmesi, keza insanların bazı fonksiyonlarını yapan, işte temizlik gibi, diğer işlemler gibi, lojistik gibi bizim normalde insan gücü kullandığımız yerlerde de yerini aldığını gördük. O yüzden yapay zekanın aslında...

0: kişiselleştirme, kolaylık ve zaman konusunda faydalar olacağını düşünüyoruz. Ancak biz TCL olarak az önce bahsettiğim gibi bunu sadece yetişkinlere limitli olmasını istemiyoruz. O yüzden de bu sene akıllı çocuk saati kategorisinde de ürünlerimizi artık yapay zekaya entegre etmeye başladık. Dolayısıyla bu zamana kadar 10 yıldır 1 milyon kullanıcı ulaştığımız pazarda çocukların da bir yapay zeka arkadaşı ve yoldaşı olmasını sağlıyoruz çocuk saatleriyle.
1: Orada nasıl bir fark yaratıyor diğer pazardaki rakiplere göre akıllı saatlerde yapay zeka kullanımıyla beraber?
0: Şu anda tabii
1: örneklendirmek
0: ki,
1: gerekirse.
0: Şu anda tabii ki biraz da öğrenme aşamasında. Örneğin bir tarihle ilgili, matematikle ilgili bir bilgi ihtiyacı varsa yapay zeka desteğiyle öğrenebiliyor. Keza bir objeyi tanımak istiyorsa saatiyle beraber fotoğrafını çekip tanıtabiliyor ya da bir imaj yaratabiliyor şu anda. Ama bunu önümüzdeki dönemde yapay zeka asistanı, yani çocuğun yanında eve döndüğünde genişletebileceği bir ürün grubunda da genişletmeyi planlıyoruz. O zaman kullanım olanları daha da fazla olacak. Rutinlerini öğrenme, onunla beraber öğrenme. Keza atıyorum uyku süresi zamanına geldiği zaman ona bir hikaye anlatan bir yoldaşı gibi de pozisyonluyoruz akıllı çocuk saatlerini.
1: Ve sizin diğer bir ürün grubu da modem. Türkiye'de bu pazarın büyüklüğü nedir? Ve bu yıl bakacak olursak modem pazarında genel trend nasıl oldu?
0: Tabii bu sene çok önemli bir sene Türkiye için. 5G'yi ilk defa ticari olarak başlattık. 5G'yi aslında vaktinde, dolayısıyla maliyetlerin daha uygun olduğu zamanda başlamanın kullanıcıya avantajı oldu. O yüzden çok hızlı bir şekilde erişildi. Şu an birçoğumuzun akıllı telefonu, tableti ya da giyilebilir ürünü 5G destekliyor. Ama 5G'ye şeyi bakmamak lazım. Sadece bir internet hızı diye bakmamak lazım. Evet, internet hızı çok çok önemli. Düşük gecikme süresi tabii ki önemli. Ve aynı zamanda birçok cihazın bir anda, aynı anda bağlanabilmesi çok çok önemli. Hı hı. Böyle baktığımız zaman aslında 5G'nin faydalarını görebiliriz. Biz de TCL olarak 5G'li destekli modemlerimizle bu noktanın merkezinde bulunuyoruz. Ev içerisinde 5G bağlantısını kablosuz bağlantıya dönüştürerek eğer ihtiyaç halinde fiber altyapısının yeterli olmadığı ya da olmadığı durumlarda alternatif bir çözüm olarak bulunuyoruz. Tabii bu bahsettiğiniz gibi bireysel tarafta nasıl deneyimler sağlıyor? Bugün görüntülü görüşme, online oyunlar, yüksek veri ihtiyacı olan transferler, canlı yayınlar gibi gündemlerde yüksek bant genişlikleri ve düşük gecikme süreleriyle hızlı bir şekilde veriler sağlanabiliyor. Ama muhtemelen benim inandığım 5G'nin Türkiye'de de dünyada da en büyük kullanım alanları endüstriyel taraflar olacak. Türkiye'de uygulamalarını gördük. İşte Türkiye'de 1300 kilometrelik mesafede ilk defa, hatta dünyada da örneği olan bir ameliyat gerçekleştirdi. İstanbul'daki bir doktor Muş'taki bir hastayı bir böbrek taşı operasyonu geçirdi. Bu tip örnekleri hem otomotiv çözümlerinde hem fabrika çözümlerinde, üretim çözümlerinde göreceğimize inanıyoruz.
1: Otonom sürüş sistemleri, aslında akıllı şehirler bu bazda ilerleyecektir. Ancak bu teknolojinin daha çok fazla yaygınlaşması da lazım bu ürünlerin de. Son olarak 5G'nin tüketici elektroniğinde de işte faydalarını bir miktar oraya da değinmek isterim kurumsaldan ziyade.
0: Tabii. Sonuç itibariyle evimizdeki tüketici elektroniği yapay zeka ile donanımlanacağını söylüyoruz. Bu ürünlerin birbiriyle iletişime, sürekli iletişim içinde olması gerekiyor. 5G bu noktada tüketici elektroniğinde de platform bağımsız ekipmanların ev elektroniğinin birbiriyle konuşmasına uzaktan erişilebilmesini sağlayacaklardır. Diğer tarafta evin içerisinde artık çok fazla evi yöneten sensörler olmayı görüyoruz. Bu sensörlerin de yine sizinle olan, siz evde değilken olan bağlantılarını yine 5G teknolojisiyle gerçekleştiriyor olacağız. Keza multimedya deneyimleri, bahsettiğim gibi özellikle altyapının olmadığı noktalarda multimedya deneyimi, online oyun deneyimleri, görüntü görüşme deneyimleri de tüketici elektroniğinde de olacak faydalardan birkaç tanesi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hem tüketici elektroniği hem İFA hem de TCL'in önümüzdeki döneme dair plan ve hedeflerini bizlerle paylaştığınız için diyorum. TCL Communication Orta Doğu Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Serhan Tunca bugün konuğumdu. Şimdi programımızı bir haberle devam edeceğiz. PwC dünyanın yapay zekaya yönelik artan talebini karşılamak için veri merkezlerine harcamaların 2050 yılı itibariyle 31.6 trilyon dolara ulaşmasının beklediklerini bildirdi. Detaylar haberimizde izliyoruz.
2: PwC yayımladığı raporda yapay zeka kullanımının ana senaryo tahminin ötesinde hızlanması durumunda veri merkezlerine yönelik harcamaların demiryolları internet ve elektrifikasyon gibi projeleri gölgede bırakarak önümüzdeki 25 yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtti. Rapora göre bu da yaklaşık 30 trilyon dolarlık Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hasılasına yakın bir seviye. Kuruluşa göre Amerika Birleşik Devletleri 15.1 trilyon dolarlık harcamayla öngörülen veri merkezi harcamalarının yaklaşık yarısını üstlenecek. Rapora göre Asya Pasifik bölgesi 8.2 trilyon dolar, Avrupa 5.6 trilyon dolar, Orta Doğu 1.1 trilyon dolar ve Afrika ise 255 milyar dolarlık toplam sermaye harcamasıyla bu bölgeleri takip edecek. Rapora göre grafik işlem birimleri, sunucular, depolama sistemleri, ağ ekipmanları ve diğer donanımların düzenli olarak yenilenmesi gerektiğinden harcamalar 100 yılın ortasına kadar artmaya devam edecek. Yatırımların büyük bir kısmını arazi veya inşaat harcamaları değil, tekrarlanan çip yükseltmeleri oluşturacak. Araştırmacılar raporda demir yolları, elektrifikasyon ve internetin her birinin muazzam miktarda sermaye gerektirdiği bir dönemi tarif ediyor. Raporda şu anda devam eden yapay zeka altyapısı döngüsü bu üçünü de gölgede bırakıyor. Bu döngü her 4 ila 6 yılda bir sıfırlanıyor ve sona ereceğine dair hiçbir işaret göstermiyor ifadelerine yer veriliyor.
1: Evet, bu haberimizde bir gündem teknolojisinden sonuna gelirken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Tabii ana tema bugün Merkez Bankası günü, PPK günü. Dolayısıyla faiz kararına ve faiz kararına ilişkin beklenti aslında konsensüs pas geçmesi şeklinde Merkez Bankası'nın. Ama tabii bundan sonrasına ilişkin hangi mesajları verecek, neler çıkacak, piyasa bunları nasıl yorumlayacak, cevaplara bakacağız. Avrupa'da da Merkez Bankası kararını takip edeceğiz yarın, ECB'nin kararını. Cuma günü de biliyorsunuz Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Haftaya FED kararı öncesi en kritik veri olarak karşımızda duruyor. Şimdi Borsa İstanbul bugün 14.460 puanda an itibariyle. Dün yine yukarı yönlüydü baktığımızda. 14.505 puandan kapanmıştı. 14.600'leri de görmüştük. Faiz kararı öncesi bir miktar bankacılık tarafı satıcılıydı. Burada yine bugün de bankacılık tarafında %0,18'lik geri çekilme var. Sanayi tarafta %0,29'luk geri çekilme var. Ama şu notu da düşelim. Yani bankacılık hisselerinin daha ziyade bir gün önceki, yani önceki günkü yükselişin ardından daha ziyade kar satışı etkisiyle şekillendiği tespiti ön planda. BIST 30'daki ralliyi de gördüğümüz bir süreçteyiz. Hizmetler tarafı %0,29, turizm tarafı %0,29 hizmetler geri çekilirken turizm neredeyse aynı oranda yukarı gitmiş. Ulaştırma ise %0,62 kadar satıcılı. Şimdi devam edelim, bir paralara bakalım, kurlarda görünüm ne diye. Dolar TL'de 48-49 seviyesini görüyoruz. Euro TL 56-52'de. Dolar endeksi 98-82'de yatay seyrediyor. Euro dolar çaprazı da aynı şekilde yatay, 1.16-29'dan geçiyor işlemler diyebiliriz. Ve devam edelim, bir borsalara bakalım. Avrupa borsalarında dün sayfanın tamamı kırmızıydı. Bugün Paris ve İtalya, yani Kakaren Endeksi ile Milano borsası pozitif ayrışıyor. En pozitif ayrışan zaten Milano %0,4 kadar. Kakaren Endeksinde ise %0,16'lık yukarı yönlü hareket var. DAX Endeksi yatay. Londra borsası ise %0,34 kadar satıcılı seyrediyor diyelim ve Amerika vadelilere bir göz atalım hızlıca. Enflasyon verisi beklenirken Dow Jones'da %0,2'lik prim, Nasdaq'ta %0,26'lık satış, S&P'de ise yatay pozitif bir görünüm var. Getiri eğrisine bakalım. Getiri eğrisi tarafı en sıkıntılı taraf olarak karşımızda durmaya devam ediyor. 4.85'te 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.62'de, 2 yıllıklar 4.43'te. Hazinenin uzun vadeli tahvil alım planlamalarını açıklamasına rağmen buranın satış yemeye devam ettiği bir görünüm var. Şimdi bakalım enflasyon verisi sonrası Fed beklentileri ekseninde burası nasıl şekillenecek? Tabii burada bir enflasyon tarafında Fed'in ne kadar direksiyona hakim olduğu, ne kadar hedeflerin tutturulabileceği sorusu, bir yandan da tabii çok ciddi borçluluk ve borçluluğa eklenecek yeni borçlar temalarını konuştuğumuz bir görünüm söz konusu. Brent petrol, emtia tarafı, altın bir bakalım. O 101'in üzerine gitmiş durumda Brent petrol, 102'ye geliyor. Amerikan tipi $97.28'de. Altın geri çekilmiş biraz, 4386 dolarda, 4400'ün altına gelmiş durumda spot altının ons fiyatı. Gümüşte $66.19 seviyesi var. Bitcoin ise 77.821 dolardan fiyatlanıyor. Kabaca görünümü özetledikten sonra araştırma masasına bir gidelim.

0: Elif hoş geldin. Merkez bankalarının kararlarının içeride de Avrupa'da da ön planda olacağı bir haftayı tamamlamaya hazırlanıyoruz. Bir yandan tabii veriler, yani Amerika'dan gelecek veri de kritik olacak. Haftaya da Fed var çünkü. Bu eksende notlarını alalım.
1: Evet Zeynep, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bugün üfe verisini, yarın sabah ABD tarafından tüfe verisini karşılıyor olacağız ve bunların piyasa yansımalarını analiz ediyor olacağız ama önce bugünden başlayalım. Bugün geldiğimiz noktada 102 dolarlara gelmiş bir Brent petrol takip ediyoruz. Keza bunun enflasyon üzerindeki yansımalarını da tahviller aracılığıyla bir miktar daha yukarı giden tahvil piyasaları üzerinden anlamaya çalışıyoruz diyebiliriz. ABD tarafı, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılacak olan müdahalelerle beraber tahvil faizlerinin uzun yıllıklı tahvillerin bir miktar daha gerilemesini beklenmesiyle beraber aslında bu akşam itibariyle 6 milyar dolara yakın bir tahvil piyasasından geri alım mı yapacak ABD tarafı ve bunları da akşam seansında yansımalarını piyasaya görüyor olacağız ama özellikle 10 yıllıklardaki yukarı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir güne başladığımızı söyleyebiliriz. Keza o taraf 2023 yılından bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Bunların beraberinde enflasyon beklentileriyle beraber aslında bir miktar daha ki keza ilk başta bizim Merkez Bankamızla başlayacağız. Merkez Bankası kararlarını almaya. Bugün içinde hem Türkiye Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını karşılıyor olacağız. Bloomberg HT anketine göre Türkiye Merkez Bankası'nın sabit bırakılması bekliyor. Piyasa konsensüsü de bu yönde. Fakat yıl sonuna doğru dezenflasyon sürecinin bir miktar daha hızlanmasıyla beraber politika faizinin %35 seviyelerinde yılı tamamlaması bekleniyor anket katılımcıları. Biz de bugün alınacak kararlarla beraber aslında bir miktar daha piyasalara yansımalarını analiz ediyor olacağız diyebiliriz. ECB tarafından ise aslında enflasyon söylemlerinin bir miktar daha güçlenmesiyle beraber keza orada enerji fiyatlarında ciddi yükselişler görüyoruz. Özellikle doğalgaz tarafında çoklu yılların zirvelerinde bir doğalgaz, Avrupa tipi doğalgaz takip ediyoruz. Bu da enflasyon üzerindeki baskıyı artırarak aslında bugün gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısına faiz artırım ihtimallerini neredeyse %100 seviyelerde bir fiyatlama görüyoruz swap piyasalarında. ECB tarafından faiz artırım ihtimalleri sadece bugün özgü değil. Swap piyasaları 2027'nin sonuna kadar 3 faiz artırımı daha fiyatlıyor ve 90 bas puanlık bir faiz artışı daha o tarafta fiyatlananlar arasında. Biz de aslında bugün gelecek sonuçlarla beraber bir miktar daha onları analiz ediyor olacağız ama şu an bu toplantılar öncesi piyasalara baktığımızda aslında haftanın başından beri bir miktar daha yurt içi tarafta pozitif takip ettiğimiz sanayinin daha negatife dönüşü, sabah yatay pozitif açtığımız Borsa İstanbul tarafının bir miktar daha negatif seyirde işlemlerini sürdürdüğünü şu PPK toplantısı öncesinde söyleyebiliriz. Keza Avrupa tarafına baktığımızda da negatif bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Söylediğim gibi aslında bugününü takip ediyor ve piyasa yansımalarını analiz ediyor olacağız.

0: Devam ediyoruz seans ortasına. Emrah Gürelli yayına katılacak. ERCG Danışmanlık Yönetici Ortağı. Merhaba Emrah Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Merkez Bankası ile başlayalım. Çünkü işte birazdan o yayına da başlayacağız zaten. Merkez Bankası'nın kararını da bir saat içinde, daha az bir vakitte de alırız. Genel beklenti Ağustos ayı sonundaki bu bir haftalık repo ihalelerinin yeniden başlaması sonrası ve dolayısıyla fonlama maliyetinin de 37'ye gelmesi sonrası 40'tan Merkez Bankası'nın bugün politika faizini sabit bırakması şeklinde. Ama tabii asıl merak edilen şu, ben de orayı sorayım size. Karar metninde likidite yönetimine dair nasıl bir tonlama beklersiniz? Hangi mesajları duymayı beklersiniz patikaya ilişkin?
1: Yani şimdi zaten 6 aydan bu yana, Ağustos sonuna geldiğimizde biz ortalama faiz %46 tutuyorduk. Aslında bu politika normalleşmesi adı altında bir faiz indirmeydi. Şimdi bugün sanayi üretimlerine falan baktığımız zaman, aslında sanayi üretiminin detaylarına da baktığımız zaman bu kararın doğru olduğunu da görüyoruz. Çünkü bir de bu carry trade anlamında da, yani küresel sermaye hareketi anlamında da 2 hafta önce iyi bir ortamda vardı. Risk iş daha da çok yüksekti ve fırsatını bulduk. Biz faizleri indirdik. Şimdi bugün genel ortama tekrar baktığımızda, yani 2 hafta öncesine göre daha bozuk bir ortam var. Enerji fiyatlarında çok ciddi yukarı hareketler var ve genel olarak işte endüstriyel veya gıda emtialarına falan da yansımış vaziyette. Bizde tabii ekonomide yavaşlamanın getirdiği enflasyonla ilgili bence çok da kötü olmayan bir görüntü var açıkçası. Yani ben bir süre daha enflasyonu odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani o yavaşlamaya zaten bir faiz indirimi yaparak aslında tepki de vermiş durumdayız. Şimdi o sizin sorunuzun detayına gelince, yani bence yavaşlama, ekonomideki yavaşlamaya biraz daha vurgu yapılacaktır metinde, ki bundan sonraki toplantılarda aslında tabii baz etkisi de kaynaklı enflasyonda daha iyi rakamlar görme olasılığı var Ekim itibariyle ve zaten o da yine bizim biraz daha faizleri indirmemize de bir alan açacak. Ve tabii o yavaşlama vurgusunun tonuna da biraz bakmak lazım. Yani orada çok belirgin bir vurgu yapılırsa, o zaman faizleri yavaşça indirirken aynı zamanda belki bu makro ihtiyati tedbirler tarafında da ufak çaplı bazı gevşemelere de gidilebilir. Yani benim naçizane görüşüm var. Yani bunun için 2027'nin başını beklemek gerektiği şeklinde, ki benim beklentim o yönde. Bence yani 2027 sonuçta artık seçimde genel seçimde konuştuğumuz bir sene olacak. Yani işin doğası gereği zaten enflasyonda da bir parça gerilemeyle beraber faizleri bir parça düşüreceğiz ve tabii temel konu burada o makro ihtiyati tedbirlerde ne kadar bir gevşeme sağlanacak. Çünkü asıl önemli olan o kredi hacminin faizlerin inmesinden ziyade makro ihtiyati tedbirlerin gevşemesiyle artması. Ya bu toplantıda ona yönelik bir sinyal alır mıyız? Ondan çok emin değilim ama biraz daha ekonomide yavaşlama vurgusu yapılabilir.
0: O vurgunun piyasa dinamiğine etkisi ne olur? Yani bir sorulardan biri bu. Yani Borsa İstanbul cephesine geçersek eğer. İkincisi, zaten şu an küresel anlamda da yüksek faiz ortamının devam edeceğinin öngörüldüğü bir süreçteyiz. Cuma günü gelecek tabii veri kritik olacak, enflasyon verisi Amerika cephesinde, ama şu an fiyatlamalara baktığımızda artırım yönündeki beklentinin yüksek olduğunu görüyoruz. ECB'den zaten o bekleniyor. İçeride de faiz bu seviyede kalacaksa Borsa İstanbul'da şu an gördüğümüz, özellikle bu fon düzenlemesi sonrası bir BIST 30 rallisi görünümünün devamı nasıl gelir? Burada süreç nereye bağlanır?
1: Ya şimdi o düzenlemelerin aslında yani BIST 30'da bir yükseliş veya rally başlatacağı beklentisi çok gerçekçi değil. Yani şimdi tabii o düzenlemeler sonucunda fonların bir parça daha BIST 30'a yatırım yapması teşvik ediliyor diye düşünebiliriz, ama bir taraftan da aslında bu fonların, bu düzenlemeye tabi olan fonların büyümesine de bir kısıt getirme çabası da var aslında. Şimdi bu Borsa İstanbul talebi esas arttıracak olan şey tabii ki aslında faiz indirme. En önemli elimizdeki hikaye bu. Şimdi bugün şimdi zaten bir değişiklik olmazsa politika faizinde piyasa zaten piyasa için çok büyük bir sürpriz olmaz. Genel zaten beklenti bu şekilde. Ama belki bir 100 bas puan indirebilirler. Bilemiyoruz.
0: 100 bas puanlık şey indirim ciddi fark yaratır mı piyasa tepkisi açısından?
1: Ya ilk başta evet bir pozitif bir tepki kesinlikle görürüz. Çünkü bence yani aslında Merkez Bankası'nın biraz daha ekonomideki bu dinamiklere daha fazla tepki vereceğinin de sinyalini almış oluruz. Çünkü bundan önce Merkez Bankası daha çok makro bakış açısıyla finansal istikrara çok daha fazla odaklı hareket ediyordu. Şimdi tabii ekonomideki yavaşlamanın yaratacağı finansal istikrarı bozacak da bazı unsurlar var. Benim veya benim gibi düşünenlerin bakış açısına göre şu an o noktaya biraz daha yaklaştık ama henüz o noktada değiliz. Belki Merkez Bankası o noktada olduğumuzu düşünerek bir tepki verebilir. Yani borsada bunun karşılığı kesinlikle olur faiz indiriminin. Sert bir hareket görebiliriz bankacılık sektörü hisseleri ve işte faize duyarlı bazı işte gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi bazı sektörlerde de hareket olabilir ilk etapta. Ha, devamı ne kadar gelir onu tartışırız ama ilk tepki muhtemelen olumlu olacaktır. Şimdi buradaki işte anahtar konu dediğim gibi yani bu yavaşlamanın gerçekten müdahale, ciddi anlamda müdahale edip etmeme noktasında bizi getirip getirmediği. Şimdi biz zaten faizleri iki hafta önce düşürdük. Bir ay sonra büyük bir ihtimalle yine düşüreceğiz. Yani bu arada bu kadar yüksek petrol fiyatı vesaire bir sürü işte küresel tahvil piyasalarındaki soru işaretleri falan derken bu dönemi de aslında biraz daha böyle dikkatli ve temkinli geçirmek bence faydalı olur. Ama ne yapacaklar herhalde bir yaklaşık 15 dakika sonra öğrenmiş olacağız.
0: Şimdi o zaman biraz FED cephesindeki alanı da sizinle tartışmaya çalışalım. Çünkü az önce sizin de vurguladığınız gibi tahvil piyasasındaki fiyatlama yukarı yönlü kalmaya devam ediyor uzun tarafta özellikle. Ama dün 2 yıllıklarda da ciddi yukarı yönlü hareket vardı. Şimdi tabii bu tarım dışı istihdam verisi sonrası beklentilerde farklılaşmayı gördük. Oranın beklentinin üzerinde gelmesi, önceki veriyi de revize etmesi sonrası. Şimdi cuma günü gelecek enflasyon verisi son derece kritik diye yorumlanıyor, bekleniyor. Öyle de gerçekten çünkü bundan sonra Fed'in alanının nasıl şekilleneceği. Çünkü şöyle yorumlar var. Fed'in aslında pas geçme arzusunda, isteğinde olduğu ama şimdi o alanı ne kadar görebileceği tartışması var. Yani benim okuduklarım hep bu tema üzerinden gidiyor. Dolayısıyla siz baktığınızda nasıl analiz ediyorsunuz? Çünkü FED cephesinde yeni başkan, yeni bir iletişim sistemi ve farklılaşan yönetimde de farklılaşan görüşler, bir yandan da indirim baskısı yapan bir Amerikan yönetimi var. Enflasyon istenen yerde değil ama yeni bir düzlem mi kabul edilecek tartışması var. Tahvil fiyatlamasıysa bu enflasyonla sen başa çıkamayacaksın der gibi, bir arttırıma zorlar gibi. Dolayısıyla ne olabilir?
1: Şimdi bir kere cuma günkü rakam o beklenenden olumsuz gelirse artık Fed'in çok fazla yapabileceği bir hareket alanı kalmıyor. Bence en azından kredibilitesini korumak adına bir faiz arttırımına gitmek durumunda kalabilirler. Ha, bunun devamı gelir mi? Mümkün olursa getirmemeye çalışacaklardır tabii. Şimdi bu tahvil piyasalarında bence aslında bu orta vadeli enflasyonist beklentilerin bir parça bozulmasından ziyade daha yapısal bazı problemler var. Yani işte bu teknoloji şirketlerinin ve yapay zeka yatırımlarının çok fazla sermaye ihtiyacı doğurması. Şimdi görüyoruz teknoloji şirketleri yani dolar cinsinden bırakın işte sterlin cinsinden, euro cinsinden ne bulurlarsa tüm dünya piyasalarında borçlanmalarını arttırmış vaziyetteler. Tabii bu genel olarak baktığımızda bence tahvil piyasalarındaki dengeleri olumsuz yönde etkiliyor ve şimdi tabii faizi arttırarak da tabii Amerikan Merkez Bankası yani sonuçta tabii Amerika'nın bir borçluluk gibi ciddi bir sorun da var. Yani yönetilmeyecek bir şey değil ama ciddi bir borç rezervi var ve yüksek faizle bu rezervi daha da sürekli evet arttırıyor. Yani bence o cuma günkü rakam biraz daha ılımlı bir rakam olursa FED yine pas geçmeyi gündemine koyacaktır. Yani oradan yatırımcılar da zaten genel anlamda bu görüşü var ama Eğer ki çok kötü bir rakamla karşılaşırsak faiz arttırmak durumunda kalacaklar bence, istemeye istemeye.
0: Peki Emrah Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Seans ortasını sağ olun, burada noktalıyoruz. Birazdan PPK özel yayını olacak. Pelin Yantur gelecek ekrana. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Reklam.

0: Ve efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı özel yayını ile birlikte karşınızdayız. Değerli konuklarım ise evet İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin bizlerle birlikte, Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım ve Bloomberg HS Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Peki şimdi öncelikle Nilüfer'le başlamak isterim. Nilüfer, beklentin nedir? Özellikle burada azımsanmayacak boyutta da karşıt görüşler çıktı, sabit bırakılmasına yönelik.
1: Biz değişiklik beklemiyoruz, herhangi bir değişiklik. Biraz heyecanlı bir toplantı olabilirdi Merkez Bankası. %37'ye faizi hani 10 Eylül'ü beklemeden yapmamış olsaydı bu toplantıda muhtemelen onu konuşuyor olurduk. Ama şimdi biz bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Petrol fiyatındaki artış ve bunun yarattığı belirsizlikler enflasyona dair, hani böyle bir indirim ihtimali bu toplantıda vardıysa da şu an onu bayağı bir azalttı diye düşünüyorum. Sabit bırakılmasını bekliyoruz.
0: Peki Doktor Gülay Elif Yıldırım, Gülay, özellikle burada sabit bırakılması yönünde ortak bir görüş var aslında. Ama bir diğer tarafta der ki ekonomiyi gereğinden fazla soğutma arasındaki dengeyi de biraz sağlamak, yakalamak lazım. O yüzden 100 bas puanlık bir indirim bekleyen dahi var anketimizde. Ne dersin, buna dair bir ipucu gelir mi PPK'da sabit bıraksa dahi?
2: Ben sabit bırakacağını düşünüyorum öncelikle. Ama belki metnin içerisinde önümüzdeki dönem, yani Ekim ayındaki toplantıda bir indirim durumunun olup olmayacağına ilişkin sinyallerin daha ziyadesiyle olacağı bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Nilüfer'in söylediği gibi, yani eğer 300 bas puanlık adım atmamış olsaydı öncesinde bu toplantı, evet, daha farklı bir toplantı olabilirdi. Ama zaten adım attı, normalleşme anlamında ilk adımını. O anlamda bu toplantının karar toplantısından daha ziyade önümüzdeki kararlara ilişkin bir yön gösterici toplantı olacağını açıkçası düşünüyorum. Göreceğiz metnin detaylarına girdiğimizde.
0: Peki efendim, saniyeler sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Öncesinde ise hemen şöyle bir piyasa fiyatlamasına bakmak istiyorum. 0.34'lük bir geri çekilmeye işaret ediyor. Negatif bir fiyatlama var. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 32 hissenin yukarı yönlü, 66 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Aslı, sabah da konuştuk. Herhangi bir burada sinyal gelir mi metinde?
3: Yani eğer bir sonraki toplantıda bir indirim gelecekse aslında bu metinde de bunun sinyallerini görmeyi bekleriz diye düşünüyorum. Özellikle işte iç talep ve enflasyonun ana eğilimdeki düşüşe vurgu yapmasını belki bekleyip.
0: Ve karar geldi. 37'de sabit bıraktı. Efendim, beklentilere paralel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir kez daha toplantıda pas geçtiğini görüyoruz. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında 0.49'luk yön aşağı, 30 hissenin sadece yukarı yönü, 68 hissenin ise aşağı yönü performansını yakından takip ediyoruz. Dolar TL tarafında ise 48 lira 49 kuruştan işlem geçerken, Euro TL tarafında ise 56 lira 51 kuruş seviyesinden bir fiyatlamanın geçtiğini takip ediyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Burada yine kurulun Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'da sabit bırakması yönünde de kararını karşılıyoruz. Hemen şöyle metne değinmek isterim. Evet, para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bırakılmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'da sabit tutarken, hemen enflasyon paragrafına geçmek isterim. Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğilimin gerilediğine işaret etmektedir diyor. Paragrafın değiştiğini takip ediyoruz. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir diyor. Diğer tarafta jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne ilişkin etkiler yakından takip edilmektedir diyor Merkez Bankası'nın bu kararını görüyoruz ki enflasyon paragrafında tamamen aslında bize değiştiğini gösteriyor Nilüfer. Neler aktaracaksın burada? Özellikle son dönemdeki dalgalanmalara rağmen enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana ilmin gerilediğini işaret ederek diye başlıyor paragraf. Evet.
1: Yani enflasyon raporu sunumunda da aslında Merkez Bankası Başkanı buna değinmişti. Özellikle para politikasının kontrol alanı dışındaki kalemlere bakıldığında ve iç taleple de ilişkili birçok kaleme bakıldığında bir gerileme olduğundan, iyileşme olduğundan bahsetmişti. İşte keza enflasyon beklentileri de nispeten eskiye göre daha iyi seviyelerde. Dolayısıyla hem beklentiler biraz daha kırılmış, tabii ki arzu edilen seviyelerde değil, hala hane halkı %45 civarında. Yanlış hatırlamıyorsam %30'un üzerinde reel sektör beklentileri var. Piyasa beklentileri de 12 ay sonrası için %23 civarında. Hala arzu edilen seviyelerde olmasa da bir miktar hakikaten iyileşme var. Merkez Bankası da buna dikkat çekmiş. Eylül ayında da muhtemelen yıllık enflasyonda bir düşüş göreceğiz. Bu da önümüzdeki döneme ilişkin Merkez Bankası'nın hani enflasyonla ilgili değerlendirmelerinin olumlu bir şekilde kurgulanmasına yardımcı olmuş diye düşünüyorum. Burada dikkat çeken bir değişiklik bence şeyde olmuş. Bu dışsal şokların etkilerinin iç fiyatlara, yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir diyor. Yani aslında daha önceki metinlerde hatırlayacak olursak iç talebin yavaşlamasından bahsediyordu ve bu yavaşlamanın belirginleşmesinden başlıyordu. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyıp aslında talep koşullarının yavaşlıyor olmasının enflasyona verdiği katkıyı da biz gözlemlemeye başladık diyor aslında burada Merkez Bankası. Bunu bir kademede öteye taşımış diye görüyorum. Onun dışında da zaten hani her zaman koruduğu bir şeyi vardı bu jeopolitik gelişmelerin. Maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden izlemeye, enflasyon etkilerini izlemeye devam ediyoruz diyor. Yani bu cümlesinde bir değişiklik yok. Değişiklik olmaması da gerekir. Çünkü zaten bizi bu yılbaşından beri, hatta Mart'tan beri diyelim, meşgul eden hem bu uluslararası işte tedarik zincirini etkileyen Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler, hem petrol fiyatı gerçekten de birçok kanaldan ekonomiyi etkiliyor, enflasyonu etkiliyor. Bunlardan bir tanesi ekonomiyi yavaşlatması, bir tanesi de enerji fiyatları ve diğer tedarik zinciri üzerinden gelen enflasyonist baskılar. Dolayısıyla hafif olumlu diyelim ama aynı zamanda da risklerin de farkında olan bir tonda şekillendirmiş Merkez Bankası.
0: Peki efendim, evet, ilk piyasa tepkisini gördüğümüz noktada kaybın biraz daha derinleştiğini görüyoruz. Yarım puanlık bir negatif seyre işaret ediyor, ancak metin tamamen okunduğu noktada piyasada yön de değişebilir. Borsa İstanbul tarafında 0.38'lik bir kayıpla girmiştik kararı ama karar sonrasında 0.65'lere kadar bir gerileme işaret etti. 14.407 puandan işlem geçiyor. Bankacılık üzerinde %1'in üzerinde satışların hakim olduğunu görüyoruz. Sınai endeksinde 0.60'lık bir geri çekilme ve ulaştırma tarafında 0.78'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Maliye endeks tarafında ise daha yatay negatif bir fiyatlama var. Aslı, özellikle burada enflasyon paragrafına baktığımız zaman 23 Temmuz'la 10 Eylül faiz kararı arasındaki o enflasyonda daha temkinli bir duruş mu, yoksa iyimserliğini koruyan bir Merkez Bankası görüntüsü mü var?
3: Bence tabii daha iyimser bir görüntü var. Özellikle çünkü ana ilme, elimdeki gelişmeye ve iyileşmeye yaptığı vurguyu zaten bekliyorduk. Buradaki vurgunun iyice belirginleştiğini söylüyor, görüyoruz. Sadece tabii enerji fiyatlarına ilişkin bir uyarı var diyeyim, ama geçen toplantı öncesinde de tam o sırada yine petrol fiyatları yukarıya doğru gidiyordu ve o uyarı yine o toplantıda da gelmişti. Şimdi de tam bu toplantı öncesinde tekrar petrol fiyatı 100 doların üzerine gelerek biraz burada tabii temkinli kalmayı gerekli kılıyor gibi gözüküyor, ama asıl önemli olan nokta Merkez Bankası'nın aylık değerlendirmesinde de dikkat çektiği enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme ve buradaki iyileşmenin özellikle iç talepteki zayıflamayla da aslında desteklendiği. Dolayısıyla evet, yani bence Temmuz toplantısına göre enflasyona ilişkin bir tık daha iyimser bir görüntü çiziyor diye düşünüyorum ben. buraya bakınca yani önümüzdeki dönem için net bir sinyal aslında metinde görmemekle birlikte hem enflasyona ilişkin daha olumlu bir görüntü çizmesi hem de iç talebin zayıflığına ilişkin daha belirgin bir görüntü çizmesi bir sonraki toplantı için biraz daha yönü bir miktar daha o tarafa çizmiş. Her ne kadar petrol fiyatına ilişkin bir parantez açmış olsa da.
0: Doktor Gülay Elif Yıldırım, Gülay özellikle burada enflasyon paragrafını okuduğumuz noktada bir sonraki faiz kararında enflasyona dair merkezin duruşu nasıl olur, bir sinyal alıyor muyuz, ne dersin?
2: Ben de katılıyorum Aslı'ya, açıkçası burada bir taban hazırlaması var fakat yani şu an 102'lerde olan bir petrol fiyatı Brent fiyatıyla ne kadar evet orada arz şoklarından yurt içi fiyatlara yansıması sonucu iş talep zayıf seyrediyor şeklinde bir durum da var. Yani hani düşündüğümde evet şimdi iç talep zayıflıyor, bir yandan da böyle enerji tarafından gelen bir baskı var. İkisi birbirini offset ediyor mu çok emin değilim ya da edecek mi? Orada çok emin değilim çünkü sonuçta hep geçen görüşmemizde de geçen toplantıda da söylediğim gibi yani biz artık yeni bir normal içerisindeyiz enerji piyasasında ve bence artık seviyeler bu seviyeler. Yani bizim tüm dünyanın sadece bizim değil yeni seviyeleri, yeni normalleri bunlar. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman Merkez Bankası'nın bunu aslında daha net belki de söylemesi gerekiyor. Çünkü şimdi paragraf bize şunu anlatıyor. Yani evet biz yukarı yönlü bir baskı var jeopolitik gelişmeler sonucunda ve biz bunları yakından takip ediyoruz. Şimdi hani evet yakından takip ediliyor fakat sonuçta Türkiye net ithalatçı bir ülke olduğu için piyasada olan fiyatı direkt olarak yansıtmak zorunda ve Eşel Mobil'in de sonuna geliyoruz maalesef. Oradan da çünkü çok ciddi bir fayda sağlamıştık aslına bakarsanız. Hani ben tüm bunları düşündüğüm zaman sanki enerji tarafının söylenildiği kadar yani enflasyonla evet bir önceki metne kıyasla düşündüğümüzde daha iyimser bir görüntü var ama enerji piyasasının ben buna çok uygun yani birbirine çok uyumlu evet. olduğunu açıkçası şu anki görüntüde düşünmüyorum. Yani biraz daha sanki enflasyon tarafında Merkez Bankamız biraz iyimser gibi geliyor bana. Çünkü yansıması, ikincil etkiler falan bunlar gerçekten beklentileri bozması özellikle enerji piyasasının belki daha önceki zamana göre daha sert. Evet. O anlamda bir soru işaretim var benim söylemek
0: istiyorum. Peki isterim. Şimdi efendim metin piyasa tarafından okundukça bankacılık tarafındaki kayıpların da telafi edilme çabasında olduğunu görüyoruz. O an itibariyle bankalar tarafında %1'in üzerindeki satışlar 0.78'lik satışa kadar da gerilediğini takip ediyoruz. Hemen şöyle geçelim para politikası duruşu kararına, karar metnine. Şimdi hemen okuyayım bu tarafta isterseniz. Evet, fiyat istikrarsallığına kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentileri göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla ele alınmaktadır ve Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır diyor. Nilüfer, para politikası duruşu karar metninde bir önceki metinle büyük bir değişim yok. Birebir

0: biraz daha olumlu değerlendirmeleri var Merkez Bankası'nın, ama para politikası duruşuyla ilgili senin de belirttiğin gibi birebir aynı şeyi koruyor olması, hani bir sonraki toplantıda yani normal şartlarda bir faiz indirim olasılığını azaltan bir gelişme olarak okumamız lazım. Ama ben böyle olmadığını düşünüyorum. Daha ziyade Merkez Bankası muhtemelen, hani şu an petrol fiyatı da yükseliyor, enflasyonist riskleri sanki hafife alıyormuş ve bir indirim hazırlığı yapıyormuş imajı ve mesajı piyasaya vermemek adına muhtemelen bu paragrafta bir değişiklik yapmamayı tercih etti. Ama bu demek değildir ki bir sonraki toplantıda da hani faiz indirim ihtimalini artık kaldırıyoruz masadan. Hala böyle bir ihtimal var bence. Çünkü hem bir yandan da çünkü Merkez Bankası diyor ki enflasyon gerçekleşmeleri ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurarak atacağız adımlarımızı diyor. Gerekli sıkılığı sağlayacak şekilde atacağız adımlarımızı diyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de enflasyonun %30'a doğru, sene sonu 30 olacak şekilde yaklaşık olarak tabii, gerileceğinden bahsediyorsak, o zaman hala Merkez Bankası burada bir indirimi gündemine alabilir. Ama enflasyonla faiz arasındaki makası da gözeterek bunu yapacaktır. Dolayısıyla hani piyasada şu an 1-2 puanlık faiz indirimi beklentisi var. Enflasyondaki düşüş de aşağı yukarı o kadar bekleniyor. Dolayısıyla bunu aşmayacaktır. En fazla 1-2 puanlık bir faiz indirim ihtimali hala masadadır.
1: Masada kalmaya devam ediyor. Para politikası duruşu paragrafı eşliğinde efendim piyasa karar metnini okudukça burada aslında bir miktar daha kayıplarını telafi etme çabasına giriyor. Bankacılık endeksinde 0.44'lük bir geri çekilmeye kadar geldi. 16.922 puandan ise işlem geçiyor an itibariyle. Evet, Aslı Savranoğlu, Seren, para politikası duruşu metni bize bir önceki metinle aynı birebir ifadeleri koruyor. Ama enflasyon paragrafında da daha iyimser dedik. Bir eksi, yani bir şahin, bir güvercin olarak adlandırdığımızda önümüzdeki ay mesela bize yine bir sabit kararını verir, yoksa burada güvercin biraz daha mı ağır basar?
2: Ben orada Nilüfer'e katılıyorum. Yani direkt şu anda bir sonraki toplantıya ilişkin net bir yönlendirme yapmaktan kaçınmasının sebebi büyük ihtimalle özellikle enerji fyatları üzerindeki baskı. Elif de bahsetti. Yani gerçekten o taraf aslında önümüzdeki döneme ilişkin risk oluşturmaya devam ediyor. Mesela baktığımız zaman bu ay tekrar motorin fiyatlarında %14 görüyorum ben, ama ortalamalara baktığımız zaman %11 civarı diyelim. Benzinde %8 civarında bir artış olacak eğer bu fiyatlar şu anda sabit kalırsa. Dolayısıyla bu Eylül enflasyonu üzerine de baskı oluşturmaya devam edecek. Her ne kadar manşet enflasyonun aşağıya doğru geleceğini düşünüyor olsak da geçen sene Eylül %3 civarındaydı. 3.2 civardaydı. Dolayısıyla onun aylık enflasyon büyük ihtimalle onun altında olacak ve yıllık bazda enflasyon gerilemeye devam edecek, ama yine de buradaki marjı azaltıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada temkinli o anlamda olmak daha mantıklı. İkinci olarak da şimdiye kadar zaten 300 bas puanlık aslında bu fonlama oranındaki düşüş ciddi bir şekilde hem kredi hem mevduat faizlerine yansımaya başladı diye konuşuyoruz. Dolayısıyla buradaki bu etkilerini bir miktar belki izlemek gerekecek. Özellikle şimdiye kadar görmedik diyorum, hani yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerinde çok ciddi bir farklılaşma görmedik, ama bundan sonraki dönemde görecek miyiz? Onu izlemek gerekecek büyük ihtimalle. Ve Nilüfer'in de söylediği gibi enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeleri, bu tarafta da hareketler nasıl olacak, bunu göreceğiz. Dolayısıyla bütün bunları bir araya toplayınca hala daha Merkez Bankası'nın bir indirme yönündeki o isteğinin ve oradaki marjları kullanma yönünün devam ettiğini düşünüyorum ben, ama burada baktığımız zaman net bir mesaj olduğunu görmüyoruz, ama özellikle enflasyon tarafındaki o ana eğilimdeki iyileşme ile birlikte biraz yönünü de belli ediyor.
1: Peki Güney Elif Yıldırım, ne dersen özellikle burada bir önceki karar metniyle aynı birebir tutulan para politikası duruş paragrafı var. Bu paragraf karşılığında enflasyona da daha iyimser bakış sergiliyor dedin. Petrol tarafına bakıyoruz, 102 doların üzerine taştı ama yeni normalimiz artık yüksek seyir dedin. Güley Elif Yıldırım'a geçeceğiz ama efendim önce rakamlara bakalım. Hızlıca araştırma masasına gidelim ve araştırma müdürü Çağlar Kuzlukluoğlu bizlerle birlikte. Çağlar şu anda hazır mıdır?

0: Evet, Çağlar hazır ve şu an Çağlar piyasa fiyatlaması an itibariyle nasıl tepki verdi?
1: Yani aslında stresli bekliyordu genel olarak son günlerdeki seyrine binaen. Ama senin de biraz önce ilk karar geldikten sonra ve karar metnini izleyicilerimize aktardıktan sonra ifade ettiğin gibi bu baskının bir miktarda azalmaya çalıştığı endeksler var. Ama bu kadar bankacılık konuşuyoruz Pelin. Ben hemen Bloomberg terminalindeki bankacılık fonksiyonu üzerinden anlatayım. Bu sene nasıl tepki vermiş bankacılık endeksi Merkez Bankası kararlarına takip eden 30 dakikada diye terminali ekrana verelim. Hemen rejimiz ekrana verdi. Şu an ekranda görülebileceği üzere Ocak'tan itibaren tüm 2026 yılında gelen PPK kararlarının ortalamasına şu kesikli eğriyle bakacak olursak aslında bankacılık endeksi ortalamada hep negatif tepki vermiş. Sonradan bir miktar daha toparlamaya doğru evrilmeye çalışmış. Bununla beraber endekse iyi gelen iki karar var. Yeşil renkte görmüş olduğumuz Mart ve kırmızı renkte görmüş olduğumuz Haziran kararı Pelin. Bunun aslında özellikle Haziran detayında ilk etapta düşse de sonradan sert yükselişine tanıklık etmişiz. Geriye kalan bu yılın içerisindeki sarı renkte görmüş olduğumuz Temmuz, mavi renkte görmüş olduğumuz Nisan ve en sert bankacılık endeksinin aşağı yönlü tepki vermiş olduğu Ocak kararı var. Buraya sert biçimde aşağı yönde seyirle açıkçası bankacılık endeksi tepki vermiş. BIST 100 endeksine bakalım yine bu fonksiyonun nimetlerinden faydalanmak adına. Hemen değerli izleyicilerimizin gözleri ekrandayken buradaki yukarı ve aşağı yönlü tavanları ve tabanı kaldırarak baktığımızda BIST 100 endeksi de tıpkı bankacılık endeksine paralel aynı aylarda düşüş, aynı aylarda yukarı yönde tepki vermiş. Bugün itibariyle bakacak olursak da az önce sen günlük bazdaki değişimleri söyledin. Tüm endekslerde %1'in altında düşüş var. Ulaştırmada bir miktar günün tamamını baz alacak olursak şu ana kadar %1'e yaklaşan düşüş olduğunu görüyoruz ama aylığa ben biraz dikkat çekmek istiyorum Pelin. Şu anda bulunmuş oldukları puan seviyeleri ileriyle BIST 100, BIST 30 bankacılık sanayi ve ulaştırmada aylık bazda tek düşüş yaşayan endeks %6,20'lik düşüşüyle ulaştırma %10,5'un üzerinde yükselen bir bankacılık endeksi var. Onu takip eden BIST 30'u görüyoruz %9,77 ile %4,64'te BIST 100 var ve %5,5'lara yakında sanayi var. Ama yılbaşına itibaren görüme bakacak olursak da senenin kuşkusuz en çok ön plana çıkan endeksi sanayi endeksi %43'ü aşan şu andaki puan seviyesiyle en çok bu yıl aslında Merkez Bankası kararları da bir bunun içerisinde buna etki eden indikatör olarak yer alan sanayi endeks. Takip eden bir BIST 30 var %40'ın biraz üzerinde yükselen. BIST %128'in üzerinde ama en geride sene başından itibaren kalan endekste bankacılık endeksi sadece %2,20'ler civarında yükseldi. Ve bu kararın ardından da artık sayılı Merkez Bankası'nın PPK kararını takip edeceğiz sene sonuna kadar. Bakalım senenin başından bugüne kadar izlediğimiz bu endeks performansındaki kompozisyon böyle mi kalacak? Yani en geride kalan bankacılık, en önde olan sanayi mi? Yoksa parasal koşullar değişmese de ya da değişse de buna tepki olarak endekslerin performans anlamında hem sıralamaları hem de yönleri değişecek mi? Onu özellikle PPK kararları ekseninde takip etmeyi sürdürüyor olacağız.
0: Peki Çağlar Kuzukoğlu, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim değerli konuklarımla birlikte devam etmek istiyorum. Nilüfer Sezgin, Aslı Savranoğlu, Serem ve Gülay, Doktor Gülay Elif Yıldırım bizlerle birlikte. Şimdi Gülay, senden de almak istiyorum. Bu para politikası duruşu paragrafına baktığımız noktada, evet, enflasyonda iyimser dedin. Enflasyon paragrafında bir önceki bette göre daha iyimser ama para politikası duruşu birebir korunmuş. Ve bunun yanı sıra özellikle baktığımız zaman puan farkına da, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ve enflasyon farkı da 5,3 puanı işaret ediyor. Önümüzdeki ay özellikle buranın sabit bırakılması yine sabit bırakılacağı anlamına mı gelir, ne ifade ediyor?
2: Ben Ekim ayı ile beraber indirimlerin başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü evet, yani orada bir para politikası tarafı sabit bırakılmış ama zaten şu an benim gördüğüm kadarıyla, yani metin açık bir şekilde, Merkez Bankamızın, para politikası kurulumuzun faiz indirime gitmeme sebebinin enerji fiyatları olduğunu, oradaki arz, yani oradaki arz şoku riski olduğunu bana anlatıyor. Bu anlamda hani burada elimizi bağlayan enerji piyasası ve onun etkileri, yani bu yeni fiyatlar ve daha sıkı fiyatları anlamında, işte demin de söylediğim gibi belki Ekim ayının sonuna doğruydu yanlış hatırlamıyorsam PPK toplantısı. Şimdi Eşel Mobil ile ilgili belki yeni bir tekrardan bir gözden geçirilme olabilir. Çünkü yüzün üzerinde bir brand bizim için gerçekten çok riskli. Hani çok ciddi bir maliyet demek ve bu anlamda büyümede de çok aslında önemli sıkıntılar var. Saat 10'da açıklanan sanayi üretim rakamlarında görüyoruz. Yani gerçekten sert bir geri çekilme var. Zaten endeksin genel olarak hani aydan aya ya da yıldan yıla değil ama endeksin genel görünümüne baktığımızda zaten çok fazla maalesef bir gelişme o tarafta göremiyoruz. Yani sanayi gerçekten bu şeyi yansıtıyor. Tabii yani şeyi de sormak lazım. Sanayi sadece faiz yüzünden mi bu noktada, yoksa bazı yapısal sıkıntılar da mı var? Bu ayrı bir mesele tabii, çok derin bir konu ama hani baktığımızda çok genel konuşma anlamında evet, sanayi bu faiz seviyesinden çok ciddi etkileniyor. İhracat çok ciddi etkileniyor genel endeks seviyeleri anlamında, hacim endeksleri anlamında, fiyat endeksleri anlamında baktığımızda yani manşet veri değil de biraz daha derinine inip incelediğimizde bunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Yani demek istediğim şey şu: bize büyüme tarafındaki görünüm bir faiz indirimi için bir alan istiyor. Yani faiz indirilmesi gereğini aslında anlatıyor. Diğer taraftan işte ana eğilimine baktığınız zaman orada da bir geri çekilme var. Hani ana eğilimde tabii çekirdeklerden bahsediyoruz. Onlar daha çok trendi gösteren, bu işte enerjiyi çok fazla yansıtmayan durumlar. Ama enerji her şeyi bozuyor ve bu seviyelerde kalacak gibi. Bunun da tek çözümü görünen o ki maliye tarafından bir destek gelmesi. Eğer o Ekim toplantısı sonuna kadar şu anki görünüm yerine daha yumuşak, belki hani bu enerji piyasasındaki bu görünümün kalıcı olduğunu daha fazla içselleştiren bir adım atılıp biraz daha o tarafta sürenin uzatılması veya hani şu anki şartların biraz daha yumuşatılması, tekrar gözden geçirilme durumu olması noktasında ben Ekim ayında faiz indirimlerinin açıkçası başlayacağını düşünüyorum. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Yani öyle çok 200 bas puanlarla falan değil ama daha sakin 100 bas puanla bir faiz indirim patikasının başlama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tek bir şeyimiz var. Kasım enflasyonu geçen sene 0,89'du. Orada bir baz etkisi olacak, yani yardımcı olmayacak. Orada bir yükseliş görebiliriz. Hani enerji bu şekilde giderse. Onun dışında bizim maliyeden, yani Merkez Bankamız maliyeden ne kadar destek alırsa bu enerji fiyatlarının dezenflasyon sürecini hırpalamaması anlamında, bence faiz indirim süreci o kadar hızlı başlayacak diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki, şimdi hemen şöyle bir de parasal aktarım mekanizması paragrafına da değinmek istiyorum. Orada da herhangi bir değişiklik yok. Bir önceki metinle birebir korunduğunu takip ediyoruz. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likitte koşulları yakından izlenmeye ve likitte yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir ve orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir diyor para politikası kurulu kararı. Nilüfer, parasal aktarım mekanizmasının da birebir korunduğunu takip ediyoruz. Özetle bu metin bize ne ifade ediyor? Bundan sonraki hamlede enflasyonu düşürürken ekonomiyi de gereğinden fazla soğutmayacağım ve dengede bulunacağım ifadesini mi algılıyoruz biz bu metinde?
3: Yani tabii sadece bu metin değil ama diğer orta vadeli program gibi hani önemli dokümanları, verilen mesajları, her şeyi bir arada değerlendirdiğimizde aslına bakarsan hani önümüzdeki dönem böyle çok şu ana kadar gördüğümüz çerçevenin dışına çıkılacak mesajı almıyoruz. Yani yine kur istikrarının korunduğu orta vadeli programdaki hani kur tam bir hedef değil tabii ki ama sonuçta varsayımlar orada gösteriyor ki kur istikrarı korunacak. Merkez Bankası'nın tamam enflasyon tahmini işte %15'den %21'e yükselmiş olabilir ama bu piyasayla daha yakın, daha gerçekçi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor ve hala 2026 sonuna göre bakarsan yani 9 puanlık bir enflasyon düşüşü hedefi konmuş. Dolayısıyla hala dezenflasyona yönelik bir programda korunduğunu görüyoruz. Ama burada doğal olarak 2023'ün işte Temmuz'undan beri uygulanan bu sıkı para politikası da zaman çok fazla geçtiği için doğal olarak serzenişler işte özellikle sanayi kesiminden kredilerin hem kredi politikasının sıkı olması hem faizin yüksek olması sebepleriyle tabii ki çeşitli serzenişler, çağrılar geliyor. Orta vadeli programda bunlara yönelik de aslında farklı şekillerde daha stratejik sektörlerin belirlenerek mesela savunma sanayinde uygulanan modelin işte kamu alımlarıyla, kamu siparişleriyle destekleme modelinin sağlık ve ray sistemler gibi mesela başka sektörlere genişletilmesi veya yine stratejik görülen sektörlere farklı yöntemlerle destek verilmesi biraz onların rahatlatılmasına yönelik bir politika izleneceğini anlıyoruz. Topyekün bir gevşeme, topyekün kredi politikasında büyük bir gevşeme gibi bir sinyal almıyoruz. Keza mali politikada da öyle. Ama tabii ki 2027 sonuçta 2027-28 seçim hattı artık.
0: Başka bir performansı konuşuyor
3: tabii
0: olabiliriz.
3: Tabii ki bunlarda değişiklikler olabilir. Evet. Bu tip şeyleri konuşmamız mümkün ama şu anda öyle bir mesaj almıyoruz.
0: Şu anda öyle bir mesaj almıyoruz diyor. Aslı sen ne dersin? Parası hakları mekanizmasına da baktığımızda enflasyon paragrafının tamamen değiştiği ama diğer metnin kısımlarının hepsinin korunduğu bir süreç. İki tartışma var. Enflasyonu düşürme ile faizde yani ekonomi gereğinden daha fazla soğutma ikilemi arasında bir denge bulmak lazım diyor ekonomistler. Bu metin önümüzdeki ay dengeyi bulma tarafında mı olacak?
4: Şimdi gereğinden fazla kısmı tabii biraz orası yani çünkü zaten ikinci çeyrek bizim iç talepte zayıflamayı gördüğümüz son iki yıldır ilk aslında çeyrekti. Şimdi üçüncü çeyrekte bu ikinci bu genel talebin yavaşladığı ikinci çeyrek olacak aslında. Birinci çeyrek zayıftı ama daralma çok belirgin değildi. Şimdi ikinci çeyrek sonuçta bu üçüncü çeyrekten sonra da faiz indirimlerinin başladığını yani Ağustos'un sonu itibariyle de ağırlıklı ortalama fonlama ile birlikte aslında indirimlerin de başladığını görüyoruz. Zaten aslında bu fonlama faizindeki düşüşle birlikte bir miktar gevşeme aslında yaratılmış oldu. Bir bunu şey etmek lazım. Bir miktar orada bir destek başladı diye düşünmek lazım. Yani bu sonuçta dediğim gibi kredi faizlerine hızlı bir şekilde sanki yansıyacak. Tabii orada kredi büyüme limitleri var. Çok ciddi bir hareketlenme görmemek lazım. Yani Nilfer'in orada düşüncesine katılıyorum. O kredi büyüme limitleri hala daha bu bir cap tabii ki mutlaka koyacak ve çok hızlı bir genişleme görmemekle birlikte. Aslında şu anda biz o 3 puanlık indirimin aktivite üzerine özellikle 4. çeyrekten itibaren bir miktar etkisini görmeye başlayacağız. Şimdi bunun üzerine gelecek olan ekstra gevşeme adımları ki Ekim ve Kasım Aralık'ta bekliyoruz. biraz sanki 2027 enflasyonunun nasıl seyredeceğine bağlı. Nilfer'in de bahsettiği gibi. Enflasyonun ana eğilim göstergelerine bakacak olursak aslında %26'lar, 27'ler gibi şu anda sanki yıllık bazda o taraflara doğru ilerliyor. %21'den çok da uzağa düşmüyormuş gibi ama şimdi burada şey riskini herhalde koymamız lazım. Bir, yani enerji fiyatları gerçekten bir risk olmaya devam ediyor. İki, bu sene için bu sene çok konuşmadık. Hatta tam tersi yardım etti bu gıda fiyatları ama gelecek sene için aslında gıda da bu kadar destekleyici olmayabilir. Yani o tarafta da gene riskler yukarı yönlü olduğunu bir söylemek lazım. Üçüncü olarak da zaten bu yani talebin bu kadar ikinci ve üçüncü çeyrek kadar sıkı olmayabileceğini dördüncü çeyrekten itibaren ve dezenflasyona bu kadar destek olmayabileceğini de belki dikkate almak lazım. Dördüncü olarak da biraz önce Nilfer'in de söylediği gibi yani her ne kadar seçim hattına girildiğini ve bütçenin aslında bazı kalemlerine bakıldığında bir miktar yüksek artışlar orada gördüğümüzü bütçenin 2026 kadar yani maliye politikasının dezenflasyona 2026 kadar destek vermediği bir ortamın da 2027'de olacağını dikkate alınca %21'e gitmek o kadar da kolay olmayabilir. Dolayısıyla oradaki alan da o kadar yüksek olmayabilir. faiz indirimleri anlamında diye düşünüyorum.
0: Peki efendim, bir diğer tarafta para ve banka istatistiklerini karşıladık. Rezerv oranlarına baktığımız zaman geçen hafta 184,2 milyar dolar seviyesinde oldu. Yaklaşık 4 milyar dolarlık da burada bir azalış var. Brüt rezervler tarafındaki azalış dikkat çekiyor. Program içerisinde hep hafta boyu da seninle birlikte konuşmuştuk bilançoyu. Diğer tarafta döviz tevdiat hesapları ve yabancı işlemlerine baktığımız zaman yabancılarda hisse satımı gerçekleşiyor. Küresel hisse senetlerinde, piyasalarda da özellikle burada hem petrol, enflasyon ve faiz üçgeni içerisinde bir damga vuran bir haftaydı geçtiğimiz haftada. Yabancıların içeride 647 milyon dolarlık bir hisse satımı gerçekleştiğini takip ettik ki önceki veride ise 329 milyon dolarlık bir alım vardı. Burada satımın boyutunu, derinleştiğini takip ediyoruz. İçeride özellikle sermaye piyasası kurulu tarafından alınan kararlar ve düzenlemeler de vardı. Bunun etkisinin yansımalarını da takip ediyoruz. Para ve banka istatistiklerinde detaylarıyla konuşmaya devam edeceğiz ama Doktor Gülay Elif Yıldırım'la birlikte devam etmek istiyorum. Şimdi Gülay, bir tarafta aslında şunu da açmak istiyorum. Yani yaklaşık bir saat sonra neyi karşılayacağız? ECB'nin kararını karşılayacağız. Orada 25 bas puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Fed'e bakıyoruz. Bu sabah itibariyle swap piyasalarında gördük %60 ihtimalle burada önümüzdeki hafta bir faiz artışı fiyatlanıyor. Ve dolayısıyla orada da 25 bas puanlık bir arttırım fiyatlanıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tahvil faizleri de bize finansal koşulların sıkılaştığını gösteriyor. Küresel piyasalarda finansal koşullar bu kadar sıkılaşırken Merkez Bankası'nın bugün her ne kadar petrol fiyatları yeni denge, yeni normal senin söylediğin seviyelerde olsa da indirebilme şansı var mı?
2: En zor soru bana geldi. Sona kaldım. Zaten soru bu. Yani milyon dolarlık soru bu. Çok güzel özetledin. Yani burada bir arz sıkıntısı var petrol enerji piyasasından kaynaklanan ve hani burada talebi kısmaya işte arz enflasyonu yapacak çok fazla bir şey yok. Yani arzı kısmaya, talebi kısmaya çalışıyor ki o kısılan arzla işte dengeye gelsin, ekonomi çok hırpalanmasın. İşte merkez bankaları burada beklentileri, belki de en önemlisi yani beklentileri kontrol etmek. Şimdi biz konuşuyoruz ya arkadaşlarımla, işte orada artı burada eksi var, birbirini nötrlüyor. İşte hani bir şey bulmaya çalışıyoruz, bir mantık bulmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle ki beklenti yönetimi çok önemli merkez bankası için. Yani buradaki ekonomik ajanları şey yapmak, yani yönlendirmek, beklentileri yönetmek, fiyat belirleyenleri, o mekanizmaları doğru şekilde yönlendirmek ve bunun üzerinden bir fiyatın oluşu. Yani beklentiler de çok çok önemli bir konudur biliyorsunuz fiyat oluşumunda. Sadece hani olan ve cari durumdan daha ziyade ileride de ne olacak üzerinden sonuçta fiyatlar oluşturulur. Bu anlamda zaten merkez bankalarının aslında çabası bu. Hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nı, yani diyorlar ki biz buradayız. Biz bu şeyi görüyoruz. Enflasyondaki görünümü yukarı gittiğini, gitme ihtimalinde yükselmekte olduğunu enerji piyasalarındaki görünümle, evet çok fazla kontrol edebildikleri bir şey değil özellikle Avrupa tarafı. Ama hani Fed'e şey için diyorum, ABD İran Savaşı anlamında böyle bir şey içerisinde olduğumuz için, ama Fed'in de bu noktada yapacak bir şeyi yok sonuçta. O da bir otorite sonuçta, para otoritesi. Yani özetle toparlandığı zaman böyle çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten çok zorlu bir dönem. Çok belirsizliğin artık ana tema olduğu bir dönem. Hani bugün 102 gördüğümüz petrolü yarın 95'te görebiliriz. Ertesi gün 90'a indiğini görebiliriz bir atılan bir adımla. O anlamda merkez bankalarının işi çok zor. Onlar da bu belirsizlikte ya nötr kalmayı, yani ya hareket etmemeyi ya da biraz daha sıkılaşmayı ve o anlamda beklentileri yönetmeyi tercih ediyorlar. Ama bizim tarafa geldiğimizde evet, sanırım Nilüfer bahsetti. Gerçekten sanayi tarafında ben de aynı şekilde zaten bugün verileri de gördük. Genel olarak hani müşteri herkesten zaten tüm şeyden bunları görebiliyoruz. Sanayi tarafında çok ciddi bir sıkıntı var ve son özellikle 6 aydır hani artık bir noktadan sonra finansal yani para istikrarını, fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken fiyat istikrarının finansal istikrarının da bozulma riskinin ortaya çıktığı bir dönem gibi görünüyor. Hani evet. Bunlar da tartışılıyor. Siz de sürekli tartışıyorsunuz. Yani bunların hepsini düşündüğümüz zaman işte biraz işler orada karışıyor. Yani biz net ithalatçıyız. Çok fazla müdahale edemiyoruz. Tekrar olacak biliyorum ama çok çok önemliydi. O yüzden altını çizmenin tekrar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada kimsenin müdahale edemediği, kimsenin kontrol edemediği noktada maliyenin biraz daha belki o Şel Mobil tarafındaki şey çok büyük destekti çünkü onun düşünülmesinin ben çok dezenflasyon açısından çünkü Merkez Bankası da üstü kapalı bir şekilde aslında birazcık bahsetti yani Şel Mobil sisteminin birazcık evet. daha az destek vermesiyle beraber dezenflasyon sürecini yavaşlayabilme ihtimalinden bir raporu da öyle hatırlıyorum. Hani tüm bunları düşündüğümde çok zorlu bir dönem, herkes için çok zorlu bir dönem, bizim tarafımızda da işte evet yani yani metin nötr gibi görünmeye çalışırken biraz daha sanki büyüme tarafındaki görüntünün kötüleşmesi işte Nilüfer'in de bahsettiği gibi belki biraz seçim atmosferi işte önümüzdeki yıl falan derken bunlarla beraber belki biraz daha yumuşayan bir Merkez Bankası görme ihtimalimiz %51 gibi.
0: O zaman denge ekonomiyi gereğinden fazla soğutmama tarafına doğru kayıyor. Yani enflasyonu düşürme kenarda duruyor ama ekonomiyi de gereğinden fazla soğutmama dengesine kayan bir görüş ortaya çıkıyor şimdi merkezin evet, bu evet. hamlesinden. Peki konuşacağız evet. bu tarafı ama şimdi hemen bir kez daha para ve banka istatistiklerini de yine aktarmak isterim efendim. Önemli gelişmeler var döviz mevduatları özelinde. Yurt içi yerleşiklerde 277 milyar milyon dolarlık bir gerileme işaret ederken gerçek kişilerde de tüzellerde de bir azalış var. Gerçek kişilerde 168 milyon dolarlık bir azalma ve tüzellerde ise 109 milyon dolarlık bir azalma. Ve bunun yanı sıra yabancılara baktığımız zaman ise hisselerde bir satış olmasına rağmen tahvil tarafında bir alım var. Geçen hafta 150 milyon dolarlık bir tahvil alındı. Bir önceki haftada 80 milyon dolarlık bir satış vardı ki burada küresel piyasalarda tahvil piyasalarında satış olmasına rağmen burada TL tahvillerine bir ilginin olduğunu görüyoruz. Şimdi Nilüfer sana da sormak isterim. Küresel finansal koşullar bu kadar güçleniyor. Özellikle burada ne diyoruz? Bir yani piyasalar üzerinde koşullarda sıkılaşma söz konusu. Petrol enflasyon ve faiz denklemi, petrol tahvil faizi ve çifte baskı varken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önümüzdeki ay nasıl indirsin o zaman diye ben sana şöyle bir aksi görüş sergileyim.
3: Evet. Yani tabii bizim kendi dinamiklerimizin biraz daha fazla bence etkili olduğu bir dönem. Yani tabii ki hani biz yurt dışında muhakkak ki her zaman işte uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yükselişi bizim yurt dışı borçlanmamızı dolayısıyla yurt içindeki ekonomik aktiviteyi çünkü yurt dışına az borçlanınca ya da daha maliyetli borçlanınca kaynaklar azalıyor vesaire. Dolayısıyla hani muhakkak ki etkiliyor. Küresel risk işte fon akımları üzerinden etkiliyor. Ama bizim bence şu dönem dezenflasyon süreci, işte iktisadi faaliyetin veya yurt içi talep koşullarının sınırlanılmaya çalışılması ve bunu kaynaklarla enflasyonu düşürmeye çalışılması, kur istikrarı kanalıyla işte sıcak para hani tamam çok istemiyoruz ama şu anki reel pozitif faiz Türk lirasındaki biraz daha onu aslında önceliklendirmesine sebep oluyor yatırımcıların. Bunlar sayesinde bence biz gevşeme alanı kazanabilecek noktadayız. Ama beklentiler çok katılık gösteriyor. Hatareti yüksek enflasyonun. Dolayısıyla da çok zamana yayılıyor. Mesela 7 puan bu etkiler olmasaydı 7 puan daha aşağıda olacaktı anlamına gelen bir ifadesi oldu başkanın, Merkez Bankası Başkanı. Yani biz demek ki sene sonunda 30'u değil 23'ü, belki bir sonraki senede işte hakikaten 15'i konuşabiliyor olacaktık. Ama enerji şokları, işte hem de enflasyonun beklentilerindeki katılık bu işi yavaşlattı. Ama bu demek oluyor ki bir yandan da şunu gösteriyor. Demek ki yeterince sabırlı davranabilirsek, enerji şoku sonuçta seneye 200 dolar olmayacak herhalde petrol. Yani öyle bir varsayım yapmıyoruz. Aynı seviyede bile kalsa baz etkisiyle aslında enflasyonun düşüşünün önündeki engel en azından kalkıyor olacak. Dolayısıyla bu sıkılığı korumaya devam edersek, biraz daha bu konuda kararlı davranmaya devam edersek ben enflasyonun en azından yönünün düşüş yönünde, yani tamam seviyesi tartışılır ama en azından bir düşüş hikayesinin devam edebilecek olmasının çok olumlu etki yaratacağını düşünüyorum. Ve bizim bu nedenle de küreselden farklılaşan böyle bir pozitif ayrışmamızın mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bir yandan işte tahvil faizlerinin yüksek seyri, işte Japonya'da olanlar, hani paritedeki yaşanan hareket, Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaşıyor olması ve Avrupa'daki diğer siyasi gelişmeler. Keza Amerika'da da şimdi Kasım'da mesela seçim var. Yani çok fazla gerçekten belirsizlik var. Ama bence bunca belirsizliğin içerisinde Türkiye'nin hala enflasyonumuz yüksek bir seviyede biz olduğumuz için, yani bizim iyileşme alanımız var. Hani belki enflasyon 10 olsaydı bunu söyleyemeyebilirim.

0: Bitirdik ama 30'da söyleyebiliyoruz diye düşünüyorum.
1: Peki Aslı, farklı bir soru sorayım o zaman. Dezenflasyon sürecini koruyacak yeterince sıkı diyebileceğimiz reel faiz seviyesi nedir Türkiye ekonomisi açısından?
2: Zor soru. Bu sefer bana geldi. Bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim.
3: biliyor muyuz bu seviyeyi? Yani şöyle aslında baktığımız zaman son dezenflasyon sürecinin başına şimdi 2023 yılından beri baktığımız zaman aslında tarihsel olarak daha önceki sıkılaşma süreçlerine göre çok daha yüksek bir reel faizle bu dönemi geçirdiğimizi söylemek lazım. Yani hem bu beklentilere de kıyasladığımızda özellikle hem isterseniz reel kesimin beklentileriyle uzun kıyaslayın politika faizini hem de piyasa oyuncularının beklentileriyle kıyaslayın. Geçmiş dönemdeki sıkılaşma döngülerinden daha yüksek reel faiz verdik aslında dönemde. Dolayısıyla buradan bakınca sanki yani bir miktar daha geçmiş dönemlere normalize olduğumuz dönemlere göre reel faizde biraz marjımız var eskiye dönmeye göre. Ama şunu da söylemek lazım. Daha katı, daha yüksek enflasyon seviyesinden bahsediyoruz. Özellikle hani tek haneye geçtiğimiz dönemden sonrasından bahsediyorum buradaki döngülerden. İkincisi katılık gerçekten hala daha çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla yer orada çok yani seviye olarak bir şey söylemek mümkün değil ama şunu söyleyebiliriz. Geçmiş dönemlere kıyasladığımız zaman burada daha düşük bir reel faizin hala bir sıkılık yaratma marjı var. Ama gitmek istediğimiz yol hala daha çok uzak değil, o kadar da yakın değil. Ve gerçekten de hizmet tarafındaki özellikle katılık gerçekten çok katı ve atalet güçlü. Dolayısıyla bu da baktığımız zaman bizi geçmiş dönemlere göre hala daha temkinli olmaya zorluyor. Burada bir de şey söylemek istiyorum biraz önceki soruyla ilgili. Bizim orada belki yani bu kadar onar faiz arttırmaya başladığı bir dönemde bizim indirecek yerimizin olma alanı biraz da aslında şundan kaynaklanıyor. Biz hızlı bir şekilde bu savaş başladığı anda zaten o 300 bas puanlık ekstra bir sıkılaşmayı biz baştan yaptık. Ve oradaki enflasyonun en azından manşette yukarıya çıkmasını bir miktar maliye politikası da başarma bir sistemiyle de olmak üzere biraz orayı keplemeyi başardık. Dolayısıyla o da bize bir alan yaratıyor gibi düşünmek lazım aslında. Evet. Dolayısıyla buradan hepsini toparlayacak olursam evet yani bir reel faiz anlamında biraz marjımız var ama enflasyonun ataletinin dikkate aldığımız noktada da hala çok temkinli bir marj yaratıyor bize demek lazım.
1: Güle Elif Yıldırım, son bir soru daha soracağım ama kısa da cevap isteyeceğim senden. Bugün 2027 bütçe görünümü ve faiz giderlerindeki artışı tartıştık. Maliye politikasındaki olası bir gevşeme ihtimali Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha uzun süre sıkı kalmaya yeter mi?
4: Normalde teoride böyle oluyor tabii. Çünkü maliyeden gelen açılma sinyalleri Merkez Bankası'nın her zaman işini biraz daha zorlaştırır. Çünkü talep üzerinden gider, talebi arttırır, enflasyonist bir etkisi vardır ama hani bugüne kadar maliye tarafında genel itibariyle çok ciddi bir açılma görmedik. Yani bu işte son petrol desteğiyle beraber biraz orası hafif bozuldu ama onun dışında tabii savaş maliyeti demek lazım. Orada çok fazla bir şey olmadı ama 2027 tabii şimdi yeni bir dönem şey anlamında biraz daha seçime yaklaşırken orada açılma ihtimali var. İşte tüm bunları da bir düşündüğümüz zaman aslında deminden beri söylediğimiz şey bu. Yani 2026 evet artık bitti. Yani çok fazla konuşulacak bir şey yok ama 2027'ye evet. İlişkin sinyaller çok önemli. Yani orada sorduğunuz gibi bir maliyenin açılma ihtimali var. İşte yavaş yavaş döngü başlayacak gibi görünüyor. Enerji tarafı nereye gidecek? Yani Merkez Bankamız yine biraz yani sanatını konuşturması gereken bir döneme giriyor diye düşünüyorum açıkçası. Ama evet yani soru evet yani makro ekonomi kitaplarında bu böyle yazılır ama tabii değişen şartlar, o an içinde bulunduğunuz durum, ekonominin hangi döngüsünde bulunduğunuza göre de bunun etkileri katsayıları
1: Güneyli Yıldırım bir virgül koyacağız burada çünkü Nilüfer'in bir burada söylemi var.
0: Güler belki asgari ücret de değil mi eklemek lazım yani ekleyecektim evet. Sesim kısıkmış şey yapamadım konuşamadım ama yani mali politikada bir gevşeme değil belki ama hani asgari ücret politikası evet. Bence önemli belki. Olur hani o 2000.
4: Tabii o zaten aynen çok teşekkür evet, ederim. Evet. Katkına yani orayı zaten her zaman çok dikkatli evet. Takip ediyoruz. Asgari ücret çünkü artışları bize çok net sinyaller veriyor bu Maliye Merkez Bankası uyumu anlamında çok önemli aynen. Onu evet. Onun önemini altını çizdikten sonra dediğim gibi yani genel açılma anlamında bakıldığında da yatırımlar ya da diğer açılmalar evet. Anlamında 2027 için düşündüğümüzde ekonominin hangi döneminde hangi evresinde olduğunuz bunun çok önemli bir belirleyicisidir. 2027 yılı için ona bakacağız. Yani ne kadar bir büyüme içerisindeyiz. Evet. En son bir de izninizle şey söylemek isterim. Pelin hocam doçent oldu. Kendisini kutluyorum.
1: Aa, çok teşekkür ederim.
4: Bunu da ifade etmek isterim. Doçent olmasıyla beraber sorular biraz
1: zorlaştı. Vitesi arttırdım. Çaktırmamış o süreç içerisinde. Peki çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim de uyarıyor artık bitir diye. Peki çok teşekkür ediyorum. Doktor Güney Elif Yıldırım, Nilüfer Sezgin ve Bloomberg HS Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren. Efendim kısa bir araya gidiyoruz.
5: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
6: Reklam.
7: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
8: Kripto. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi vardı dükkan için onu halledeceğim.
11: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
14: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklam.
15: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
16: Bloomberg ET Radyo.

0: efendim piyasa hattını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
2: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.
9: Bende de bir kalp olduğunu unuttum galiba. Yoksa böyle.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Kısıtlı vaktimiz var. Hiç vakit kaybetmeden kıymetli konuğumuz Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'na gidiyoruz. Ayhan Bey hoş geldiniz.
2: Çağlar Bey iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Hoş bulduk. Aslında 10 Eylül bizler için takvimde önemi belli olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını Bloomberg HT ekranlarında geçtiğimiz dakikalar içerisinde değerli izleyicilerimizin takip ettiği üzere bunun yansımalarını konuştuğumuz bir gün. Değerlendirmeniz nasıl? Zaten senenin geride kalan kısmında özellikle bu karara yaklaştıkça konuştuğumuz konu başlıkları vardı ama sizin bilhassa sanayi tarafından perspektifinizde bu karar sonrasında ilk etapta gözünüze canlananlar neler?
2: Çağlar Bey, öncelikle beklenen bir yani değişmemesi beklenen bir durumdu. Ancak bizler ben geçen ay meclis konuşmamda da Eylül ayında inşallah 200 bas puan bir indirim olur temennisinde bulunmuştum. Maalesef bu olmadı. Bunun gerekçesi de bizim açımızdan baktığımız zaman Çağlar Bey, kapasite kullanım oranlarında hem Türkiye'de hem Kocaeli sanayinde negatif bir veri var. Yani azalıyor. Öte yandan baktığımız zaman çalışan sayımız da çok büyük azalmalar var. Yani 25 yılında 32.458.000 kişi çalışırken şu anda bu rakam 32.362.000'e düşmüş. Yani aradan bir yıl geçmesine rağmen neredeyse 96.000 kişi daha az çalışanımız var ki burada bir de ciddi nüfus artışımız olmasına rağmen bu da aslında sıkıntıyı gösteriyor. Bir de sanayide çalışan kişiler sayısında da 54.000 gibi bir azalma var. Bunlar hepsi TÜİK'in rakamları. Bunları üst üste koyduğumuz zaman zaten kapasite kullanımımızda azalma var. Malumunuz bizim bölge ağırlıklı ihracat ve bu ihracatın da bildiğim kadarıyla Kocaeli ihracatının neredeyse %70'i Avrupa'ya yapılıyor. En büyük partnerimiz. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuz zaman bizim ihracatta aylık bazda artışlar olmasına rağmen maalesef ağırlaşma hissediliyor. Sanayide de bugün veri açıklandı. Sanayi büyümesi de Temmuz ayında %1'lik bir azalma var. Yani bunları üst üste koyduğumuz zaman bizim beklentimiz bir azalma yönündeydi faizlerde, gösterge faizlerinde. Ancak tabii ki enerji fiyatlarının tekrar 100 doları aşması enflasyon baskısını arttıracak bir uygulama olarak karşımıza çıkacak, etki olarak karşımıza çıkacak. Enflasyon verilerine baktığımız zaman orada da enflasyonda istediğimiz neticeyi de alamadık. Ama şu anda maalesef yatırım ayağında bir yavaşlama var. Faizlerin yüksek olması ve ulaşımının zor olması bizlerin hakikaten sıkıntılı bir dönem geçirdiğimizi gösteriyor. Tabii bir de en önemli konumuz, hep söylemeye çalışıyoruz, vurgu yapıyoruz. Başta Sayın Bakanımızın enflasyonla mücadele programına destek veriyoruz diyoruz. Ama süre çok uzun sürdü. TL'nin çok fazla değerli kalmasından ötürü ihracatta zorlanıyoruz. Öte yandan ithalat da çok ucuz hale geliyor. Sadece bizler değil, Çağlar Bey, öte yandan turizm de gelirlerimizde azalma var. Yani her yönüyle kur baskısı Türkiye'de rekabet etme kapasitemizi maalesef azaltıyor. Onun için biz Merkez Bankası faizlerinde bir azalma bekliyorduk.
1: Peki bir 3-4 dakikamız daha var. Özellikle yıl sonuna değin. Şimdi karar öncesinde beklentilerinizi belirttiniz. Kararın ortaya çıkmasından sonra biraz durumu tarif ettiniz ama birkaç senaryoyla açıklayacak olursak para politikasında başta faizin seviyesi olmak üzere nasıl gidişatlar sizi nasıl etkiler?
2: Şimdi Çağlar Bey, biz tabii ki bir an önce faizlerin azalması yönünde temennimiz var. Bir taraftan da döviz kurunun biraz daha enflasyona yakın, enflasyona benzer oranlarda artmasını talep ediyoruz. Son bir ayda aslında baktığımız zaman döviz kurunda dolarda 1.8, euroda da parite nedeniyle 2.6'lık artış olmuş. Bunlar bizim için önemli ve pozitif görebiliyoruz. Ancak bunların devam etmesi değerli. Öte yandan yıllık bazda hesapladığımız zaman bütçemizde yıl sonu iç ve dış borcun faizinin toplamı 2 trilyon 342 milyar mertebesinde. Bunun da azaltılması çok önemli. Yani biz bir taraftan bütçe açığı verirken bu faizleri düşürmemiz çok olası ve kolay değil. Bunun da farkındayız. Orada da sıkıntılı durumumuz şundan olduğunu biliyoruz. Yani bizim asrın felaketini finanse ettik son 3 yıldır. Neyse ki bu sene onu telafi artık bitmiş olacak. Öte yandan yağışlar nedeniyle tarımda olağanüstü iyileşmeler olmasına rağmen fiyatlara yansıyamadı. Yani burada da bir yapısal sorun olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin iyileşmesi çok önemli. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız bu konuda bilhassa vize serbestliği için 6 kriterin üzerine çalışıldığını söyledi. Bunlar da ülkemize yabancı sermaye gelmesi açısından önemli sinyaller olabilir diyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi bizler için iyi olacaktır. Tabii ki evet. Amerika ve İsrail'in İran Savaşı'nın bir an önce sonlanması bizim önümüze daha net bir resim koyacağı için belki yatırımlar açısından, belki sermaye yatırımları açısından önemli olabilir diye düşünüyoruz ama evet. Bunların hepsi bir bütün. Yani bir tanesiyle çözmemiz söz konusu değil.
1: Evet.
2: Bu harcamalarımızın da deprem harcamalarının da azalması nedeniyle bütçemiz fazla vermeye başlarsa evet. 2027'den itibaren orada da aslında daha imkanlar artar.
1: Çok teşekkür ediyorsun.
2: Bir de son olarak söylemek istediğim
1: bir cümle hemen hızlıca alalım.
2: Çok ciddi bir rekabet altındayız Çin'e karşı. Evet. Çin sanayicisinin getirdiği dövize %34 mertebesinde destek oluyor. Yani sübvansiyon yapıyor. Evet. Bizim tabii kaynaklar bu kadar değil. Biz de %3 mertebesinde yapıyoruz. Ama ihracatçının, üreticinin korunması adına bu ayakta biraz daha yani %10'lar belki %15'ler mertebesinde bir destek olsa kurun bizi bu kadar yaralamasına belki fırsat vermeyiz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bizlerle birlikteydi. Hemen noktayı koyalım. Son dakikada İngiltere tahvil faizlerinin 2007'den bu yana gelmiş olduğu en yüksek seviye var ama 7 dakika sonra akıllı parada bu konuyu derinlemesine konuşuyor oluruz. Bekleriz.

0: değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
1: BBVA. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4...

0: 0599-2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
14: Sanma acı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıl Paradan tüm izleyicilerimize merhaba. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Biraz önce iş dünyasına noktayı koyarken dedik ki akıllı parada konunun detaylarına da gireriz ama tabii ki takvim yoğun diye zaten gün başından itibaren tüm mesai arkadaşlarım belirtiyordur. Avrupa Merkez Bankası kararı da var ve o da akıllı paraya isabet ediyor bu saat diliminde. Ve 25 bas puanlık faiz artışı geldi Avrupa Merkez Bankası'ndan alt başlıkta görebileceğiniz üzere. Bunun paralelinde hemen rejimiz euro doları ekrana verdi. 1.16'ya doğru çekildiğini görüyoruz. Muhtemeldir ki saniyeler ya da birkaç dakika içerisinde bunun altında test ettiğine tanık olabiliriz. Ama akıllı paraya başlarken söyleyeceğimiz konu İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizinin %5,29 ile Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasıydı. Bu ilk etapta her şeyden bağımsız düşünüldüğünde belki kulağa ilk etapta çok aşırı anlamlı gelmeyebilir. Ama son günlerde ardı ardına başta ABD tahvil faizlerine gelinen seviyeler olmak üzere farklı ülkelerin gösterge tahvil faizlerine özellikle uzun vadeye baktığımızda yaşadıklarımızı ve karşıladığımız haber akışlarını düşünürsek ciddi anlamda önemli. Çünkü sürekli olarak 2008 krizinin önü sonu bir yerlere tekabül eden buna ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle tahvil tarafından. Avrupa piyasalarına bakalım. Ardından hem tahvil hem altın, gümüş hem de diğer varlık sınıfları ekseninde detaylı olarak akıllı para başlarken siz değerli izleyicilerimize dilim döndüğünce özet sunmaya çalışacağım. Günü başlangıcında Türkiye saatiyle sabah saatlerinde Asya piyasalarının oldukça negatif kapattığımızı söylesek yeridir. Nikkei bir miktar çok kısıtlı da olsa yükselişiyle ayrıştı. Hang Seng %1'in üzerinde düştü. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Avrupa haritasında görülebileceği üzere DAX'ın negatif tarafta olduğunu görüyoruz. FTSE'de DAX'a oranla satışlar daha derin. Fransa'da kakaran neredeyse değişmişsiz ama kırmızı renklerin ve düşüşlerin daha çok hakim olduğu endeksleri gösteriyor. Bir Avrupa haritası karşımızda. Kuzeyde Norveç borsasının petrolün yükselişiyle yukarı yönde değiştiğini görüyoruz ama kısıtlı. Günün belki de tek pozitif ayrışanı net biçimde gördüğünüz üzere hemen kuzey batımızdaki Sofya endeksi %1,5 yükselmiş vaziyette. Onun bir miktar daha kuzeyine baktığımızda Macaristan'ın da %1'e yakın yükseldiğini görüyoruz. Slovakya'da pozitif ayrışan borsalar içerisinde. Peki içeride durum nasıl? Merkez Bankası kararını takiben. BIST 100'de şu an 14.350 puana kadar çekildiğimizi görüyorum. %1'lik düşüş.

0: düşüşle 14.358 puan var karşımda. Yine BIST 30'da da %1'in üzerinde düşüş var. Tıpkı ulaştırmada olduğu gibi %1,5'lar civarında düşen bir endeks var ki o da hepimizin tahmin edebileceği üzere bankacılık endeksi. Sınai'de de %1'in altında düşüş olsa da görünüm negatif. 141 milyar TL'lik de bir hacim var. Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın geleceğe ilişkin projeksiyonlarıyla ilgili son dakikalarda gelmeye devam ediyor. 2027 yılı enflasyon tahmini %2,5 şu an ekranda görebileceğiniz üzere. Bununla beraber 2026 tahmini de tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın projeksiyonları arasında yer alıyor. Bununla beraber biz devam edelim kaldığımız yerden. CDS'imiz 220'nin tekrar üzerine geldi. Ekranda 2026 tahmininde görüyorsunuz Avrupa Merkez Bankası %3. Bununla beraber tekrar devam ettiğimizde dolar TL'de 48,5'lara, euro TL'de de 56,5'lara neredeyse 56,45'i görüyorum ama 56,45'in üzerindeyiz. Geldiğimiz bir gündeyiz. Spot dolar endeksi tekrar 99 seviyesinde ve CDS'imizde 220'nin üzerine geldi demiştim. 2 yıllık gösterge tahvilimiz 10 yıllıkla beraber bugün yükselmeye devam ediyor ve 2 yıllıkta %39,60'lara, 10 yıllıkta da %34,28'lere gelmiş durumdayız. Günün dünle beraber en çok dikkat çeken konularından bir tanesi tahmin ediyorum ki hiçbirimizin gözlerini ayıramadığı petrol. Brent petrolde 103,90 doları görüyorum efendim şu anda solumda terminalde. Kabaca 104 dolara kadar geldiğimiz bir gün. WTI Amerikan tipi ham petrol %3'ün üzerinde yükselişiyle 99 doları aşmaya çalışıyor. Şu an açtığı saniyeler oluyor ama ikisinde de sırasıyla Brent ve WTI'de %2,5'un üzerinde ve %3'ün üzerinde yükseliş var. Ekranda diğer emtia grubunu görüyorsunuz. Altın zaten bir miktar stres altındaydı. Şu an itibariyle Türkiye saatiyle 15.20'ye yaklaşırken 4.370 dolara doğru çekilişini izliyoruz. Gümüşte de 65,5 dolara doğru %2,5'un üzerinde düşüşte çekilme izler durumdayız. VIX Endişe Endeksi artık bu kadar fazla volatilitenin olduğu ABD endekslerinde de kapanışların çok hoş olmadığı zamanda niye bu durgunluk var diye düşündüğümüzde ciddiye almalı mıyız diye düşünecek olursak halen 15, 16, 17, 17'nin üzerine geldi şu an. Sakin gibi görünen bir seyir söz konusu bugün itibariyle de. Bununla beraber en önemli konu belki de ABD tahvil faizleri. Biraz önce İngiltere üzerine konuşurken ifade etmeye çalıştığım gibi artık geldi 10 yıllıklar %4,88'e efendim neredeyse. Dün gece bilhassa bizim kendi piyasalarımızı kapatmamızı takiben Amerika'da piyasalar açıkken gördüğümüz seviyelerle zaten burada 2023'ün sonundan itibaren geldiği en yüksek düzeyleri konuşmuştuk. Ekranda görüyorsunuz 5 yıllıklar %4,65'i, 2 yıllıklar %4,45'i aştı. Bu durum ne kadar daha devam edecek? Bununla ilgili haber özellikle Bessent ekseninde gelmeye, ABD tahvil faizleriyle ilgili, tahvilleriyle ilgili daha doğrusu hamleler gelmeye devam ediyor. AMB'den de son dakikalar gelmeye devam ediyor. Ekonomik büyümede aşağı yönlü riskler var şeklinde diyerek uzun bir özet tamamlayalım. Bitcoin'i de ekleyelim. Onda da şu anda %1'e yakın düşüş var. 77.650 dolarlarda diyerek bu uzun özeti tamamlayalım. Zaten ana kısımda konuğumuz Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taş'tan. Onunla hem içeriği hem dışarıyı detaylı olarak konuştuğumuz akıllı paraya minik bir ara verelim şimdi. Ardından devam edeceğiz.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Son dakikalar yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Stüdyoda da Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taştan var. Araya gitmeden önce de söylediğim gibi bu kadar fazla gündem yoğunluğunun içerisinde başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere piyasalarında seyrini onunla konuşacağız. Vahap hoş geldin.
2: Hoş bulduk Çağal.
1: Tam suyundan bir yudum almak üzereydi. Buyursan al. Ben son dakikaları söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Çünkü aradayken biraz önce söylediğim gibi son dakikalar yağmaya devam etti. Bir tanesini ekranda görüyorsunuz şu an. 2026 sonuna kadar bir faiz artırımı daha bekliyor yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bunu takiben zaten yaz ayları boyunca neredeyse bu konuyu konuşmuştuk. Uyarıları var Avrupa Merkez Bankası'nın. Yalnızca büyümeyle ilgili değil, araya gitmeden önce de söylediğim gibi. Orta Doğu kaynaklı savaş enflasyon baskısını artırmaya devam ediyor şeklinde. Bununla beraber tahminlerinden özellikle büyümeye dönük aşağı yönlü riskler olduğunu söylemiştik. Enflasyonda da yukarı yönlü riskler mevcut diyor. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi euro dolarda 1.16'lara kadar çekildiğini izlemiştik. Dakikalar içerisinde, bugün içerisinde belki de bunun da aşağısını test edebiliriz ama yine bir açıkçası hoş olmayan haber. Brent petrol 104 doları da aştı. WTI'da da 99,5 dolara doğru gidiyoruz. Vahap'a hoş geldin dedik. Avrupa Merkez Bankası ile başlayalım. Zaten bütün konular aslında birbirinin içine geçmiş vaziyette. Petrole OPEC'e geliriz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na geliriz ama yatırımcıların bu sene sonuna kadar bir faiz arttırımı daha görüşüne katılır mısın? Bunun sonrasında özellikle euro dolar başta olmak üzere etki farklı farklı veçelerde karşımıza çıkabilir mi?
2: Çok daha zor bir durumdaydı Avrupa Merkez Bankası. Çünkü hali hazırda euro bölgesinde işler çok kötüyken faiz artırmak zorunda kaldı. Ne zaman? Haziran ayında ve hani Amerika-İran-İsrail savaşının böyle ilk başladığı dönemde ilk faiz artırımı beklenen ve ilk faiz artırımı yapan Merkez Bankası da oldu. Diğer merkez bankaları biraz daha ya bir bekleyelim görelim şeklinde. Hatta ben Haziran'da ya faiz artırırsa büyük bir hata olur şeklinde bir yorumda da bulmuştum. Sonrasında da petrol fiyatları gerilince muhtemelen sormuşlardır kendilerince. Ya biraz acele mi ettik gibisinden. Bu kararı da ister istemez son dönemde yükselen tahvil faizleri, son dönemde yükselen petrol fiyatları. Yani aslında piyasanın gerisinde kalmak istemeyen bir Avrupa Merkez Bankası'nın devamı var. Demin şanssız dediğim noktada biraz daha azaldı bu şanssızlık. Niye? Çünkü son gelen gerek PMI gerekse geçtiğimiz gün açıklandı. Centix'in yatırımcı güveni açıklandı. Oldukça iyi veriler var. Euro bölgesinde hem imalatta hem hizmette iyi bir toparlanma var. Yatırımcı güveni hatta Euro bölgesinin bazı ülkelerinde neredeyse boom döneminde, yani yüksek büyüme döneminde. Böyle bir dönemde faiz artırmak çok hani problem değil. Ama yine de günün sonunda yani Euro'nun da tepkisiyle de baktığımda gördüğüm şu, yani piyasa çok memnun kalmış gibi durmuyor. Ama şunu söylemek lazım. Yani dünyada yükselen faizler varken, Japonya ve Amerika özelinde söylüyorum bunu, Almanya ve Fransa faizleri geride mi kalıyor? Hayır. 2008 krizinden sonra biz bunu seninle aramızda çok konuştuk. Yani Avrupa'da da bir kriz oldu biliyorsun. Güney Avrupa'da özellikle. Portekiz, İrlanda, İspanya, Peaks Yunanistan. PIX dediğimiz ülkeler. Portekiz, İrlanda, İspanya, Yunanistan. Kim kaldı? İrlanda. İspanya. İrlanda kaldı. İspanya'yı da saydım. Aynen. Bu ülkelerde bir kriz oluştuğunda Fransa ve Almanya tahvil faizlerindeki spreadler açılmaya başladı. Bugün yine aynısı oluyor. O yüzden Avrupa Merkez Bankası ister istemez reaksiyon vermek zorunda kalıyor. Ve dikkat edersen 2026 için şu an bakıyorum %3'lerde bir enflasyon bekliyorlar. 2027'de 2,5'lara gerilemesini bekliyorlar. Hedeflerden bir anda uzaklaştılar. O yüzden bu noktada da hani faiz artırmak zorunda kaldılar diyeyim.
1: Peki dün eğer klasörden bulabiliyorlarsa rejideki arkadaşlarımız, benim finans merkezinde kullandığım bir Japonya ABD tahvil grafiği vardı. Sene başından itibaren en çok konuştuğumuz belki, hatta birbirinin içerisine geçen hikayeli anlamda iki ülke. Sen hazır o döneme dikkat çekip Avrupa ile ilgili o spreadlerin arasındaki açılmaya da daralmaya dikkat çektin ya. Mesela biz şimdi bir Avrupa Merkez Bankası kararı karşıladık. Bu hap şey, sene başından itibaren ikisinin de BIPS olarak yükseldiği Japonya ve ABD 30 yıllıkları. Buradaki spread'in genişlemesi ya da bir aradalığı ne ifade eder? Ve mesela 2008'de o ülkelerin tahvil faizlerinin seviyeleri ve yükseliş eşiklerinin arasındaki yakınlaşma, uzaklaşma ne ifade ediyordu? Bu soruyu sana bilerek soruyorum şu yüzden. Son dönemde önceden bize antika derlerdi o dönemi andığımız için. Bu adamlar 2008 krizi travmalarını atlatamamış diye. Bir baktım herkes 2008 krizi dönemini hatırlamaya başladı. Çünkü gelinen tahvil faizlerindeki nokta 2007, 2008, 2009'dan beri en yüksek diye hep bütün spotlarda bunu görüyoruz.
2: Ya tabii o dönemi o dönemde öğrenciydim. Ya benim için büyük bir laboratuvar oldu özellikle. Ama hem doktora tezim hem lisans tezim bunlarla ilgiliydi. Biraz da hani krizlerle, finansal istikrarla ilgiliydi. İçinde vardı. Bu spreadlerdeki açılma ya da bu faizlerdeki büyük ölçüde ayrışma ister istemez yatırımcıların, büyük yatırımcılardan bahsediyorum. Burada yatırımcılardan kastım yani hane halkı veya sen ben özelinde değil. Kurumsal ve büyük yatırımcıların tahvil ağırlıklarının değişmesine neden oluyor. Yani bugün Amerika tahvillerinden kaçıyorsun, Japon tahvillerinden kaçmak zorunda kalıyorsun belli bir noktada ve nakite dönme ihtiyacın var. Yen yaratmak için ister istemez Amerikan tahvillerini de satmaya başlıyorsun. Bu spread'in açılması ister istemez ya da ortalamalardan büyük ölçüde aşması ister istemez tabii risk yaratıyor. Bugünün en büyük problemi bir, yüksek bütçe açıkları. İki, özellikle özel sektörün ki bunda belki bir buçuk yıldır çok daha fazla konuşuyoruz. Hani bu Amerika'daki teknoloji hikayesinin, yüksek montanlı yatırım hikayesinin biraz borçlanmayla finanse ediliyor olması. Ki bunlar CDS'leri yukarı çekiyor, özel sektör borçlanma tahvil faizlerini yukarı çekiyor ve günün sonunda devlet tahvil faizlerini de yukarı çekmek zorunda kalıyor. Ve nereden baksan şu an gelişen ülkelerle Amerika'da o çöp tahviller dediğimiz işte yatırım yapılmaması gereken ya da yatırım yapılmayabilir, yatırım yapılamaz tahvil faizleriyle sanki gelişen ülke faizleri neredeyse birbirine yakınsamaya başladı ama günün sonunda şöyle bir risk var. Gerek Avrupa'nın kendi içerisinde olsun, gerek Amerika ile Japonya arasındaki o tahvil faizleri arasındaki farkın açılması finansal istikrar açısından bir risk ve bu geçmiş dönemde kriz öncü göstergelerinden biri olarak kullanıldı.
1: Yani aslında her olay aynı şekilde cereyan etmese de bir takım ipuçlarını karşılaştığımız yeni vakalarda da
2: bunu bir sinyal olarak düşünebiliyorsun otomatik olarak.
1: Aynen. Bu arada beklentilere paralel bir üretici fiyatları verisi karşıladık. Aylık bazdaki uzun süredir son dakikada aşağıda duruyor ama aylık bazdaki artışa ilaveten çekirdeğin de yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleştiğini manşet yıllık rakamla beraber gördüğümden ben değerli izleyicilerime aktarayım. Şu petrol konusuna gelelim çünkü 104,5 dolara doğru gidiyor efendim Brent petrol. 104,25 dolarda şu an ve WTI 99 doları aştı demiştik. Orada da günlük yükseliş %3,30'lara geldi neredeyse. Görüyorsunuz ekranda bir 104 dolarlık kabaca 104,30 dolarlık Brent petrol 100 doların üzerinde bir Amerikan tipi ham petrol söz konusu. Şimdi sen de dediğin gibi Vahap bütçe açıkları var. Bütçe açıklarla beraber yüksek enflasyon tehditlerine paralel tahvil faizlerinde biraz önce konuştuğumuz, tarifini yaptığımız konu var. Petrol böyleyken bir de dünyanın tırnak içerisinde merkezlerinden biri sürekli savunma harcamaları yapacaksınız, benden alacaksınız derken bu işin sadece bu ekonomi veya finansla ilgili konuştuğumuz konularla sınırlı kalmayacağı aşikar ama petrolün bu seviyede kalması o merkezi de sarsmıyor mu yani Amerika'yı?
2: İster istemez ki üfeden de biraz ayrıntısına belki bakmak gerekiyor. Üfedeki enerji kalemi şu anda Mayıs'tan sonraki en yüksek seviyesini kaydetmiş. Aylık %4,2'ye karşılık geliyor ama sadece bu kadar mı? Enerji ve gıda hariç üfe rakamı da aylık şu an %0,4'lerde. Yani manşet rakam tamam yukarıda ama manşet harici diğer rakamlarda da yükseliş var. Bu ister istemez gelecek Amerika'daki enflasyon verisi öncesinde faiz artırım beklentilerini tekrardan yukarı taşıyor. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'ndan sonra Fed'den de bir faiz artırım beklentisini artırabiliriz gibi duruyor. Ama ben yine TÜFE'yi son veri olarak görüp ondan sonra hani bir beklenti paylaşmanın çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Geçen haftaya gideceğim çünkü geçen hafta istihdam verileri çok zayıf gelse muhtemelen işte CME'deki pozisyonlanmalar Fed'in faiz artırmayacağına yönelecekti. Gelelim petrol hikayesine. Trump'a da soruldu bu geçtiğimiz gün %1 görüşmede. Ya seçim geliyor. Galon fiyatı hiç olmadığı kadar yukarıda. Amerika'daki seçmene bunu nasıl anlatacaksınız sorusu soruluyor ve Trump şu cevabı veriyor. Yani burada bir seçim yapmanız gerekiyor. Ya petrol fiyatları yükselecek ya İran nükleer güce sahip olacak diye. Yine kaçamak stratejik bir cevap tabii ki ama şu kesin, yani petrol fiyatlarını düşürmekte zorlanan bir Amerika var. Biraz da Irak açmazını hatırlayan bir Amerika var. 2000'lerin başında hatırla. Afganistan, Irak, hani buradan İran'a mı gelecek sorusunun cevabı artık o kadar kolay değil. Seçimden sonra sanıyorum petrol gerilecek. Ama genel beklentimi soruyorsan $100 üzerine çok kalacağımızı zannetmiyorum.
1: Zaten dün de savaşı seçimden sonra bitireceğim dedi. Bir de onun üzerine de $5000 vaat etti her Amerikan vatandaşına. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde zafer elde etmesi karşılığı.
2: Çok güzel.
1: Güzel fikir ama
2: güzel fikir yani,
1: yemeyebilir
2: tamam,
1: diyorsun.
2: İşte anketler çok onu göstermiyor ama Trump'ın anketleri de böyle çok haksız çıkardı seçimlerde gördük tabii.
1: Evet, şu anda Brent petrolde %3,5'i aşan yükselişte $105'ı aştığımıza, dolara ulaştığımıza dair bir son dakika var ama terminalde benim solumda gördüm $104,70 ama zaten kabaca iş dünyasını sunmaya başladığımdan beri bunu söylüyordum. $104,5 aştık yani özetle. Ons altında $4,350'ın gerisine geldik. Ons gümüşte $65'ın gerisine geldik. $64,5'a kadar geldik. Gümüşte de düşüş %4'ü aştı şu an itibariyle. WTI Amerikan tipi ham petrol $99,5 aşıp %3,5'ın üzerindeki yükselişini neredeyse %3,70'lere getirdi. Şu OPEC konusuna da değinmek üzere ben rejimizden rica edeyim hemen. Hazır Vahap Taş'tan, Doktor Vahap Taş'tan konuyu maziye getirdi. Efendim ekranda görmüş olduğunuz OPEC'in toplam üretimi biraz önce Suudi Arabistan'ın 1990'lardan itibaren OPEC çıktısının diyelim en düşük seviyeye geldiğine dair bir son dakikası vardı. Bununla beraber de aslında petrol fiyatlarını belki sık sık konuşuyoruz. Lakin burada 2026 yılı tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğini de bugün içerisinde haberlerin içerisine eklemiş olduk. Ne demek şu grafik bize neyi anlatıyor Vahap? Yani kıtlığı yok belli ki ama kıtlık döneminde miyiz?
2: Yani petrol üretimindeki, OPEC'in petrol üretimindeki en büyük düşüşü bu arada Suudi Arabistan kaynaklı yaşadık. Yani 2025'in son çeyreğinde yaklaşık 28,5 milyon varillik bir petrol üretimi vardı OPEC'te. Bunun üçte birinden fazlası yani yaklaşık 10 milyon varili Suudi Arabistan'daydı. Suudi Arabistan savaşın başında üretimini 6,5 milyon varile kadar düşürdü. Şimdi biraz toparlıyor. Ve kabaca hani rakamsal söyleyeyim, çok detay şeyini yapmayayım hani böyle detaya boğulmayayım ama 28,5 milyon varillik üretim Haziran'da 21 milyon varille kadar düştü.
1: Şu yandaki bugün, tabloyu da gösterelim mi peki sen bunu anlatırken?
2: Olur.
1: Ekranı
2: yani,
1: verebiliriz bunu Vahap konuşurken.
2: Kapasite olarak da şu anda OPEC zaten kapasitesinin büyük bir ölçüde altında üretim yapıyor. Aylık üretimi de Ağustos'ta sadece 346 bin varil kadar artabildi. Ve 24 milyon varile yakın. Yani nereden baksan şu anda OPEC'in üretimi savaş öncesi dönemin 4,5 milyon varil kadar altında. Niye altında? Bir, Suudi Arabistan üretimi oldukça düştü. İki, üretim zaten düşmek zorunda çünkü Hürmüz Boğazı'ndan geçiremiyorsunuz. Basra Körfezi belli ölçüde tehdit altında. Taşıyamadığınız, bu petrolü taşıyamadığınız noktada üretim yapmanızın da çok bir anlamı kalmıyor. Böyle bir yerde her ne kadar muhtemelen hani Venezuela'nın petrol üretiminin daha da arttığını göreceğiz. Özellikle Amerika'nın Venezuela'ya girmesi ardından ortalamalarda 200 bin varil kadar arttı Venezuela'nın petrol üretimi ama daha da fazla artma potansiyeli var. Şimdi sendeki ekranda muhtemelen Venezuela'nın genel olarak kapasitesi yer alıyordur. Bu kapasitenin de arttığını göreceğiz. Şimdilik OPEC üretimini bypass edebilecek bir noktada değiliz. Arz fazlasından bir anda arz açığına geldik dikkat edersen. OECD ülkeleri bir miktar kendi stoklarından yiyor. Başta Çin olmak üzere çok konuşuldu hatırlarsın. Yani stratejik rezervlerin azalmadığını gördük. Orada farklı bir detay var bir anlamda. Ama hani yine günün sonunda...
1: $105'ı da açtık şu an itibariyle ekranda izleyicilerimiz
2: yani,
1: görüyor.
2: Tabii OPEC'in açıklaması burada yani aslında malumun ilanı ama yine de petrol fiyatlarını yukarı çekti. Ben çok büyük bir şok beklemiyorum orada. Yani tekrardan gerilecek. Ne zamana kadar? Ama Kasım ayına kadar muhtemelen ufak tefek sürtüşmeler olacak. Ekim'deki İsrail seçimlerini de ben mutlaka takvime ekleyen taraftayım bu arada.
1: Editörümüz Ufuk Olgun'un notu var. Onu hemen parantez olarak sunalım bilgi olarak. Birleşik Arap Emirlikleri üretim kotalarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Mayıs 2026'da ayrılmıştı malumunuz. Bu da petrol üretiminin OPEC'te %10-12'sine tekabül ediyordu. Az önce VAAP'ın yaptığı vurguyla beraber tabii Suudi Arabistan'la ilgili ama biz bu kadar petrol konuşurken bir de bu tahvil faizlerinin aslında nasıl ki petrolde birer birer Brent'te de WTI'de de o yukarı yöndeki seviyeleri test ettik ve geçtik. Aynı şekilde de Fransa-Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 91 bas puan yükselişle 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı şeklinde bir son dakika daha vardı. Biz Japonya-ABD grafiğine bakmıştık. Düne gidip programa başlarken İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2007'den beri en yüksek seviyesine geldiğini konuşmuştuk. 2012 herkesin aklında biraz finansal okuryazarlığı olan, tarihe meraklı olan için bileceği üzere Euro krizi ve Avrupa Euro bölgesinde o PX diye konuştuğumuz konunun bir başka bacağı yine burada Fransa-Almanya faiz spreadinin bu kadar 91 bas puanla rekora ulaşması ne demek onu da sorayım. Onu da atlamadan Borsa İstanbul'a geçelim.
2: Almanya-Fransa o dönemde yani Kuzey Avrupa diyeyim genel olarak bu işten az etkilenen taraftaydı. Çünkü bütçe rakamlarında o kadar büyük bir bozulma yoktu.
1: Troika
2: ama şu var yani tahvil faizlerindeki yükselişin bir dünyada bütçe krizi yaratacağı mı acaba çok büyük bir olasılık? Yoksa 97'de Asya'da olduğu gibi bir özel sektör krizi yaratacağı mı? Hani ikisi olasılığı üzerinden gidersem ben yine bu işin özel sektör tarafında çok daha risk yaratacağını düşünüyorum. Bu arada Fransa'nın önerisini biliyorsun. Avrupa Merkez Bankası bütün bu tahvilleri alsın ve bizim borcumuz kapansın şeklinde bir önerisi var. 2000 krizini yine geriye gidiyorum. 2000-2001 krizi döneminde Türkiye'ye getirilen öneriler hatırla. Merkez Bankası hazineyi fonlamasın noktasından IMF Dünya Bankası önerilerinden bahsediyorum. Fransa bugün Avrupa Merkez Bankası bu tahvilleri alsın ve konuyu kapatsın noktasına geldik. Burada da şey tartışması artık bence gündeme geliyor. Yani ortodoks iktisat gerçekten belli alternatiflere kendini bırakmalı mı sorusu gündeme geliyor.
1: Valla çok merak eden Keynes'in tırnak içerisinde düşüşü ve Hayek'in yükselişine baksın. Hayek'in ondan önce daha bilinmezken Keynes'e ulaşması, o dönemde Hayek'in algılanışı, tuhaf İngilizcesi de başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde bunu birkaç kişi daha anlattı. Ama vakti faydalı kullanmak adına ons gümüş ons altında da düştüler. Halen hızla devam ediyor. Ons gümüş neredeyse 64 dolarında gerisine gelmek üzere. 64,07 dolarda şu an. ABD'nin 30 yıllık faizi %5,34'e yükselerek bu programda bol bol anladığımız 2007 yılından beri en yüksek seviyesine geldi. Ama Borsa İstanbul'u sormak durumundayım artık. %2'nin üzerine düşen bir bankacılık kabaca %1 ile 2 arasında düşen ana endekslerde görünüm. Bu aslında Merkez Bankası kararı öncesinde bugün özelinde bir miktar stres gözlemliyorduk ama Merkez Bankası'nın sabit bırakması halinde yatırımcıların ya da piyasanın fırsat gördüğü bir şey mi oldu yoksa bu kadar fazla bir akıllı paranın içine sığan bu belirsizliklerin bir noktada bir müddettir iyi giden Borsa İstanbul'un üzerinde doğal bir etkisi mi?
2: İlk önce şeyi itiraf edeyim. Birkaç hani şeyde de sabah konuşmalarında da oldu. Faiz indirim

0: bekleyen o çok küçük azınlıktan biriydim ben. Ya da daha doğrusu şunu söylüyordum, yani bir faiz indirimi olacaksa bu toplantı bence iyi bir fırsat şeklinde. Doğru bir iletişimle 100 bas puanın ben Merkez Bankası'na olan güvenin kırılacağını çok düşünmeyen taraftaydım yani. Çünkü niye? Ağustos enflasyonu alt endekslerde de BVC endekslerinde de bence iyi geldi. Bu bir fırsattı. Şu an hani o beklentiyi büyük ölçüde bozan ne oldu dersen Çağlar? Petrol fiyatlarının 100 doları gelmesi, 100 dolar aşması. Toplam yani PPK açıklamadan önce 100 dolara yakındı zaten. İkincisi Eylül enflasyonu çok yüksek gelecek beklentisi oluştu. Buna da katılıyorum ama Ekim zaten faiz indirmek için çok iyi bir takvim değil. Çünkü Ekim toplantısında karşımızda muhtemelen %3'ler etrafında, belki biraz daha üzerinde bir aylık enflasyonla karşılaşacağız. Ve o günden sonra Eylül enflasyonunu aldıktan sonra, ki Ekim'in başında gelecek Eylül enflasyonu. Ve muhtemelen yıllık enflasyon beklentileri bir anda 30'un üzerine geçmeye başlayacak. Bunun olduğu noktada Ekim'de faiz indirmek çok daha riskli. O yüzden bir fırsat varsa Eylül kullanılabilirdi ve kullanılmalıydı şeklinde. Ben Merkez Bankası'nın yerinde olsam bugün faiz indirirdim. Ekim'de indirmezdim. Aralık'ta gelecek enflasyona bağlı olarak belki 100 bas puan daha indirirdim ve bunu iletişimi bozmadan, çünkü hali hazırda eğer ben Merkez Bankası'ysam bana duyulan bir güven söz konusu. Ben bu güveni de biraz kullanarak faiz indirebilirdim. Sanıyorum piyasada biraz bunun da hani reaksiyonu var. Tabii petrol fiyatlarının 105 dolara gelmiş olmasının da etkisi var. Çünkü dikkat edersen Merkez Bankası yani PPK kararında arza ilişkin, hatta biraz daha açayım onu parantez içinde, petrol fiyatlarına ilişkin bir endişe var. Ve bu endişe OPEC'in açıklamasıyla beraber çok daha yüksek bir noktaya gitti. Şu anda bankaların reaksiyonu biraz da bana kalırsa oradan kaynaklanıyor. Biraz da hani teknik biraz, ama hani 14 binlerin üzerindeki hareketler zaten zaman zaman kar satışlarına mahkum. Yani bu fon düzenlemesinden sonra BIST 30 biraz böyle öne çıkar gibi oldu ama bunu da böyle bütün hafta boyunca yukarı gidecek değil neticede. Zaman zaman kar satışları göreceğiz. Ben çok büyük bir problem görmüyorum. Asıl problem gördüğüm nokta özel sektörün kredi erişimi çok fazla değil. Daha yapısal bir şey söyleyeceğim. En büyük problemimiz ne enflasyonla Çağlar? Tarım. En büyük problemimiz ne? Konut.
1: Ki dünyada da mesela gıda enflasyonuna ilişkin şu an biraz alarm durumunda
0: Avrupa'da olmaya gerekecek çok
1: görünümler
0: iyi
1: var.
0: Aynen öyle. Biz Türkiye'de bunu çok hissetmedik ama Avrupa çok zor bir yaz geçirdi ve çok zor bir kış geçirecek bu enerji fiyatlarından dolayı. OVP'de ben bunlara ilişkin çok bir şey görmedim. Tarımda sadece teknolojiye ilişkin bazı ifadeler var. Genel çerçeveyi çizmesi açısından tarımda bir planlama projeksiyonu yok. Görmedim. Konut konusunda atılan adımlar var. Bunlar oldukça olumlu. Özellikle bu sosyal konut konusundan bahsediyorum ama yansımaları 1-2 yıldan önce gelmeyecek. O zaman enflasyon konusunda Merkez Bankası hala yalnız. Piyasa ister istemez yapısal anlamda bunu da satıyor mu? Bana kalırsa evet satıyor.
1: Biz konuşurken bu arada kaçmasın diye özellikle aradan seçmeye çalışıyorum. Çok son dakika geldi ama İngiltere Merkez Bankası'ndan da yatırımcılar 4 faiz artırımı olacağını Mart'tan bu yana ilk kez fiyatlıyor şeklinde. Biz Vahap Taştan'la konuşurken bir son dakika daha geldi. Şunu söyleyelim, şu anda 105,40 dolarda bir Brent petrol, WTI'da da 100,09'u görüyorum. İkisi de %4'ün üzerinde yükseliyor. Bunlar olurken de ons altın ve ons gümüşte, ons altın 4340 dolara kadar %1,30'lar civarında aşağı geldi. Gümüşte %5'leri gördük ama 64 doların aşağısına giderken oradan bir miktarda satış baskısının azaldığını izliyoruz. 64 doların üzerinde kalmaya çalışıyor gümüş. Son artık Lagarde da gitmeden altın ve gümüş sorayım Vahap'a. Burada da aslında Ağustos'tan itibaren başlatabileceğimiz bir tekrar yukarı yönlü hareket anlamında canlılık vardı ama şu görünümde, dünya görünümünde tahvilleri, merkez bankalarını vesaireyi konuştuğumuz, bunların ahvali tamamen belirsizliğe mi işaret, yoksa yükselişleriyle genel olarak bir takım düzeltmeler olsa da bir miktar daha yılın başını ya da geçen seneden itibarenki performansını hatırlatacak bir yola doğru giriyorlar mı?
0: Biraz yukarı yönleyelim, zarar gördüm. Yani bu petrol fiyatlarındaki yükseliş yeniden altın petrol korelasyonunu biraz öne çıkarıyor. Çünkü tahvil faizleri yukarı gidiyor. Merkez bankalarında faiz artırım hikayesi daha fazla konuşulmaya başlandı. Bundan 1-2 ay önce altında 4000 doların altı çok kısa süreli görürüz şeklinde bir ifadem vardı. Hala o görüşü koruyorum bu arada. Çünkü temelde baktığım birkaç göstergeden iki tanesi, bunlardan biri ETF'ler. ETF'lerin altın taleplerinde artış gördük. İkincisi fonların altın vadeli kontratlarda, yani altın ileriye dönük fiyatlarına ilişkin beklentilerinde yukarı yönlü pozisyonlanmaların arttığını gördük. CFTC verileri diyeyim kabaca. Üçüncüsü biraz da Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında Türkiye hariç, bizde o swap hikayesi biraz daha ön planda, merkez bankalarının alımlarının artma eğiliminde olduğunu gördük. Tüm bu üç gösterge bana hani şöyle bir tezi ortaya atmamı sağladı. Ya tamam, altın 4000 doların altında çok kalmayacak. Artık buralardan yukarı doğru gitmeye başlayacağız. Ama bu hikayeyi muhtemelen biraz ne diyeyim, törpülenecek ve bu faiz hikayesinden dolayı biraz altında kısa vadede aşağı yönlü riskler yüksek gibi duruyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Vahap Taş'tan Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı bizlerleydi. Hemen gidiyoruz Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'a.
2: Hoş geldiniz. Özellikle de Başkan Nadal'a teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum ve aynı şekilde bütün ekibine, bizlere sergiledikleri bu sıcak misafirperverlikten dolayı, muazzam toplantı organizasyonlarından dolayı teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz ve bizi samimi bir şekilde ağırladığınız için de Bundesbank'a teşekkür ediyorum. Bugün 3 ana faiz oranımızı 25 bas puan artırma kararı aldık. Orta Doğu'daki çatışmalar enflasyon baskısı yaratmaya devam etmekte ve enflasyon hedefimizin oldukça üzerinde daha uzun bir süre seyretmeye devam etmekte. Elbette bizler para politikamızı enflasyonun %2 hedefimize doğru orta vadede istikrara kavuşacağı şekilde ayarlamakta kararlıyız. ECB staff tahminlerine göre de manşet enflasyonun ortalaması 2026'da %3 olacak, 2027'de %2.6 ve %1.8'de 2028 için öngörüyoruz. Enflasyon tarafı enerji ve gıdayı dışarıda bırakacak olursak, temelde beklentimiz 2026'da %2.5, 2026'da %2.6 ve 2028'de %2.3 şeklindedir. Haziran'la karşılaştıracak olursak enflasyondaki temel 2026 beklentimiz değişmemiştir. Tabii yukarı yönlü 2027 revizesi ve aynı şekilde 2028 revizesi gerçekleştirdik. Ama temel ekonomik büyüme tahminimiz %0.9'dur 2026 için, 2027'de %1.4 ve 2028 için de %1.5'dir. Bu da yine yukarı yönlü bir revizedir. Hem 2026 hem 2027 yılları için yukarı yönlü revize yaptık. Çünkü bir Euro bölgesi ekonomisi dirençliliği öngörmekte ve beklemekteyiz. Görünüm oldukça belirsiz seyretmeye devam etmektedir ve enflasyon üzerindeki riskler yukarı yönlü, ekonomik büyüme üzerindeki riskler ise aşağı yönlüdür. Enerji şoku ile ilişkili olarak güncellenmiş senaryolarımız ekibimiz tarafından bir araya getirildi ve büyümenin ve enflasyonun nasıl değişebileceğine dair bütün olasılıkları, yoğunluğu, süreyi ve aynı şekilde dolaylı ve ikinci tür etkileri de öngörmeye çalıştı. Bugünkü kararımızla birlikte çatışmaların yarattığı belirsizliğe karşı iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyoruz. Toplantı bazlı kararlar alacağız ve özellikle de faiz kararımız, enflasyon görünümü ve buna ilişkin risklere, aynı şekilde gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında değerlendirmeler yapacağız. Temel enflasyon dinamikleri ve para politikamızın aktarım gücüne de bakacağız. Belirli bir faiz politikasına önceden bağlı değiliz. Bugünkü kararlarımız da İnternet sitemizdeki basın açıklamasında yer alıyor. Şimdi ekonomi ve enflasyona ilişkin görünümü daha ayrıntılı ele alacağım. Arkasından da finansal ve parasal koşullara ilişkin değerlendirmemizi açıklayacağım. Ekonomimiz ikinci çeyrekte dirençlilik gösterdi. Tabii gelen enerji şoklarına rağmen. Büyüme pek çok ülke ve sektörde kendisini gösterdi. Bu örüntüye baktığımızda Üçüncü çeyrekte de devamını bekliyoruz. İmalat tarafı da dirençli seyrini korudu. Çünkü hükümetler savunma ve altyapı harcamalarına devam etti. Tüketici güvenine baktığımız zaman da bu tarafın da güçlü olduğunu görüyoruz. İlk enerji şoklarına kıyasla daha iyi bir seyir karşımıza çıkarmakta. Yapay zeka ile ilişkili faaliyetler hala daha dijital hizmetlerde, iş yatırımlarında ve ihracatta kendisini göstermekte. İş gücü piyasasına baktığımızda yine canlı seyrini sürdürmekte. İşsizlik oranı ise Temmuz'da %6.4 ile aynı seviyeyi sürdürmekte. İşsizlik ve iş gücü tarafında ise bir miktar yavaşlama görüyoruz. Tabii toparlanma sinyallerini de almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ise yakın vadeli büyüme beklentisi iyileştikçe son ekip tahminlerimize kıyasla özel tüketimde dirençliliği ve kamu harcamalarının yansımalarını bize gösterecektir. Orta vadede ise tüketim tedricen düşen enerji fiyatlarından destek bulacaktır ve güçlü iş gücü piyasasından da destek bulacaktır. Büyüme de artan bir şekilde hem işletme hem hane halkı yatırımları harcamalarıyla destek bulacaktır. Yine ihracat da artan dış talepten destek bulacaktır. Ancak rekabetçilik tarafındaki zorluklardan ya da küresel ticari politikaların belirsizliğinden de kötü etkilenebilir. Daha fazla büyümenin potansiyeli yapısal reformları gerektirmektedir ve bunların da güçlü kamu finansmanıyla eşleştirilmesi gerekmektedir. Daha yalın, daha uyumlu kuralların Euro tek pazar çerçevesinde benimsenmesi, enerji dönüşümünün hızlandırılması, aynı şekilde tasarruf ve yatırım birliğinin tamamlanması ana yapıcı bloklar niteliğindedir. Özellikle de dijital euronun son aşamasındaki hukuki detaylar üzerinde bir karara varmak ve yine tek para birimi paketi üzerinde olabildiğince hızlı bir şekilde karara varmak da bize fayda sağlayacaktır. Enerji şoklarına karşı mali önlemler geçici, doğru hedeflenmiş ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş olmalıdır. Şimdi enflasyon detaylarıyla devam edelim. Enflasyon Ağustos'ta %3.2 oldu. Bu seviye Temmuz'da %2.9'du. Enerji fiyat enflasyonu da artış gösterdi. %14.3 seviyesine geldi. Bu Temmuz'da %10.3'tü. Tabii bunun özellikle de tekrardan özellikle likit yakıtlardaki marjların düzenlenmesi ve emtia fiyatlarındaki değişmelerden etkilendiğini ifade etmek istiyorum. Enerji ve gıda dışındaki enflasyon ise bir miktar toparlanarak Temmuz'da %2.4 oldu. Mal enflasyonu ise 0.9'dan 1.2'ye geldi. Hizmet enflasyonu ise düşüş göstererek %3.3'ten %3'e geriledi. Mevcut enflasyon için alınan önlemler de istikrar gösterdi. Ücretler ciddi bir enerji şoku yansımasını henüz bize göstermemektedir. Tazminatlar tarafında da %3.3'lük bir yıllık artış gördük ikinci çeyrekte. Bunun seviyesi İlk çeyrekte %3.5'ti. Artan iş gücü üretkenliği tabii aynı şekilde çalışan maliyetlerine de artışa sebep oluyordu. Ancak ilk çeyrek için sonuçlar şu an %2.6 seviyesinde. Tabii girim karlılığı da 0.3'ten 0.2'ye geldi. Önümüzdeki dönemler için Avrupa Merkez Bankası'nın ücret takibi de ortalama bir hareketle anlaşılan ücretlerde 2027'nin ilk yarısı için %2.7'lik bir değişim beklemektedir. Enflasyon beklentisine gelecek olursak kısa vadedeki enflasyon beklentisi hala yüksek seyrini korumakta. Ancak uzun vadeli enflasyon beklentisi önlemleri ile şu an ortalama beklentinin %2 yani enflasyonun hedef civarında istikrara kavuşmasını orta vadede bekliyoruz. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı haksız savaşı tarafındaki gelişmeler sebebiyle enerji fiyatları yine yukarı yönde etkilenmektedir. Bunlar da manşet enflasyonu hedefin çok üzerinde tutabilir ve bu 2027'nin ilk yarısına da yansıyabilir. Bunun arkasından enerji enflasyonu düşüşe geçmeli ve 2028'in ortalarında negatif alana geçmeli. Tabii bu da manşet enflasyonu düşürecektir. Yüksek enerji fiyatları bir süre daha tedricen çekirdek ve gıda enflasyonunu etkilemeye devam edebilir. Ekonomik büyümedeki, ekonomik görünümdeki iyileşme çekirdek enflasyonundan etkilenebilir. Tabii bunun da 2027 yılının başına kadar artması beklenmekte. Ilımlı seviyeleri 2028'de kavuşmadan önce 2027 yılı boyunca da bu şekilde devam etmesi beklenmektedir. Manşet enflasyonun hedefe yaklaşması 2027 yılının sonlarını bulabilir. Burada tabii yüksek faiz oranlarından da bir etki söz konusu olabilir. Elbette enerji fiyatlarındaki artışın büyüklüğünü ve ne kadar kalıcı olduğunu, bunların fiyatlara, ücretlere, enflasyon beklentisine ve genel ekonomik görünümüne nasıl yansıdığını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi risk değerlendirmemizle devam edelim. Büyüme üzerindeki büyüme görünümüne yönelik riskler aşağı yönlüdür. Bu tabii özellikle de Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı haksız savaşından da etkilenmektedir. Enerji arzında yeniden kesintilerin yaşanması enerji fiyatlarını daha da fazla yükseltebilir ve fiyatlar daha uzun süre yüksek kalabilir. Bu da reel geliri etkileyebilir, harcamaları ve yatırımları baskılayabilir. Küresel finans piyasalarında risk algısı bozulursa ya da tahvil piyasalarında durum değişirse bu da talebi kötü etkileyebilir. Uluslararası ticarette yeni sürtüşmeler yaşanırsa büyük ekonomiler sıkıntılar yaşayabilir, tedarik zinciri daha da bozulabilir, ihracat azalabilir, tüketim ve yatırımlar da bundan sebep zayıflayabilir. Ancak eğer ekonomi ve enerji piyasaları beklenenden daha hızlı bir şekilde çatışmalardan ya da mevcut negatif gelişmelerden daha çabuk toparlanırsa yukarı yönlü de hareket edebilir. Dolayısıyla Euro bölgesi ülkelerinin savunmaya, altyapıya daha fazla odaklanması, aynı şekilde de tek pazarı tamamlayacak reformların bir an önce tamamlanması da Euro bölgesi verimliliğini olumlu etkileyebilir. Enflasyon görünümüne yönelik riskler ise yukarı yönlüdür. Tabii Rusya'nın Ukrayna'ya karşılaştığı haksız savaşta da bunun sebebi vardır. Enerji şoku daha da güçlenebilir. Dolayısıyla diğer fiyatlar ve ücretler üzerindeki etkisi de beklenenden daha büyük olabilir. Mesela gaz fiyatları özellikle artışa geçebilir. Eğer ki daha fazla tedarik bozulmaları yaşanırsa ya da beklenmedik soğuklukta bir kışa düşük stok seviyeleriyle karşılaşırsak bu da sorunları arttırabilir. Tabii enerji fiyatları ne kadar uzun süre yüksek kalırsa dolaylı ve ikinci tur etkiler de genel enflasyonu arttırıcı bir risk oluşturabilir. Küresel tedarik zincirlerinin daha fazla parçalanması, ticaret gerilimleri devam ederse söz konusu olabilir. Kritik ham madde arzı azalabilir. Euro bölgesindeki kapasite kısıtları da ağırlaşabilir. Aşırı hava olayları yaşanırsa özellikle de yoğunlaşan El Niño koşulları arkasından yaşanırsa İklim ve doğa olaylı krizler daha geniş çapta yaşanırsa o zaman gıda fiyatları da beklenenden daha fazla artabilir. Ancak tam tersine enflasyon beklenenden daha düşük de olabilir. Eğer ki Orta Doğu'daki çatışmalar kalıcı biçimde çözülürse veya dolaylı ve ikinci tur etkiler enerji fiyatlarından daha az etkilenirse ya da enerji fiyatları daha az böylesi etkiler oluşturursa enflasyon daha düşük de olabilir. Tabii finansal piyasalarda oynaklık talebi de etkileyebilir. Riskten kaçınma artarsa talebi düşürebilir. Bundan enflasyonu aşağı çekebilir. Şimdi piyasalarda faiz oranları son toplantımızdan bu yana biraz arttı ve küresel piyasalarda da benzer hareketler gözlemledik. Faiz artışı kararımızdan sonra bankaların şirketleri kullandırdığı kredi faizleri %3.8'e ulaştı Haziran-Temmuz ayında ve bu Mayıs ayında %2.6'ydı. Şirketlerin piyasa üzerine borçlanma maliyeti de Temmuz'da %4'tü. Bir önceki ayda da benzer bir seviyesindeydi. Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların başlamadan önceki seviyeleri düşündüğümüzde bu hala yüksek. Şirketlere verilen banka kredilerinin yıllık büyümesi, tabii para politikası değişikliklerinin uzun vadeli yansımasını bize gösterir. Burada da artış yaşandı. Temmuz'da %4.4 oldu. Mayıs ve Haziran aylarında ise bu seviye %4'tü. Yıllık şirket tahvil ihracatı büyümesi ise Haziran'da %3.6 idi, Mayıs'ta yine benzer bir seviyedeydi ancak Temmuz'da %3.4 oldu. Mortgage ise Temmuz'da Haziran'da değişmeyerek %3.5 oldu. Mortgage tarafındaki artışlar yine yıllık büyümesini düşündüğümüz zaman %3 seviyelerinde seyretti. Toparlayacak olursak bugün icra kurulu Avrupa Merkez Bankası'nın 3 ana temel faiz oranını 25 bas puan arttırma kararı almıştır. Ve tabii enflasyonun %2 olan orta vadeli hedefimizi istikrar kazanmasını sağlayacak para politikası uygulamakta kararlıyız. Verilere bağlı bir şekilde toplantıdan toplantıya durumu yeniden değerlendirerek karar alacağız ve ona göre para politikası duruşumuzu belirleyeceğiz. Faiz kararımız gelen ekonomik veriler ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümü ve bununla ilişkili risklere dayanacaktır. Tabii temel enflasyon dinamiklerine ve para politikası aktarım gücüne de dikkatlice bakacağız. Belirli bir faiz politikasına önceden bağlı değiliz ve her durumda görev ve sorumluluklarımız dahilindeki tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazırız. Hedefimiz enflasyonun orta vadeli hedefimize kalıcı bir şekilde istikrar kazanmasını sağlamaktır. Tabii para politikası aktarımını da sorunsuz bir şekilde işlediğini korumakta da yükümlüyüz. Teşekkürler. Şimdi sorularınızı almaya hazırız.
3: Yes, thank you.
2: Teşekkürler. Temmuz toplantısında demiştiniz ki Avrupa Merkez Bankası'nın reaksiyon fonksiyonu çok iyi ama şimdi tabii bugünkü hareketinizle birlikte bu sene 3 adım atmış bulunuyorsunuz. Şimdi enflasyon beklentiniz yukarı yönlü çekilmiş. Görünüm tarafında da beklenti tarafında da durum böyle. Bu tarafı biraz daha açıklayabilir misiniz? Bir de Dünya Ekonomik Forumu ile ilgili hakkınızda bazı görüşler var. Kimileri diyor ki Dünya Ekonomik Forumu'na katıldıktan sonra görevinizi bırakacaksınız. Bu konuyu da biraz aydınlatabilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bir çerçeve dahilinde yönlendirme sunmaktır. Şimdi çerçevesi belirlenmiş yönlendirme dediğimiz zaman bu aslında 3 ana unsuru dahil eden enflasyon görünümünü içerir. Bu tabii risk değerlendirmesini de barındırır. Burada tabii enflasyon dinamiklerini de ve aktarımı da işin içine dahil etmeniz gerekir. 3 unsur budur. Şimdi bir de tabii şokların analiz edilmesi gerekir. Ve mevcut koşullarımıza baktığımızda burada aslında çoğunlukla bir tedarik şokundan bahsediyoruz ki bunun da yoğunluğunu analiz ediyoruz. Uzunluğu ya da ne gibi etkilere sebep olabileceğini de değerlendiriyoruz. Toplantı bazında değerlendirme yapıyoruz ve verilere bağlıyız ki hani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü tamamen buna bağlıyız ve bu şekilde operasyon yürütüyoruz. Şimdi tabii piyasalar da yapması gereken şeyi yapacaktır. Bizler de yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Bizim yapmamız gereken şey ise fiyat istikrarıdır ki %2 orta vadeli hedefimiz var. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Ama şimdi çerçeveli bir yönlendirme, çerçeve yönlendirme derken benim aslında bahsettiğim şey bunların tamamı. Yani piyasalar bunu faydalı bulacaktır diye umuyorum. Çünkü böylelikle onlar da anlamlandırabildikleri bir yol çizebilecekler kendilerine. Ama söylediğim gibi onlar kendi üstüne düşeni yapacak, bizler de kendi üstümüze düşeni yapacağız. Bugünkü toplantı tartışmamızda tam olarak bugünkü kararlarımızı konuştuk. Ki bu çerçevede herhangi bir gelecek olasılığını konuşmadık bile. Nasıl bir patik

0: nasıl bir yol çizmeliyiz, bunu konuşmadık. Çünkü bu bahsettiklerimiz konusunda son derece ciddiyiz ve bu durumu gerçekten saygılı bir şekilde de ciddiye alıyoruz. Bununla birlikte şimdi benimle ilgili şahsi bir gelişme olursa ilk zaten sizin haberiniz olacaktır torunlarımdan sonra, ama şu an için paylaşılacak bir haber, bir gelişme yok. Evet, ilk sırada sizin sorunuzla devam edelim. İyi günler. Sorumu cevaplayacağınız için teşekkür ediyorum. Şimdi faiz oranları ve bunların patikası ile ilgili konuştunuz. Geleceğe yönelik bir yorum yapmak istemediğinizi söylediniz. Şu an nötr alanın sınırında gibi duruyoruz. Bu konu acaba dile getirildi mi, ya da sizce attığınız adım çok restriktif, çok sınırlayıcı oldu mu? Bu konuyla ilgili yorumunuz ne olur acaba? Ve aynı şekilde buradan sonra nereye doğru ilerleyeceğiz? Bunun da herkesin merak ettiği bir detay olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi pek çok farklı açılardan sorular sorup bir sonraki adımımız ne olacak bunu öğrenmeye çalışabilirsiniz. Ama bunun da çok bir mantığı olmayacaktır. Çünkü sizi temin ederim ki biz herhangi bir noktada hangi tarafa yönelelim, bir sonraki toplantımızda ne yapalım bunu düşünmüyoruz. Neden? Şimdi o nötr faiz oranlarına sonra geleceğim. Şimdi neden gelecekteki durumu düşünmüyoruz ki, bu arada başka bir sorunuz varsa bunu da alayım. Böyle bence daha adil olur. Diğer sorusu olan katılımcılara da aynı şekilde yer vermiş oluruz. Şimdi bir de şunu sormak istiyordum. Bu faiz aralığını düşününce önümüzdeki birkaç sene içerisinde tekrardan bir faiz değişikliğine gitmeniz gerekir mi acaba?
1: Okay. So I go back to the answer I was giving.
0: Tamam, peki. Şimdi ilk zaten cevaplamaya başladığım sorunuza geri dönelim.
1: We don't focus on the meeting and on the data.
0: Sadece bir toplantı ve bir veriye de odaklanmıyoruz. Yani siz de biliyorsunuz, analiz yapan kişiler de, analistlerimiz de bunu biliyor. Şimdi ciddi bir belirsizlik var. Ve bu aslında her şeyi değiştirebilir. Yani bir gecede her şey değişebilir. Şöyle bir örnek üstünden ilerleyelim. Şimdi refining marjlarımızı biliyorsunuz. Bu marjlardan 6 ay önce size bahsetsem, marjlar ne olur, nereye gelir hiçbir fikrimiz olamazdı. Ama şimdi spreadleri ya da marjları düşündüğümüz zaman artık herkesin bir fikri var, değil mi? Sıvı yakıtlar nereye geldi? Mesela dizel ekonomide nasıl bir etki yaratıyor? Nerede çıkmaz noktadayız? Bunları artık daha iyi biliyoruz. Tabii çoklu jeopolitik değişiklikler de söz konusuyken, arz tarafı bu kadar değişirken, tedarik zinciri etkilenirken, tabii ekonomiler de bundan etkileniyor ve öyle bir belirsizlik seviyesindeyiz ki, basitçe söyleyelim, bir sonraki yaşanacak şey ne olabilir bunu öngöremeyiz. Mevcut durumda hiçbir şey değişmezse şunu yapalım. Bakın, biz böyle hareket etmek istemiyoruz ve fiyat istikrarına böyle ulaşmak istemiyoruz. Bizim odağımız bugün gelen veriler nedir, bize ne gösteriyor ve buna göre doğru çevik pozisyonla hangi adımı atmalıyız, biz buna karar vermeye çalışıyoruz. Yani umarım bunu biraz daha netleştirmişimdir. Şimdi tabii bir de nötr alanın artık çok üst sınırına yaklaşmış olduğumuzla ilgili sorunuz vardı. Şimdi bu bant, bu aralık aslında hala yapım aşamasında ve sürekli böyle olmayı koruyacak bir olgu gibi. Yani bir bandı, bir aralığı gerçekleştirdik ve nötr aralıktayız. Ama şimdi bu da çok kavramsal bir şey. Çünkü yani tam nokta atışlı nötr oran nedir bunu söyleyebilir miyiz? Çünkü çok fazla değişken var ve bunlar tabii zaman içerisinde değişebilir. Ve hiç şok olmayacak senaryosu diye bir şey de yok. Sürekli olarak şokların etkisindeyiz. Şoklarla karşı karşıyayız. Bunun da önemini unutmayın. Mevcut koşulları önce doğru bir şekilde değerlendirip

sonra nötrü düşüneceğiz. Şimdi tabii sorunuzu cevapsız bıraktım diye de bana kızmayın lütfen. Hedefler ve yaşananlar farklı gözüküyor olabilir ama bugün bir karar aldık ki oy birliğiyle alınan bir karardı bu. Bunu da ifade edeyim. Ama zaten hani üzerine artık ekstradan düşünmeyi gerektirecek bir şey de değildi.

Teşekkürler Sayın Lagarde. Öncelikle tahvil getirilerini sormak istiyorum. Çünkü küresel bağlamda da bir getiri artışı görüyoruz. ABD'de durum böyle, keza Japonya'da, Euro bölgesinde. Şimdi hal böyleyken bu sizin için bir endişe kaynağı oluyor mu acaba? Ve bu gelecekteki para politikası kararlarınız acaba etkiler mi? Çünkü sermaye piyasaları da önemli elbette. İkinci sorum da enflasyon görünümü üzerine olacak. Çünkü açıklamanızda da ve Temmuz ayındaki açıklamalarda da, şimdi Eylül ayındaki açıklamalarınızda da görüyoruz ki elbette şimdi bazı verilerde artış var. Dolayısıyla gelecekteki enflasyonist gelişmelere karşı bir endişe içerisindesiniz diyebilir miyiz? Bunu da sormak istiyorum. Teşekkürler. Şimdi tahvil getirileriyle başlayalım. Bu da yeni bir fenomen aslında. Tabii para politikası açıklamamıza da yer verdik. Bu bütün küresel piyasalarda yaşanıyor. Bu Euro bazlı, Euro bölgesi bazlı bir gelişme değil. Küresel çapta yaşanıyor ve bunun da tabii çok farklı sebepleri var. Mesela en bariz örneklerinden, yani sebeplerinden bir tanesi arz talep tarafı. Ciddi bir finansman ihtiyacınız olduğunda, ki burada hani hyperscale'ları örnek vermek istemiyorum. Çünkü aslında ekonomik sektörleri de daraltıcı etki bile yaratabilir, ama yapay zeka eşittir finansman ihtiyacı şu an, öyle değil mi? Yani hisse senetlerini etkiledi ama şimdi özel kredileri, tahvil taraflarını etkilemeye devam ediyor vesaire. Bunlar da elbette gördüklerimizin önemli sebeplerinden bir tanesi ve tabii her bir ekonominin de kendi temelleri var, ama şunu söylemek gerekir. ABD piyasaları o kadar büyük, o kadar likit ve o kadar itici güçte, yani öyle bir rolde ki tabii etkisini hepimiz hissediyoruz. Bu böyle. Ama tabii biz bunlara, tahminlerimize de yer verdik, bunları dikkate aldık ve söyledik ki dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Yani piyasaları, özellikle de eğrinin uzun tarafını takip etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi enflasyona gelelim. Bu soruyu bu arada sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü bu fırsattan istifade bir şey daha açıklama imkanım olacak. Yani toplantılarımızda neyi nasıl algılıyoruz, neyi nasıl görüyoruz? Şimdi aslında her iki tarafta da bir sürpriz faktörü oldu bizim için. İşte bu yüzden de zaten büyüme tahminimizi revize ettik. Tabii aynı şekilde enflasyonu da revize ettik. Tabii farklı şekillerde ettik ama yine de revize ettik. Aslında direnç, ekonomimizin direnci bizi şaşırttı. Bizim önceki tahminlerimizde beklentimiz büyümenin beklediğimizden düşük olmasıydı ve tahminlerimizden de düşük olmasıydı. Yani 0.8'den 0.9'a çektik ve bunu dikkate alıp da, yani rakamların cut-off verisinden sonra açıklandığını düşünecek olursak, bu aslında 0.9'un ötesine de geçebilir, üstüne de çıkabilir. Çünkü yani bir tarafta yukarı yönlü bir sürpriz gördük. Şimdi bu yukarı yönlü sürprizi bir de yansıtacak olursanız tahminlere, yani tahmin de değil aslında çünkü cut-off öncesinden geldi, ama bunu revize edecek olursak 0.9'dan daha yüksek bir seviye bile görebilirsiniz. Yani bir şekilde iyi bir sürpriz oldu bu. Çünkü büyüme beklediğimizden daha iyi. Demek ki ekonomi daha iyi düzenliyor, kendini ayarlıyor. Bir de enflasyon tarafında da sürpriz oldu dedim. Çünkü enflasyonu da bir şekilde beklediğimizden düşük görüyoruz. Bu da özellikle gıda tarafında geçerli. Ama şuna da inanıyoruz, enflasyon biraz daha beklediğimizden uzun soluklu olacak. Yani burada iki olay, iki fenomenle karşı karşıyayız. Direnç görüyoruz, ekonominin kendini adapte edebildiğini görüyoruz. Biraz daha düşük enflasyon ama daha uzun enflasyon görüyoruz. Ve tabii tahminlerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Felix, sözü sana verelim. Teşekkürler Sayın Lagarde. Dijital Euro'dan bahsettiniz. Sizin için önceliğiniz ne olur bu alanda? Özellikle Başkan Trump'a kıyasla. Çünkü kendisi de Avrupa'nın çok kırılgan olduğunu söylüyor. İşte tarifelere, yaptırımlara, diğer ekonomik tehditlere karşı Avrupa'nın çok kırılgan olduğunu söylüyor kendisi. Bunu bir yorumlamanızı rica edeceğim. İkinci olarak da şunu sormak istiyorum. Dijital Euro'nun test aşaması, siz görevinizi

0: bırakmadan önce başlar mı? Çok enteresan bir soru oldu.
1: Okay. Well, thank you for, you know, putting the spotlight on the digital euro because as you know,
0: şimdi dijital euroyu mercek altına aldığınız için de size teşekkür ediyorum. Bu konu yani bu proje benim de çok önemsediğim bir şey. 7 sene önce bu projeye katıldığım heyecanım neyse aynı şekilde. Fabio Panitan da destekledi. Şimdi Pierci Pinone büyük yetenekler, büyük isimler ve tabii ekibimizin pek çok diğer ismi gibi ciddi bir önem atfediyoruz. Peki dijital euro neden önemli? Önemli çünkü artık dijital ödemeler dünyasına adım adım ilerlerken ki özel sektör aktörlerinden de bunun talep edildiğini görüyoruz. Merkez Bankası parasının da bir şekilde bir dijital şekli ve formunun olması gerektiğine inanıyoruz. Bu öncelikle önem vermemizin sebeplerinden bir tanesi. Burada bir de yani ülke faktörünü unutmayın ya da bir egemenlik faktörünü unutmayın. Burada sadece özellik değil, bu bir kapasitedir. Böylelikle para birimimizi kontrol edebiliriz ve aynı şekilde dijital ödemelerin nasıl sirküle olduğunu, dolaşımını da kontrol edebiliriz. Çünkü ödeme yapısı yine bizim egemenliğimizin, özelliğimizin bir parçası ve kontrol etmeniz gerekir bu altyapıyı. Aksi takdirde kırılganlıklar oluşabilir. Şimdi bu sorunun cevabını burada bırakayım. İlk sorunuz için yeterli diye düşünüyorum. Şimdi şöyle de bir şey var. Benim aslında ümidim var. Olabildiğince erken ve hatta yıl sonundan da önce gereken yasal çerçeve üzerinde bir oylama yapılacak.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: bulacaksın.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nin ilk bölümü Avrupa Merkez Bankası ve oradan çıkan sonuçlarla geçti. Faiz konusunda Merkez Bankası savaş başlangıcından bu yana ikinci kez hamle yaptı ve faizi %2,5 seviyesine çıkartmış oldu. Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını da izledik az önce. Verdiği önemli mesajlar var. Özellikle enflasyon tarafında yukarı yönlü beklentilerin biraz daha fazla belirginleştiğini ortaya koyuyor. Bundan sonrası için herhangi bir faiz artırımı konusunda taahhütte bulunmuyorlar. Ancak piyasa şu an itibariyle 2027 sonuna kadar 3 faiz artırımı daha beklentisi içerisinde. Dolayısıyla büyüme konusundaki kaygılarını biraz daha belirginleştiren, enflasyon hassasiyetlerinin altını çizen bir konuşma metni gördük. Christine Lagarde'ın açıklamalarına dönüp bakacak olursak önemli birçok başlık var. Ancak biraz piyasadaki fiyatlamalara ve rakamlara bakıp gidecek olursak bizim açımızdan biraz daha Avrupa seansı hani karışık giderken bugün negatif ayrıştığımız bir tablo görüyoruz Borsa İstanbul'da. Şu an itibariyle kendi gündemi daha önemli ve daha belirleyici. 14.300 puanlara kadar geldik. Dün bayağı pozitif ayrışmıştık. Bugün negatif ayrışıyoruz. Ama Avrupa'ya dönüp baktığımızda Stoxx 600 endeksi %0,5 kadar ekside. Bunun önemli bir kısmı DAX endeksinden, bir bölümü de yine Londra'da FTSE'deki geri çekilmelerden kaynaklanıyor. Aynı zamanda yine benzer şekilde Kakaran endeksinde de %0,2'ler kadar kayıplarla seansın sürdüğünü görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.16 seviyesinde tutunma çabasında şu an itibariyle. Dolayısıyla aslında biraz daha Euro negatif bir tabloyla karşı karşıyayız bugün. Bu bizi Euro TL'de 56 lira 42 kuruşa, Dolar TL'de de 48,5 liranın eşiğine getirmiş gibi görünüyor. Dolar endeksi biraz daha yukarıda elbette böyle olunca 99 onlara doğru gitmiş olduk. Amerika'da da seans başlangıcı %0,5 S&P 500 için, %1,2 ise Nasdaq için eksiyle başladı. Elbette bunların finans tarafında bu Avrupa Merkez Bankası'nın verdiği mesajlardan çok petrol tarafında olup bitenlerle karşılığı var. 106 doların üzerini gördük seans içerisinde Brent petrolde. An itibariyle yine 105 dolar 25 sent seviyesindeyiz. Amerikan tipi ham petrol 100 dolara yaklaşıyor. Dolayısıyla bunun yarattığı gerginlik piyasalarda ciddi bir likidasyonu beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Avrupa Merkez Bankası açıklamaları sonrasında piyasanın tepkisini biraz daha derinlemesine değerlendirmek için şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Elif Canseven bizleri bekliyor. Yatırımı

0: Elif, verileri aslında toparladık biraz, rakamların üzerinden ben geçtim ama verilen mesajlar ve bunların derinliği üzerinden biraz detaylı aktarım yapalım istersen.
1: Şüphesiz ki haftanın en önemli günü bugün de açıldı. İki merkez bankasının da kararlarını karşıladık. Biri yurt içinde Türkiye Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasının arkasından ECB tarafından, yani Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz artırım kararını karşıladık. Piyasaya baktığımızda bir miktar daha bu faiz artırım beklentileri paralel gelmesinin üzerine de keza swap piyasalarında da bugün artık %100'ün üzerinde bir faiz artırım beklentisi fiyatlanıyordu. 25 bas puanlık faiz artırımını bir miktar daha negatif okudu. Bunun üzerine gelen ABD üfe verisiyle beraber de yarın tüfe verisini karşılayacağız. Satışların bir miktar daha hızlandığı bir gün yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu noktada aslında verilen mesajlar enflasyonun, savaşın bu şekilde devam etmesi, karşılıklı gerginliklerin uzaması halinde %2 hedefinin üstünde kalacağı yönündeydi. Ve bununla beraber aslında Haziran ayında yayınladıkları projeksiyonun bir miktar daha revizyonlarını gördük. Lagarde'ın açıklamalarının hemen öncesinde projeksiyonlara baktık. Baktığımızda enflasyon tarafında %3 hedefini 2026 yılında koruduklarını görüyoruz ECB tarafından. 2027 tahminlerini ise %2.3 seviyesinden 2.5'e, 28'de ise 2 seviyesinden 2.1 seviyesine çektiler. Çekirdek tarafa baktığımızda ise 2026 yine sabit bırakıldı ve 2.5 seviyesi korundu. Bu tarafta 2027 tahmini %2.6, 2028 ise 2.3 seviyesinde geldi. Büyüme de burada önemli verilerden bir tanesi de büyüme %0.8'den %0.9'a çekildi 2026 yılı için diyebiliriz. Bu tarafta enflasyonun şu anki süreçte ileriye dönük beklentilerle savaşın bu şekilde kalmasıyla beraber, savaşın devam etmesiyle beraber, keza o tarafta da jeopolitik risklerin gerilimleriyle beraber, ki burada OPEC verilerini de bugün karşıladık, yukarı yönlü giden bir Brent petrol takip ediyoruz. Senin de girişte söylediğin gibi 106 dolarlar seviyesinin üstüne çıktı gün içinde, ki Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerinden birini geçiriyoruz. Brent petrol tarafında enflasyon üzerinde oluşturduğu baskıyla beraber aslında piyasa katılımcılarının swap piyasalarında 2027 yılı için 3 ilave faiz artırımı daha fiyatladığını ECB cephesinde söyleyebiliriz. Bununla ECB haberlerini takip ederken bir yandan da ABD üfe verilerini karşıladık. Girişte de söylediğim gibi üfenin aylık bazda beklentilere paralel %0.4 seviyesinde geldi. Diğer tarafta yıllık bazda baktığımızda ise %5.4 seviyesine yükseldi. Temmuz ayında yıllık artışı 4.8 seviyesinde görmüştük. Bu da dün akşam itibariyle aslında tahviller tarafında, özellikle uzun bacak tarafındaki satışları bir miktar daha hızlandırdı diyebiliriz. Keza ABD 10 yıllıklarında 4.91-57 seviyesine, 30 yıllıklarında 5.34 seviyesine takip ettiğimiz bir gün geçiriyoruz. Bugün önemli, akşam ABD tarafından Scott Bessent'ın söylediği uzun taraftaki geri alımları göreceğiz. Biraz da Oracle bilançosunu bu gece itibariyle karşılayacağız. Piyasalara yansımalarını analiz ediyor olacağız.

0: Elif'e teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve şimdi konuğumuza dönüyoruz. Bloomberg Economics Türkiye ve İsveç ekonomisti Selva Baharbaz iki bizlerle birlikte. Selva, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Şimdi iki tane önemli karar var. Bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki Avrupa Merkez Bankası. Sıcağı olan Avrupa Merkez Bankası olduğu için bir hızlıca onu geçelim. Sonra bizim Merkez Bankamızı elbette daha geniş konuşuruz. Ama Avrupa Merkez Bankası bir kez daha faiz artırıyor. 2,5'a getiriyor. 3 tane senaryomuz var. Üçüne de toplantı bazlı olarak bakıyoruz ama hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin faiz artırımımızı haklı çıkarıyor diyor Christine Lagarde yaptığı açıklamanın içinde. Bir tarafıyla enflasyon beklentisini yukarı iterken öbür taraftan büyüme konusunda da özellikle gelecek seneye biraz daha pay biçiyor. Biraz daha olumlu baktığını anlıyoruz. Ne anladın özellikle bu toplantının detayından?
1: Yani kararın kendisi tabii ki de şaşırtıcı olmadı. Önümüzdeki dönemde de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam edeceğini bekliyoruz. Burada yön veya gelecek olan hareketin adeti aslında tartışılıyor yönden ziyade. Tartışmada çok net saflar da belirmiş gibi duruyor. Aslında bizim yaptığımız hesapta bugün açıkladıkları faiz patikasında enflasyon patikasına yönelik beklentimiz daha olumlu aslında. Biz daha çekirdek enflasyonu düşük görüyoruz önümüzdeki 2 sene için. Bu da şu demek oluyor, yani kuruldaki güvercinlerin pozisyonunu biraz destekleyen bir bakış açısı var. Diğer taraftan tabii bu şahinler açısından da şu günlerde yaşadığımız bu gerginlik birazcık da faiz artışını destekleyen, o yönde ilerleyen bir şey. Şu anda biz bu sene için ek bir faiz artışı koymadık. Fakat tabii Kasım ayı için beklentiler birazcık o yönde oluşmuş durumda. Bunun da tabii göreli olarak bizim ülkemize de bir yansıması olacaktır.
0: Peki tabii esas önemli olan şey Avrupa Merkez Bankası'nın nihai faiz oranının nerede oluşacağı. Çünkü 2027 sonuna kadar piyasa 3 tane daha bekliyor gibi görünüyor. Buna ihtiyaç olacak olmayacak biraz savaşın seyri elbette belirleyecek ama sonuçta hani durup beklemek yerine bekleyip görmek yerine aksiyona geçmek isteyen bir Avrupa Merkez Bankası var. Onun için hani toplantı bazlı bakıyoruz diyorlar ama ne kadarına mecbur kalabilirler? Nihai faiz oranını nerede görüyorsunuz?
1: Şimdi bizim için bu depozit faizi 2,5'ta şu anda ve eğer biz uzun vadeli bir bakış açısıyla bakıyorsak, yani aslında nötr faize bakmamız gerekiyor. O da ne ekonomiyi daraltan ne de ekonominin genişlemesine sebep olan faiz oranı demek. 2,75 bu faiz oranı. Yani aslında sadece bir adet faiz artışıyla o noktaya varıyoruz. Ha bu sene mi olur, önümüzdeki sene mi olur tartışmasında biz hala önümüzdeki senedeyiz. Tabii o faiz üzerinde bir konuma geçmek enflasyon risklerinin çok daha arttığı bir ortamda olur. Yani şu anda yaşadığımız o Brent'in 102'lere çıkmış olması varil başına, bunun daha uzun süreli devam ettiği bir senaryoda o 2.75'in üstünde daha kalıcı, daha uzun süreli adımlar atılıyor. Şu dediğiniz çok güzel bir şey. Yani eğer biz zaten 2.75'e ya da 3'e çıkacaksak tabii ki de Merkez Bankası'nda 1 artı 1 2 yapmıyor. Her zaman ilk baştan bu daha sıkı adımı atmak çok daha net bir biçimde sizi ve hızlı şekilde veya da sıkı para politikasının büyümeye ya da istihdama olan etkilerinden daha az cefasını çekerek ulaşmanıza sağlıyor hedef kontrolünü. Tabii eğer o riskin daha kalıcı olduğunu görürse işte kırılma noktası o olur. O zaman farklı bir sinyal alabiliriz.
0: Peki geçiyorum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısına. Merkez Bankası diyor ki kararında faizi sabit tutarken, ki 3 puan faizi zaten normal koşullar altında indirmiş olduk. Piyasada takip etti bu arada. Diğer taraftan diyor ki Merkez Bankası, ben enflasyonun ana eğiliminde bir iyileşme görüyorum. Talep koşulları 3 aşağı 5 yukarı benim istediğim gibi gidiyor. Bir yandan da savaş etkisinin bizim fiyatlamalara yansımasının düşük kaldığını görüyorum. Bu da zaten benim talep zayıflığı tezimi doğruluyor. Ama diyor Eğer savaş etkisi biraz daha belirgin hale gelmeye başlarsa orayı da yakından takip ediyoruz. O yüzden buradaki riski almayıp şu anda sabit tutuyoruz. Ama indirim konusundaki iştahını özellikle ana eğilim göstergelerinin aşağı doğru bu kadar ve iç talebin bu kadar aşağı doğru vurgulanmasından sanki biraz anlıyor gibiyiz. Ne dersin, nasıl algıladın?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu şimdi duruyorum ama en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Şimdi duruyorum ama çok yakında ayağımı frenden çekeceğim mesajı alıyoruz. Bunu da iki noktadan alıyoruz çok net bir biçimde. Birincisi dediğiniz gibi faizde etki edecek olan enflasyon patikasındaki gelişimin nasıl ilerlediği. Enflasyonda eğilimde soğuma var görüyorum diyor. Enflasyonda birkaç aydır gördüğü gelişmeden, yani patikadaki, iniş patikasındaki adımların geliyor olmasından da mutluyuz. Şok geldi, şoku atlatabilmek için işte petrolle ilgili bazı adımlar atıldı ama artık oradan çıkıştın da önümüzdeki dönemde çok kötü bir yönde etki edeceğini varsaymıyor Merkez Bankası. Bir de bu var, çünkü hükümetin de yeni yaptığı Merkez Bankası'nın modelini özellikle kullanarak yaptığını söylediği Sayın Bakan'ın bir enflasyon patikası vardı. 2027 sonunu 21 civarında görüyor. Bu da yani dezenflasyonun yine sabit bir biçimde devam edeceğini, hatta önümüzdeki sene daha hızlanarak devam edeceğini söylüyor. Merkez Bankası önümüzdeki 1-2 aya değil de eğer bu daha uzun vadeye bakıyorsa kendine buradan evet iniş için bir alan var mesajını

0: çıkarıyor olabilir. Fakat bu varsayımın içinde aynen dediğiniz gibi şu risk kısmı biraz daha olumlu kalıyor gibi. 102'ye çıktı petrol, 120'ye çıkabilir eğer savaş daha kızışırsa ya da tekrar 85'lere inebilir. Burada büyük bir belirsizlik var. Herhangi bir anda doğru noktada değiliz tahminde ama biz yine de temkinli tarafta olacaksa eğer Merkez Bankası'nın daha yavaş gitmesinde fayda var diyoruz. Bununla birlikte gerçekten büyümeyle olan ilgili tutumu Merkez Bankası'nın çok faiz indirimine onu iştahlı gösteriyor. Zaten dediğiniz gibi o 300 bas puanlık efektif faiz indirimi yani fonlamanın gecelik pencereden haftalık repoya kayışıyla bir anda 300 bas puan inmişti gecelik faiz. Zaten piyasada yansıdığını devamında takip eden piyasa kredi ve mevduat faizlerinde de gördük. Hali hazırda bunu büyüme verisinden önce yapmışken, büyüme de aşağı yönlü sürpriz yapmışken gerçekten o noktadan artık ilerleyeceğin, yani reaksiyon fonksiyonunda artık büyüme çok daha ağır basıyor ve indirimler geliyor. Bizim beklentimiz kalan iki toplantıda 100'er bas puandan sene sonunu 35'te kapatacağım.
1: Bunun bir etki yan etki analizini yapacak olursan ne söylersin? Eğer bu senaryo gerçek olursa.
0: Tabii şimdi kur üstünden etkisine bir bakalım. Yani bu şu anda fiyatlanmış gibi. Kur üstünde çok büyük bir baskı yok. Dolayısıyla Merkez Bankası her ne kadar birazcık iki ileri bir geri gitse de rezerv toplamaya devam edebilecek gibi duruyor. Çok daha olumlu bir savaş görünümü olursa, yani orada daha hızlı bir biçimde barışa ulaşabilirsek ya da daha stabil bir duruma gelebilirsek tabii Merkez Bankası'nın işine yarar bir şekilde olur. Son toplantıda daha büyük bir adım bile gelebilir. Peki onun etkisi yine evet enflasyon görünümü düzeldiği için yine kur üstünde ya da rezerv üstünde bir etkisi olmaz. Cari açığı hatta düşürücü bir etkisi var. Fakat öbür taraf ise büyük bir risk. Yani dediğim gibi belirsizliklerle dolu fakat kötü riskin çok kötü yansımaları olduğu bir taraftayız. Bu durumda bizim için en önemli olan şey Merkez Bankası'nın yine temkinli olarak ilerlemesi. Hatırlarsınız geçmiş dönemde yaz aylarında enflasyon iki defa olumlu yönde sürpriz yapınca Merkez Bankası'nın metninde hemen bir yumuşama görmüştük. Zaman onun tekrarının zamanı değil. Yani zaman yine temkinli, yavaş. Aynen Avrupa Merkez Bankası'nın da söylediği gibi maçtan maça bakacağımız bir görünüm oluşturuyor.
1: Peki şimdi elbette şu anda Merkez Bankası'nın durduğu yer ve bakış açısı programın yan etkileri de belirginleştiği için şu andan itibaren biraz daha büyümeyle dengeli giden ama aynı zamanda büyümeyi değil de dezenflasyonist baskıyı önceliklendirmeyi devam ettiren bir söylem içeriyor. Yani sıkılaştırma vurgusu devam ediyor. Gerekli görüldüğü takdirde orta vade için para politikasındaki sıkılığın korunulacağı mesajı verilmeye devam ediliyor. Yani muhtemelen son bu savaşın yeniden parlaması ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine doğru hareketlenmesi olmasa biraz daha yumuşak bir metinde görebilirdik ama buradaki riskin altını çizmesini de önemli değerlendirmek lazım belki. Sonuçta tandansını biraz daha net olarak anladığımız ama orta vadeli programa bakınca oradaki hedeflerle birlikte değerlendirince büyümenin de hani daha önceki döneme göre biraz daha dengelenebileceğini anladığımız bir yapıya geçiyor olabilir miyiz yeni yıla giderken?
0: Yani pandemiden önceki o ortalama %5 büyüdüğümüz 10 yıl yaşadık. Artık onun geride kaldığını bence kabul ediyoruz. Birçok sebepten dolayı o geride kaldı. Bir kere 2022 yılında büyük bir faiz şoku global olarak yedik. Daha o zaman civarında işte takip edilen politikaların da neticesinde hala şu an yavaşlayan ama halen daha yüksek olan bir enflasyonla da baş etmeye çalışıyoruz. Bunun tercihleri program başladığında yapıldı. Aslında nominal olarak baktığımızda büyük adımlar attık o dönem. Ama reel olarak baktığımızda hele önümüzdeki dönemde enflasyonun gidişatı da belliyken belki daha hızlı adımlar atsaydık şu an bu demin bahsettiğiniz bedeli ödemiş, kapatmış, geçmiş olacaktık. Ama tercih öyle olmadı. Tercih daha uzun vadeye yayılan bir program şeklinde yaşanıyor. Dediğiniz gibi bunun neticesinde de artık kabul ediyoruz. O %5'lerdeki büyümeyi bıraktık. 3-4 civarı bir büyümeye gidiyoruz. İşin kötü tarafı bu sadece 1-2 gibi önümüzdeki birkaç yıla tezahür eden ya da orta vadeye değil, uzun vadeye de tezahür eden etkileri oluyor. Yani siz faizin çok yüksek olduğu bir ortamda yatırım iştahının kesildiği ya da talebin farklı sektörlere yoğunlaştığı bir ekonomi yaratıyor iseniz eğer, oradan tabii potansiyel büyümeye olan etkisi, yani verimlilik artırıcı yatırımların daha düşük olduğu, belki de nüfustaki artışın da yavaşlamasıyla birlikte potansiyelin daha düşük olduğu bir dengeye de gidiyoruz. Yani %5 o dönem büyüyorduk ve potansiyel de ona yakındı. Şimdi %3,5-4 arası belki büyüyeceğiz ve potansiyel de yine oraya yakın. Aslında çok da göreli olarak yıllar arası yavaşlamış ama yapabileceğimizin nispetinde çok da uç bir yerde değiliz gibi duruyor. Merkez Bankası ile bunun okumasında biraz ayrışıyoruz sanırım. Merkez Bankası potansiyeli hala çok daha yüksek görüyor olmalı ki o çıktı açığını, bizim enflasyon yaratmadan büyüyebileceğimiz rakamın çok daha yüksek olduğunu düşünüyor ki onunla olan farkı hala yüksek bir negatifte koyuyor. Biz ise işte ancak oralara şu anda gelmiş diye görüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Selva, aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için sana. Finans Merkezi'nin de böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
10: Öncelikli yayın.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET Radyo. Thursday morning I'm sat in the window seat facing the exit cause I'm nervous about to meet and it's raining but I know that's not why you're late probably rehearsing all the things that you wanna say I hear the bell and I know it's you at the door take a deep breath cause there's no hiding anymore pull out the chair and you order your favorite drink won't go to war till I ask how you've been if you think you're foolish Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Oldukça hareketli bir gün geçiriyoruz. Hepsini tek tek özetlemek belki zor ama şimdi haritayı ekrana verirsek son günlerde tahmin ediyorum birçoğunuzun önüne düşmüştür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bizim çok uzun sürelerdir kullandığımız dünya haritasını bir güncellemeye geçti birçok ülkenin teyidiyle. Bazı ülkeler hatta eski haritayı kullanmayı bırakacağını söylemişti. Ama konumuzla alakası şudur ki harita eski de olsa yeni de olsa bugünkü piyasa hareketleriyle hisse senedi piyasaları oldukça bu fırtınadan olumsuz etkileniyor. 10 Eylül tarihi itibariyle endekslerde görünüm kırmızı. Şu an itibariyle hali hazırda biz ve yakınımızdaki endekslere bakacak olursak örneğin gün ortasında DAX düşüşteydi. Düşüşlerini derinleştirdi. Kakaran neredeyse değişimsizdi. Kırmızı renge büründü. FTSE'de de patışlar bir miktar öne geçti. Hatta petrolün yükselişiyle şurada kuzeyde görmüş olduğunuz Norveç'te endeks pozitif taraftaydı. Kısıtlı da olsa o negatife döndü ama günün pozitif ayrışlarını yukarı yönde %1'in üzerinde yükselişiyle dikkat çeken Sofya ve %1'e yakın yükselişiyle dikkat çeken Macaristan borsası yükseldi. Biz bir miktar kayıplarımızı geri aldık desek geridir. Nitekim %1'in üzerinde şu an düşer vaziyette BIST 100 endeksi ama gün içi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi grafiği rica edeyim rejiden. Bununla beraber o ekrana gelene kadar diğer endekslerde de özellikle sınayinin halen %1'in altında düşüşte olduğunu söyleyelim. %1'i geçmedi düşüşleri. BIST 30 bankacılık ve ulaştırmada da %1'in üzerinde. Ulaştırmada %1,5'luk düşüş var. Gün içi grafiği görüyorsunuz şu anda. Bir miktar o 14.300'ün altındaki dip noktalardan toparlanma çabası içerisinde an itibariyle 14.350 puanda ekranda da görebileceğiniz üzere BIST 100 endeksi. Bununla sınırlı mı? Elbette ki hayır. 2 yıllık gösterge tahvilimizde %39,80'lere yaklaştık. 10 yıllık gösterge tahvilimizde %34,5'lara yaklaştık. Ve CDS'imiz 220'nin üzerine geldi. Ben iş dünyası ve akıllı parayı sunarken 220 nokta vesaireydik. Şu anda 221'in üzerinde hatta 222'ye gelmek üzere Türkiye'nin 5 yıllık risk primi. Bununla beraber dolar TL'de 49,5'tayız artık. Euro TL'de 56,5'a geldik demiştim. 56,47'lerdeyiz. Gün içi seviyelerden bir miktar daha kurların da yukarıya geldiğini görüyoruz. Spot dolar endeksi tekrar 99 üzerinde. ABD 10 yıllıkları %4,92'ye kadar geldi değerli izleyicilerimiz. Burada açtığımız seviyeleri birer birer konuşuyoruz ama birkaç gün içerisinde geldiğimiz gerçekten tüm vadelerde ABD tahvil faizleri yalnızca o da değil gün boyunca İngiltere'yi, Almanya'yı, Almanya-Fransa 10 yıllıklar arasındaki farkları konuştuk. Japonya'yı konuşuyoruz, 30 yıllıkları konuşuyoruz ama ekranda göreceğiniz üzere ABD'de tahvil faizleri her vadede yönünü yukarıya çevirdi. Almanya, İngiltere 10 yıllık faizlerinde.

0: olduğu gibi tahvil faizlerinde, Fransa tahvil faizlerinde olduğu gibi aslında yanılmıyorsam pazartesi günü Didem sunarken ben araştırma masasındayken buna dikkat çekmiştim. Bilhassa ortalama ağırlıklandırılmış dünyada tahvil faizlerinin hem kamu hem özel geldiği nokta oldukça anlamlıydı ki 2023'lerde gördüğümüz seviyeleri kabaca ya aştı ya dengi şu anda. Nereye doğru evrilecek? Dikkatle izliyoruz. Brent petrol 104,5 doların üzerinde. WTI Amerikan tipi ham petrol 99,30 dolarda. İkisi de %3'ün üzerinde yükseldi bugün. Bununla beraber onlar yükselirken altın ve gümüş düştü ama tıpkı bizim borsamıza benzer olarak ons altın bir miktar düşüşünü hafifletmeye çalışıyor. Şu anda 4370 dolarda, ons gümüşte 64,5 doların üzerine geri döndü. %4'leri aşmıştı düşüşü. %3,80-90'larda şu an. Keza Bitcoin'de de bir miktar daha düşüşlerin etkisinin azalmaya başladığını şu saatte itibariyle görüyoruz ama tabii daha günün bitmesine, gezegenin turunu tamamlamasına vakit var. Bakalım neler olacak. VIX endeksi de 17'lerden 18'lere doğru gelmiş vaziyette. Durum bu şekilde. Biz bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce Bloomberg GT kıdemli muhabiri Burak Karagöz'ün SAP EMEA Veri ve Yapay Zeka Başkanı, bölgesel anlamda EMEA'yı söyledim, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar diye yıllardır alışkın olduğumuz Pavlos Panagiotis ile röportajı var. Sonrasında araya gideceğiz. Dönüşte de Aysun Karaytuğ'la benim başlarken özetini geçmeye çalıştığım bu durum nerelere evrilebilir, neden böyle oldu, bunları detaylıca konuşacağız. Kaçırmayın.
1: SAP'nin otonom kurumsal yapı vizyonu, işletmelerin bugün harekete geçmeye başlayabileceği bir süreç mi, yoksa zaman gerektiren bir süreç mi?
2: Size mutfak tadilatı müteahhidinizin vereceği gibi bir cevap vereceğim. Bazı şeyleri hemen yapabilirsiniz. Bazı şeylerin ne zaman biteceğini ise kimse bilemez. Aslında veri kalitesi, doğru süreçlerin kurulması gibi bazı şeyler şirketler tarafından hemen yapılabilir. Hatta yazılım tedarikçilerinin sunduğu hazır çözümlerle hızlı kazanımlar bile elde edilebilir. Ancak nihayetinde otonom işletmeye geçmek merkezinde yapay zekanın olduğu tam bir iş dönüşümüdür. Bu yüzden bazı süreçlerin yeniden tasarlanması gerekir.
1: Yapay zekanın çalışanları işinden edeceği algısı var. Siz buna çalışanın dijital ikiziyle çözüm getiriyorsunuz. Bunu biraz açıklar mısınız? Geliştirme ve değiştirme arasında nerede sınır çizilebilir?
2: Bence insanlar yapay zekanın yerlerini alması konusunda haklı olarak endişeliler. Ve bu birçok şirketin buna maliyet azaltma ve çalışan sayısını düşürme çalışması olarak bakmasıyla ilgili. Gerçek ise farklı. Şirketlerde o kadar çok insan var ki işleri şirketin gelecekteki finansal fırsatlarını tasarlamak yerine mutabakat yapan bir finans analisti gibi otomatik ve tekrarlayan işlerle uğraşıyorlar. Yani yanlış kullanılabilir ve yanlış yorumlanabilir. Ancak bundan en iyi şekilde yararlanacak şirketler insanları daha karmaşık bilişsel görevler için özgürleştirenler olacak.
1: Yapay zeka asistanları kurumsal süreçlere birincil arayüz haline gelirse ERP sisteminin kendisi görünmez hale gelir mi? Ve bu süreç yazılım sektörünü nasıl etkiler?
2: Bu SAP için biraz çelişkili bir durum. Müşterilerimizi yazılımımızı kullanmaya ikna etmek için onlarca yıl harcadık ve şimdi aslında onları yazılımımızın o kadar iyi olduğuna ikna etmek istiyoruz ki onu gerçekten kullanmanıza gerek kalmasın. Yani bu biraz işin şakası. Ancak olmasını beklediğimiz şey, kazanan şirketlerin giderek daha fazla en güzel arayüze sahip olanlar değil, yapay zekanın bir parçası olarak veri yönetişimini, veri süreçlerini ve sektör uzmanlığını sağlayanlar olacağıdır. Peki bu fiyatlandırma için ne anlama geliyor? Geleneksel olarak sektör koltuk başına, kullanıcı başına fiyatlandırma yapıyordu. Sanırım artık bunu değiştirmemiz ve fiyatlandırmamızda daha çok sonuç ve tüketim odaklı olmamız gerektiğini herkes biliyor. Çünkü kabul edelim ki kullanıcılarımızın çoğu artık insan olmayacak ve teknoloji geliştikçe sektör hala bunun için tam çözümü bulmaya çalışıyor.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
17: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
18: Orada kıymetli konuğumuz Union Swiss Consulting Yatırım Danışma Kurulu üyesi Aysun Karaytuğla devam ediyor. Hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk. Sağ
18: olun. Şimdi ben dünya haritasından açtım. Size bugün olanları anlatmaya çalıştım. Aysun Hanım'la da iklimsel olarak bütün bir Avrupa turu yaptık. Gönül isterdi ki bunları konuşalım ama tabii sizi ekranda görenler havadan çok piyasalardaki havayla ilgili şeyleri duymak isteyecektir.
19: Ama enteresan bir şey söyleyeyim. Şu Almanya-Fransa makasından bahsettin ya az evvel. Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasındaki faiz farkının iyice açılıyor olmasının altında yatan gerekçelerden bir tanesi de kışın çok sert geçeceği ve ciddi anlamda enerji bağımlılığından dolayı da bu anlamda hani sıkıntı yaşayacağı beklentisi gerekçelerden bir tanesi. Dolayısıyla hava şartları deyip geçmemek lazım. Ekonomiyi de çok yakından ilgilendiriyor.
18: Böylelikle de siz de kendinizi hastanızı atmış olduğunuz yani bu yorumu herkes yapamaz. Lütfen övgü olarak almayın. Şimdi Türkiye'de de böyle finansal okuryazarlık konularında işlenirken diyelim, gerek sade yatırımcının gerek bu işin profesyoneli olmak isteyen daha mesleğinin başındaki kimselerin tahvil böyle çok üzerinde durmaz. Bizim finansal piyasalarımızın da derinliği tabii dünyaya oranla özellikle gelişmiş ülkelere ekseninde tartışılır ama tahvil piyasamız da çok derin değil. Lakin Son yıllarda özellikle salgını takiben, zaten sizinle yaptığımız programlarda da kim bilir kaç kere tahvilleri konuştuk. Bu konu giderek aslında dünyanın gittiği yön hakkında çok çok daha fazla fikir vermeye başladı. Ne oluyor diyerek daha yüzeysel bir soruyla pası size atayım.
19: Şimdi aslına bakarsan bunu Move Index'i çok güzel anlatıyor. Özellikle son haftalarda. Ama tabii bunun izahati lazım. Oradaki izahat de artık sadece hürbüz diyerek geçemeyiz. Yani sadece jeopolitik riskler tarafında yaşanan riskten kaynaklı ABD tahvilleri ya da Avrupa tahvilleri satışıyor demek çok yüzeysel bir yaklaşım olur. Çünkü bunun altında bizim yaptığımız çalışmalar...

nereden görüyoruz? Bilançolar açıklanırken son çeyrek için yeni revizyonlar ve yeni projeksiyonlar anlatılıyor ve orada da tabii CEO'lar ve hani yetkili kişiler geleceğe yönelik projeksiyonları içerisinde sermaye artırımlarını artıracağını belirtiyorlar. Bu daha önceki fiyatlamalarda pozitif algılanıyorken şimdiki fiyatlamalarda acaba bu dev şirketlerin nakit akışı tarafında bir bozulma olacak mı endişesi negatif fiyatlamaya sebep olmaya başladı. Bu tabii ki risklerden bir diğeri. Diğer bir risk de yine aslında mevsimsellikle alakalı Amerika'da gelecek olan bir kasırga ve Eylül sonu itibariyle daha fazla kapsamını alıp bölgeyi Ekim-Kasım aralıkta şiddetleneceği yönelik önünde beklenti var. Buğday fiyatlarını izliyorsanız, buğday fiyatlarındaki son haftalardaki o yükselişin ana gerekçelerinden bir tanesi de tamamıyla gıda, tarım bölgesini vuracağından dolayı bu kasırganın önümüzdeki dönemde çok ciddi bir arz sıkıntısı yaşayacağı ülkelerin. Bunların niye peki hani tahvil faiziyle ne alakası var denecek olursa çok direkt alakası var. Çünkü enflasyon etkisi yaratacak. Yani son dönem hep konuşulan bir konu. Hani enflasyon tarafında oluşan riskler talep kaynaklı mı yoksa ekonomik, hani Fed'in atmış olduğu adımlardan ya da ABD'nin mali borcundan ya da mali düzensizliklerinden kaynaklı mı? Zaten bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Yani bir mahkeme gibi düşünelim burayı. Hani savcılık tarafı diyor ki faiz artırılmalı. Savunma tarafı diyor ki faiz sabit kalmalı. Gerekçelerinden bir tanesi de tabii ki artırmalı denilen taraf enflasyonun %2'den çok uzak bir bölgede olması gerçeği. Sabit kalmalı diyen tarafın savunması ise son gelen ABD tarım dışı istihdamın gerçeği yansıtmadığı gerçeği. Yani sadece tek bir defaya ait olan hani 160 binin üstündeki bir istihdam genele yayılacak bir iyileşmeyi ya da ekonomideki toparlanmayı göstermiyor. Bu da diyor ki mevcut enflasyon aslında verilerdeki iyileşme yeterli değil, bu bir. Finansal koşullar kendine göre şu anda yeterince sıkı değil, değil mi? Evet. En azından Walsh ve bazı guvernörler bunun altını çiziyor mu? Evet. Enflasyonu %2'ye indirmek ne kadar daha fazla çalışma gerektirecek? Hala Fed bunun üzerinde tartışıyorken fiyatlamalar da oluşabilecek. Hem gıda riski kaynaklı, hem jeopolitik risk kaynaklı, hem şirketlerin borç akışı kaynaklı tüm risklerde tabii ki tahvil faizlerini vuruyor. Şunu unutmamak lazım. Tahvil faizi artarken merkez bankaları illa faiz arttırmak zorunda değiller. Aslında Walsh da buradan biraz hani piyasaya seslenmek istiyor. Şimdi Walsh şöyle bir algı yaratıldı ya daha ilk başta hani Trump'ın sunduğu adamı. Evet evet ama güvercin olacak ve piyasa gerçekleriyle hani çok da koreli hareket etmeyecek algısı çok üzerinde baskı yarattı. O yüzden faiz arttırmazsa güvenilirlik mevzu sorgulanacakmış gibi bir algı oluşturdu piyasa. Halbuki Walsh'un yaptığı hani bugüne kadar birazcık hani bu konuya hakimsek ve merkez bankalarının hareketlerini anlamlandırabiliyorsak aslında izlediği yol en rasyonel yol. Neden? Çünkü hakikaten önümüzde daha görmeyi beklediğimiz birçok veri var. Sadece bu makroekonomik veri değil. Biraz önce saymış olduğum bilançoların kar üretme tarafındaki katkısını görmemiz için en az bir 3 çeyreğe ihtiyacımız var. Yani AI tarafındaki bilançoların. Şu anda bilançolar iyi geliyor ama biz bunun üretim kaynaklı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Biz sadece şu anda bugüne kadar atılmış adımların aslına bakarsan şirket üzerindeki piyasa defter değeri üzerinden değerlendiriyoruz. Ama bunlar karlılık ve üretim yaratacak mı noktasında hala büyük soru işaretleri olduğu için ve enflasyon tarafını da yapay zeka ya da teknoloji tarafı çok direkt olarak etkilediği için tüm bunları Walsh görmek istiyor. Yani konu sadece makroekonomik veri değil. Evet, yönlendirmeden uzak ama altına çizdiği konu değil. Siz evet makroekonomik veriyi izleyin. Çünkü benim diyor daha arka planda önemli işlerim var. Amerikan dünyası ekonomisine ve hatta tüm global ekonomilere şu anda ışık tutan AI tarafının, teknoloji şirketlerinin, altyapı şirketlerinin önümüzde borçluluk tarafının

0: aslında sorun açıp açmayacağı yönünde. En basit Nvidia'dan yola çıkacak olursak, finansman tarafındaki modellerinin çalışıp çalışmayacağını, çünkü çok ciddi anlamda bir borçluluk oranı var. Yani sadece ABD'nin mali borcundan bahsetmek değil artık. Özel sektörün de şirket borçlulukları çok ciddi artmış olduğu için bunu finanse edecek kaynakların kalitesini izleyecek. Diğer taraftan bu nasıl finanse edilecek ya da sürdürülebilir olur mu olmaz mı, onları görüyor olması lazım. Yani burada Fed'e evet tabii ki birincil fiyat istikrarı gibi bir görevi var ama arka planda da ABD ekonomisinin lokomotifi olan tüm parametreleri değerlendirmek zorunda. Çünkü yavaş yavaş artık büyüme sinyallerinde sıkıntılar almaya başladık.
1: Tabii 2025'i verimlilik yüksek vesaireyle geçirdik yine bir şekilde.
0: Evet ama 2027'ye çok da... Zaten Trump da hani belki de son dönemde en rasyonel speechlerinden bir tanesiyle hani büyümeyle ilgili endişemiz var. Yani siz şu an oraya odaklanın diyor. Şimdi mesela Hürmüz tarafındaki sıkıntılar kapanmasa bile biliyoruz ki en basit ben size söyleyeyim. Haziran ayında ayda özür dilerim geçen sene Haziran ayında ayda 160 tane geçen gemi şu anda 5-6'lara kadar inmiş durumda. Bu neyi bize gösteriyor? Yani bu sadece petrol krizi ya da petrol fiyatlarının şoku değil. Bu taşımacılık maliyetinin artması, bu ham madde, hububat fiyatlarının artması, lojistiğin tamamıyla artık zarar yazıyor olması ve sigorta primlerinin de ek olarak yükseliyor olması. Bunların hepsi ülke üzerinde de, şirketler üzerinde de yük oluşturmaya devam edecek. O yüzden enflasyon tarafı hala risk mi risk? Ama savunan taraflardan, yani sabit kalması gerektiği konusunu savunan taraflardan bir kısmı da diyor ki işte bu Waller ve Williams da ağırlıklı güvercin bu aralar. Onlar da aslında enflasyonun her geçen gün soğuma tarafında hani 0.1'lik artış core tarafta manşette 0.3'lük artışın artık risk yaratmadığını, ara ara gelen şokların bir miktar evet olabileceği, üzerinde etkili olabileceğini ama bunun kalıcılığının ancak ve ancak petrol fiyatlarındaki kalıcılıkla doğru orantılı olduğunu gösteriyor ki şu an Brent'e kaydı gözüm. $100'ların üstüne artık yavaş yavaş yerleştik gibi görünüyor.
1: Ya neredeyse WTI'de bile oraya yerleşsin. Ağzından yel alsın da.
0: O alsın ama kaçınılmaz bir gerçek de var. Şimdi şu örneği vermiştim geçen yayında da, yani hani koşu bandında yürürken 2 kiloyla yürümek ilk 5-10 dakika çok ağırlığı hissettirmez ama bir süre sonra onu siz 12 kilo gibi hissetmeye başlarsınız, yoruldukça daha ağır gelmeye başlar. İlk etapta petrol fiyatlarının yüksekliği enflasyon üzerinde ya da ekonomiler üzerinde direkt baskı yaratmamış gibi görünebilir ama $90'ların üzeri artık o ağırlığını hissettirmeye başladığı zamanların başlangıcı olarak düşünmek lazım. Yani eğer enflasyonda iyi soğumaya doğru gidiyorsak belki de en güzel günleri şu an yaşıyor olabiliriz. Yani önümüzdeki dönemde ben enflasyona dair bak sadece petrol de değil gıda riski görüyorum. Gıda dünyada enflasyon en çok nereden alıyor? Enerji ve gıdadan alıyor hani yan etkilerini. Enerji zaten şu an maalesef hani bir error verme halinde. Bir de buna gıda eklenirse, arz kaynaklı olarak oradan şoklar gelirse hani çok böyle olağanüstü karanlık bir tablo çizmek istemiyorum ama tüm bunları düşünerek hareket etmek lazım. Bence Nasdaq ve S&P yavaş yavaş bu tarafı fiyatlama noktasında daha hevesliymiş gibi duruyor. 60'a 40 değişti gibi görünüyor. Yani tahvil piyasasında likiditenin oluştuğu ve tahvil piyasasına olan likiditenin aktığı bir dönemin başındayız. Yani biz tabii 2-3 aydır bunu konuşuyoruz. Yani illa psikolojik 5 seviyesini görmek durumunda değil. Önemli olan flow ne? Yani nereye doğru gidiyor? Nereye akıyor bu likitte? Belli ki hani bir dolar bazındaki hareketlerde bir miktar rezerv çeşitlendirmeden dolayı o hızlı dolar endeksindeki yükselişte bir durgunluk var. Neden? Özellikle 2022 Rusya krizinden sonra o rezerv çeşitlendirme olayına ülkeler çok ciddi anlamda şerh koydular. Yani öyle hani gözünü kapatıp bir enstrümana ya da bir para birimine olduğu gibi girmiyorlar. Alokasyonu çok ciddi çeşitlendirdiler. O yüzden rezerv olarak hani %67'nin üstünü çok göstermemeye çalışıyorlar dolar tarafında. O yüzden biz dolar endeksinde çok hareket görmüyoruz ama tahviller tarafında görüyoruz. Bunda Japonya'nın da etkisi var tabii. Yani onu da azımsamak, küçümsememek lazım. Büyük hani yabancı yatırımcı diyoruz ya hani biz kendimiz için konuşurken. Amerika'nın da büyük yabancı yatırımcısı Japonya. Yani çok ciddi anlamda pozisyonlanma var. Hatta son müdahalenin neden kaynaklandığını konuşacak olursak ağırlıklı olarak altında yatan sebep Amerika tahvillerindeki pozisyonlanmadan kaynaklı. Şimdi buradaki riskler bir süre daha devam ediyor. Yani MOVE endeksi bize onu gösteriyor. Çünkü biz volatilite endeksinden ziyade MOVE'u daha sağlıklı buluyoruz açıkçası. Volatilite ne
1: kalsın? VIX değil mi?
0: VIX endeksindense evet. MOVE'u daha sağlıklı. Çünkü VIX hani en ufak bir Trump söyleminde dahi çok sert hareket ediyor ama.
1: Bu kadar kıyamet
0: ama,
1: kopuyor işte 17-18'de hala.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Yani netice itibariyle en kötü dönemde dahi kımıldamayan ama en basit bir gerekçeyle de pik yapan bir VIX güvenilirliğini kaybetmiş olabilir ama yine de tabii ki hedgelerken kendimize oraya da bakmak durumundayız.
1: Lazım olduğu zamanlar oluyor tabii.
0: O ayrı, onsuz da yapamıyoruz. Bu sebeple hani bu bize ne diyor? Bu aralar sanki buraya biraz odaklanacağız. Endeksler tarafında tamamıyla karamsar olmasak da biraz önce anlatmış olduğum şirket borçluluklarını çok yakından takip etmek gerekiyor artık. Yani bir şirkete bu Nvidia dahi olsa, Meta dahi olsa geleceğe yönelik borçlanma yapısı bir. İkincisi yatırım harcamalarındaki artışın, CAPEX'in büyüme yüzdesi. Artık bunlara bakması gerekir yatırımcının. Yani hani altyapı ya da işte teknoloji ya da AI yükseliyor ya da buraya yatırımlar devam ediyor. Artık bizim gerekçemiz olmaktan çok çok uzaklaştı.
1: Biz konuşurken bu arada 2 yıllıklarda %4,53'lere kadar geldi. Programı açarken zaten ABD 10 yıllıklarının %91'in de üzerine gittiğini söylemiştik. Biraz altında şu an ama 2 yıllıklarda %4,5'un, 5 yıllıklarda %4,70'in üzerindeyiz. Aysun Karaytuğ hazır stüdyodayken bir 3 dakikamız var. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günüydü hem de Merkez Bankası'nı takip eden Avrupa Merkez Bankası kararını takip ettik. Siz hakim savcı örneği verince ben geçtiğimiz hafta kitabı okumadım ama Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek kitabı vardır ya, onun tiyatro metnini izlemiştim. Yani orada da sanki Powell biraz daha oradaki Atius Finch karakterinde gibi biraz daha şimdi işbirliği yapan bir avukat gibi borcu görüyoruz. Çok fırtınayı dindiremedi ama bizim Merkez Bankası açısından bakacak olursak da ortaya koyduğu o pencereden çok farklı bir yöne kaymayan, Eylül'de böyle evet, geçen bir Merkez Bankası gördük. Avrupa Merkez Bankası bir adım attı. Hem Avrupa Merkez Bankası hem İngiltere Merkez Bankası'ndan faizleri yukarı doğru adım beklerken biz içeride belki faiz seviyesini değiştirmiyoruz ama Merkez Bankası'ndan da beklentiler büyük. Hani hepsiyle ilgili konuşacak olursak 2-3 dakikada ne söyleriz?
0: Çok dışarıdan ayrılamayacağımız bir dönemin içerisindeyiz. Yani konjonktür şu anda çok faiz tarafında hareket etme lüksünü sanki o esnekliği vermiyormuş gibi görünüyor. Yani Avrupa tarafına baktığımızda zaten ECB'nin aslına bakarsan ilk attığı adım sanki biraz erkenmiş gibi. Hani Lagarde'ın da altını çokça çizdiği konulardan bir tanesi. Biraz daha beklesek diyor. Hani bu yapay zeka Amerika'nın flow'unun bir miktar daha kötüye gitmesi bizim lehimize gelecekti. Keşke yapmasaydık gibi bir serzenişi var. Ama özellikle üretim tarafı, otomotiv tarafı, sanayi tarafında da ve biliyorsun içeride siyasi riskler de var. Yani hani daha doğrusu sonuçtan memnun olmayan bir halk da var. Günün sonunda orayı da yukarı itmek isteyen bir Avrupa tahvilleri de gözlemliyoruz. Yani batıyı doğuyu bir kenara bırakalım. Orada da risklerin bir miktar yavaş yavaş enerji fiyatları, doğal gaz fiyatlarının beklentiyi fiyatlayan bir Avrupa olduğunu gözlemliyoruz. Ama aksiyon almak için değil de hep hani böyle klasik fakat bekle ve gör, biraz daha izle, biraz daha nereye gittiğini anla ki elimizdeki eğer sayılı kurşunumuz varsa doğru zamanda doğru yerde kullanalım döneminin içerisindeyiz tam da.
1: Bir dakikamız daha var. Orada birkaç cümleyle de bundan sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yani faizle ilgili bir şey yapmasa bile diyelim ki senin sonuna kadar. En azından iletişimle ilgili 2027'ye yönlendirme yapar mı? Bu kadar belirsizliğin içinde.
0: Borç yapmıyor, bilmiyorum bizim tarafta. Hani.
1: Tam olarak bu yüzden sordum.
0: Aslına bakarsan yönlendirme.

0: değerlendirme değil de hakikaten şimdi enflasyon verisini de aldık diyorum ya, biz ki tam hani maalesef mi diyeyim, hani hem konumuz çok iyi, jeopolitik konumuz, hem de riskleri çok barındıran bir yerde olduğumuz için enerji tarafından gelebilecek ya da Avrupa'da ulaşabilecek bir sıkıntıdan gelebilecek bir risk direkt bizi ilgilendirdiğinden, yönlendirme değil de sanki veriler tarafında izleyerek hareket etmek çok daha rasyonel olacakmış gibi.
1: Bakalım, hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınız ağzınıza sağlık. Aysun Karaytuğ'yla olan sohbetimizi tamamladıktan sonra programın sonunda da Bloomberg HT editörü Dilan Erdem'in Ericsson Türkiye CEO'su Mehmet Oğul'la gerçekleştirdiği röportaja yer vereceğiz. Tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.
2: GITEX AI 2026 Türkiye için ne anlam ifade ediyor?
3: GITEX bizim için aslında çok bilindik ve çok önemli bir organizasyon. Dünyanın çok farklı şehirlerinde biz Ericsson olarak GITEX organizasyonlarına katılıyoruz. Türkiye'de de bu organizasyonun gerçekleştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu organizasyon dünyanın ekosisteminde, global ekosistemde çok farklı teknoloji oyuncularını bir araya getirmesiyle çok büyük bir katkı sağlıyor aslında. Yani endüstrinin ve ekosistemin ilerlemesine çok büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda burada, bu önemli organizasyonda Türkiye'deki global ve lokal, global ve yerli çok farklı ekosistem oyuncularıyla birlikte olmak, bir anlamda görüş alışverişinde bulunmak, sektörün ve iletişimin geleceği hakkında çok farklı perspektifleri ortaya koyabilmek bizim açımızdan çok değerli. Türkiye'ye de ben 2030 teknoloji vizyonu dahilinde çok ciddi bir katkı sağladığına inanıyorum.
2: 5G yatırımları henüz yeni geldi Türkiye'ye. Burada 6G hazırlıkları için henüz erken mi? Hangi aşamadayız? Burayı biraz değerlendirmenizi isteyeceğim.
3: Dediğiniz gibi 5G'yi kurduk. Birinci fazını tamamladık operatörlerimizle beraber. Şu anda hayata geçmiş durumda. 6G'yi konuşmak için hem erken hem değil. Şöyle ki aslında 5G 6G'ye geçiş için gerekli altyapıyı hazırlıyor. O açıdan zamanlama olarak en gelişmiş 5G teknolojisini Türkiye'ye getirebilmiş olmak aynı zamanda Türkiye'yi 6G'ye hazırlamak anlamında da çok büyük rol oynuyor. Şu anda kurduğumuz 5G hem core network, yani hem çekirdek şebekeler, hem de erişim şebekeleri itibariyle 6G'nin altyapısını oluşturuyor olacak. 5G'nin tabii önünde uzun bir yol var. Henüz daha yeni başladı 5G yolculuğu Türkiye'nin. Önümüzdeki yıllarda 5G'nin ülke çapında yayılmasını göreceğiz hep beraber. SA dediğimiz standalone 5G'nin yani gerçek anlamda en yüksek performansıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu göreceğiz. Vatandaşlarımızın, son kullanıcının yanı sıra kurumların da aslında 5G kullanımı önümüzdeki yıllar içerisinde giderek artacak. 6G yol haritasında da şöyle bir öngörümüz var. Şu anda standartlar çalışma safhasında. 2027 sonları, 2028 gibi bu standartlar netleşmiş olacak. Ve 2029-2030 yıllarında dünyada ilk ticari, öncü ticari şebekelerin lansmanını bekliyoruz. Türkiye'ye gelmesi 2030'ların başları olabilir, ortalarına doğru uzanabilir. Ama dediğim gibi hani 5G'yi ve 6G'yi kesin çizgilerle birbirinden ayırmak çok doğru olmaz. 5G zaten 6G'nin taşlarını önümüze döşüyor diyebiliriz kısaca.
2: Peki 6G yatırımlarında yerli teknoloji ve Ar-Ge'nin payını artırmak için Türkiye'nin önündeki fırsatlar, engeller nedir?
3: Çok güzel bir soru. Dediğim gibi 5G, 6G'nin çok önemli bir hazırlığı. Ericsson olarak burada Türkiye'de dünyadaki 19 araştırma birimimizden bir tanesi yer alıyor. Ve bu araştırma birimimiz tamamen doktoralı araştırmacılarımızla şu anda 6G'nin security, yani güvenlik ve şebeke boyutlarını çalışmakta ve standartlarını oluşturma yönünde çok ciddi katkılar sağlamakta. Bu anlamda şunu söyleyebilirim. Türkiye 6G standartlarının oluşmasında çok ciddi destek veren ülkelerden bir tanesi. Standartların oluşması bir teknoloji için çok çok önemli. Çünkü oluşan standartlardan sonra ürünleşme safhasına geçiliyor. Ve bu standartların oluşması az önce belirttiğim gibi Türkiye'nin çok önemli katkılarıyla, ki Türkiye'nin bu çalışmaların içinde yer alması 6G'de Türkiye'nin söz sahibi olabilmesi itibariyle çok önemli. Bu çalışmaların sonunda standartların 1-2 yıl içerisinde oluşmasıyla ürünleşme safhasına Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat var. Ürünleşme safhasına geçerken yerli üretimimiz Ericsson olarak Türkiye'de mevcut. erişim şebekesinin tüm ürünlerini Ericsson olarak Türkiye'de üretmekteyiz. 6G'ye giden yolda 6G'nin de ilk ürünlerini Türkiye'de yerli üretim olarak, Türkiye'nin ürünü ve üretim olarak gerçekleştirme hedefimiz var. Bunları da 2029'un sonu, 2030'un başlarında inşallah gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada vurgulamak istediğim şey, biz sadece global bir tedarikçi olarak bunu tek başımıza yapmıyoruz. Burada ekosistem içerisinde operatörlerimizin, kural koyucularımızın, regülasyonumuzun, bakanlığımızın, tüm ekosistem oyuncularının ve akademinin tabii ki, yani üniversitelerin ortak çalışması çok büyük önem taşıyor. Biz evet burada Ericsson olarak bir araştırma çalışması içerisindeyiz ama bunu tek başımıza gerçekleştirmiyoruz. Akademilerle, regülasyon, bakanlığımız, kendilerinin çok değerli, çok önemli katkıları ve yardımlarıyla, destekleriyle, keza TÜBİTAK'ın da adını almalıyım. TÜBİTAK da Türkiye'de bu çalışmalara çok ciddi öncülük etmekte. Ve operatör müşterilerimizle birlikte bu araştırma çalışmalarını beraber yürütüyoruz. Bu birliktelik Türkiye açısından en olumlu ve en üst seviye katkının sağlanması için çok önemli.
2: Peki yapay zekanın kullanım alanı hızla genişlerken bu dönüşümü taşıyacak telekomünikasyon altyapısında yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde evrilmesi gerekiyor. Burada akıllı ve yapay zeka destekli şebekeler bireylerin hayatını neler değiştirecek?
3: Yine çok güzel bir soru. Hazırlanmış olmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi burada Oğuzhan hocamız var, CTO'muz aynı zamanda kendisi. Bir keynote speech de verecek kendisi, bir konuşma yapacak sahnede. Biz şöyle bakıyoruz, AI dediğimiz zaman bir AI'ın şebekeler için kullanımı var. Yani biz şebekelerin optimum performansı verebilmesi için, en üst seviyede verimliliği sağlanabilmesi için, bu hem enerji anlamında hem kapasite, işlemci gücü anlamında AI'yı ürünlerimizin ve şebekenin içine entegre ediyoruz. Bu sayede mevcut olan 5G'nin zaten çok büyük olan kapasitesi, farklı kullanım senaryolarına uygun olarak ve adaptif olarak, eş zamanlı adaptif olarak en yüksek kapasiteyi ve verimliliği sağlayacak şekilde kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu çok farklı teknolojilerin bir araya gelmesiyle oluyor. Beamforming teknolojisi, Massive MIMO teknolojisi, differentiation dediğimiz farklılaşma teknolojisi, ağ dilimlemesi teknolojisi. Yani bir örnek vereyim. Mesela burada sizinle röportaj yapıyoruz. 5G bu röportajın ihtiyaç duyduğu uplink, yani yükleme hızını ve kapasitesini sağlamak için bize bu konuşmaya ayrı bir ağ açabiliyor. Ayrı bir kanal açabiliyor. Ve bu konuşmada işte 4K mesela ekranlara 4K kalitesinde ulaşıyorsa tamamen istenilen kalitenin sağlanması için 5G altyapı, gerekli altyapıyı ve akıllı nasıl söyleyeyim kaynakların en akıllı ve en etkin şekilde kullanımını sağlayabiliyor. Bir diğer tarafı da tabii ki şebekelerin bu AI kullanımının son kullanıcılar ve kurumlar tarafındaki AI kullanımını mümkün kılması. AI dediğimiz zaman aslında bu bir yazılım, bir kodlama. Bu kodlamanın kullanıcılara ister kurumsal olsun ister son kullanıcı olsun ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan kapasitenin ve bağlantının sağlanması gerekiyor. Bu bağlantıyı sağlayan da mobil şebekeler ve tabii ki sabit şebekeler. Birlikte çalışıyor. Yani burada mobil ve sabiti ayırmamak gerekiyor. Mesela burada direkt sabit bağlantının olmadığı yerde ya da mobilitenin gerektirdiği ortamlarda ki bugün dünya artık mobilite üzerinde çalışıyor. Mobil ağlar AI yazılımlarının, AI kabiliyetlerinin son kullanıcılara ve kurumlara ulaşmasını sağlayan en önemli katman olarak karşımıza çıkıyor.
2: Peki yapay zeka bugün sanayiden ulaşıma, sağlıktan enerjiye pek çok sektörde, pek çok süreçlere entegre oluyor. Burada sizin üstünüze düşen görevler nelerdir?
3: Bu kritik görev dediğimiz, mission critical dediğimiz bir 5G'nin çok önemli bir boyutu aslında sorduğumuz soru. Nedir bu? Şimdi sağlık, güvenlik, savunma sanayi de bunlardan biri. Mesela tren yolları. Bu alanlarda 5G kesintisiz en yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyesinde iletişim imkanını sunmakta. Bir örnek vereceğim size. Tren yolu dedim. Mesela 5G ile beraber tren yolları için yeni bir standart geldi. Neden? Malumunuz hızlı trenler var artık. 300-400 kilometreleri görüyoruz dünyada ki ülkemizde de bunun uygulamaları var mevcut ve gelişerek de artmakta. Bu denli hızlı hareket eden objelerde bu iletişimin kesintisiz sağlanabilmesi için altyapı yani iletişim teknolojisinin bu hızı desteklemesi gerekiyor. Ve bu 5G ile mümkün olur. Yani şöyle ben size toparlamaya çalışayım. 5G, tren yolları, güvenlik, sağlık gibi tüm görev kritik diye isimlendirdiğimiz dikey uygulamalarda iletişimi sağlayabilen ve sağlayacak olan, Türkiye'de de sağlayacak olan teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. 5G Advanced, yani şu an Türkiye'de uygulamakta olan 5G Advanced, ileri 5G uygulamaları ve bunun devamında 6G, tüm bir görev kritik uygulamalarını, daha da artacak olan görev kritik uygulamalarını aslında mümkün kılan teknolojiler olacak.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Kamu spotu.
12: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
13: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
14: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
15: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
16: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira.

0: 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
8: 48.49 Euro TRD 56,52 ve Euro dolar çaprazında 1.1627 seviyeleri ekranlara yansıyor. Avrupa borsalarında tamamen kırmızıya boyanmış bir görünüm var. Burada Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararını karşıladığımız bir gündü. Burada faiz artışına gidilmesi iki kez üst üste dikkat çekiciydi. Ve bundan sonrasında aslında piyasaların bir faiz artışı daha beklediğinin de altını çizmekte fayda var diyelim. Ve Londra FTSE'ye baktığımızda %0,47'lik, Paris CAC'da %0,51'lik, Frankfurt DAX Endeksinde %0,75'lik ve İtalya FTSE'de biraz daha sınırlı, binde 9 kadar aşağı yönlü hareketler var şu an itibariyle. Avrupa borsalarında da benzer bir görünüm var. Bugün üfe verisini karşıladık orada da. Bir miktar yüksek geldiğini söylesek herhalde yanlış olmaz. Yarın da tüfe verisini alacağız. Dolayısıyla önemli ABD'nin faiz kararı öncesindeki son makroekonomik kritik verileri aldık. Hatırlayacaksınız, tarım dışı istihdam verisi ve istihdama dair veriler aslında orada çok büyük bir sıkıntı olmadığına da, dolayısıyla faiz artışı tarafına engel olacak bir iş gücü piyasası olmadığına işaret etmişti. Tüm bunlarla birlikte yarın alacağımız veri önemli olacak elbette ama şöyle bir borsalara baktığımızda bugün yine düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Dow Jones'ta %0,46 kadar, S&P 500'de %0,45 kadar ve Nasdaq'ta yine %0,44 kadar aşağı yönlü hareketler var. Tahvil faizlerine baktığımızda yükselişin sürdüğünü görüyoruz. 10 yıllık tahvillerde %4,91'e getiri işaret ederken 2 yıllık tahvillerde %4,52 seviyesindeyiz. Burada da yaklaşık 2024 senesinden bu yana kadar olan en yüksek seviyeleri görmüş durumdayız. Ve emtia tarafına baktığımızda altında %1'e yakın seven bir düşüş var. An itibariyle 4355 dolardan geçerken işlemler, spot gümüşte ise 64 dolar 27 sent. Burada da %4,5 kadar aşağı yönlü bir hareket var. Bitcoin cephesinde de düşüşleri görüyoruz ve birin üzerinde. Burada 80 bin dolarını da üzerini test etmiştik, hatırlayacaksınız. Şu anda 77.317 dolar seviyesinden geçerken işlemler. Brent petrol işte bugünün belki de en kritik emtiası diyelim. Burada 104 doları da geçmiş durumdayız Brent petrolde. 104 dolar 58 sent seviyelerindeyiz. Jeopolitik risklerle birlikte bugün aslında Trump'ın açıklamaları da vardı. Orada Kasım sonrasına, ara seçimler sonrasına işaret etti. Ara seçimlerden sonra savaş bitecek, petrol fiyatları da düşecek dedik. Ama şu anda baktığımızda Amerikan tipi ham petrolde de 100 dolar sınırında olduğunu görüyoruz. 99 dolar 86 sent. Burada da %4'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Ve fiyatlamaların ardından şirket haberleriyle devam edelim hemen. Bor Şeker Adapazarı Şeker Fabrikası'nın %99,6'sını Yıldız Holding'den 50 milyon dolara devraldı. EuroPower Enerji 2026'da 430 milyon dolar hasılat ve 55,9 milyon dolar net kar bekliyor. Koton

0: Körfez'deki büyüme planı kapsamında Bahreyn'deki 3. mağazasını Manama'da açtı. Dell, yapay zeka sunucularından gelen güçlü talep ortamında tahvil ihracıyla 5 milyar dolar topladı. Elon Musk'ın Boring şirketi 3 milyar dolarlık yeni finansmanla 23 milyar dolar değerlemeye ulaşmış durumda. Ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından araştırma masasıyla devam edeceğiz.
1: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve Bloomberg GT Araştırma Müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu'yla beraberiz. Çağlar, hoş geldin yayına.
2: Hoş buldum Ece. Oradan buraya geldin.
1: Evet, senin için de uzun bir gün oluyor diyelim. Öte
2: herkes
1: yanda
2: için bu arada.
1: Herkes için uzun bir gün. Çünkü veri akışı çok yoğun. Merkez bankalarının faiz kararlarını karşılıyoruz. Petrol 104 doları aşmış durumda. Hal böyleyken seninle şöyle bir fiyatlamalar üzerinden değerlendirme yapalım. Öncelikle istersen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayalım. Sonrasında piyasa hareketleri ne gösterdi ve bundan sonrasına dair belki de beklentiler nasıl şekilleniyor diye sormakta fayda var.
2: Yani Eylül'e çok büyük kuşkularla girdik. Özellikle iç varlık sınıflarının, yani Türk varlık sınıflarının genel olarak seyrine baktığımızda, tahvile mesela yılın geride kalan kısmına bakacak olursak yabancının geldiği bir süreci konuşmuştuk. Hatta bu öyle bir noktaya evrilmişti ki tam hisse senedine haftalara yayılır biçimde yabancının geldiği durumlar oluyordu ama sanki ya ben Türk varlığı alacaksam alırım tahvilden faizi. Çok da öyle Türk hisse senedi riski almayayım vesaire bir normalimiz olmuş gibiydi. Zaten kabaca işte 2023'ün Haziran'ından itibaren yabancı hisse senedine geliyor mu geldi mi diye konuşuyoruz ama tam böyle evet geldi, işte oran değişti vesaire ama o beklenilen yabancı geldi diye biz dahil hiç kimse başlık atmadı. Ama dışarıda da durum çok parlak değil zaten. Başta bence Japonya ilk bir kabaca iki senedir varlık sınıfları bazında ülke olarak konuşacak olursak dünyada böyle belirsizliği arttıran önemli aktörlerden bir tanesi özgül ağırlığı olan, tüm dünya zaten ona eşlik etti. Bugün de bizim bir müddettir o Eylül'e kuşkuyla başladık dememi takiben, hı hı, Borsa İstanbul'da izlediğimiz günlere yayılan biraz daha ılımlı havanın, burada tabii hem SPK'nın hem fonlara dönük olarak yapılan adımlar başta olmak üzere etkilerinin de içinde olduğu ama genel olarak endekslerde izlediğimiz pozitif seyrin sürdüğü bir zaman dilimiydi. Sabah saatlerine itibaren ama özellikle PPK'nın stresi yansıyordu zaten endekslere. İlk PPK kararını takiben o baskı biraz daha, stres biraz daha arttı. Ama günün sonunda şu an değerli izleyicilerimizin de ekranda görebildiği üzere ne gün başlangıcındaki olduğu kadar tırnak içerisinde hafif, ne karar sonrasında gördüğümüz yoğunlukta, işte ortada bir yerlerde bugün en azından düşüşte kapatmak üzereyiz. Ama tabii yarın hafta kapanışı önemli olacak. Bankacılık endeksi mesela bugün ben kendi sunduğum programlarda sene başından itibaren bizim en çok üzerinde durduğumuz 130 endeksleri, sınai, ulaştırma ve bankacılık kıyası yaptığımda bankacılık sene başından itibaren bir topu %2 getiriye sahipti. Onu da herhalde bugünkü düşüşüyle beraber ya tamamını ya bir kısmını silmiştir. Yani sürekli pozitif senaryoya geçtiğimizde bir bankacılık endeksi gidecek vesaire diyoruz ama
1: aylık bazda yine baktığımızda
2: yani aylık bazda yükselmiştir ama yani o ana temel, evet, senaryoda konuştuğumuz bankacılık endeksi gerçekleşmesi bu sene olmadı. Sınai ama beklentilerin çok çok üzerinde gitti. Özetle Avrupa Merkez Bankası kararı sonrası işte Euro dolardaki çekilmeyi izledik. Ama senin de biraz önce özetlerken söylediğin gibi günün en belki de önümüzdeki günlerin yıl sonuna kadar önemli konusu başta ABD tahvil faizleri, Avrupa tahvilleri, İngiltere vesaire tahvil tarafı gösteriyor ki bize. Biraz önce Aysun Karaytuğ da konukken bana yanıtında söyledi. Belki de bugünler unutacağımız ılımlılıkta ve dengedeki günler, daha da farklı ve belirsizliğe işaret edenlerini görebiliriz yani.
1: Peki Çağlar, oradan devam edelim. Yani buradaki belirsizlik ortamı konuşmaya devam edeceğiz diyorsun ama yani beklentilere baktığında o tahvil piyasasında aslında atılan adımlarla beraber işte dün ABD tarafında Besant'in aslında tahvil alım programına başladığı bir günde takip ettik. Biraz daha bu adımların aslında oradaki getiri eğrisinin dikleşmesinin de biraz daha ılımlılık yaratmasını beklemek lazım mı bundan sonrasında?
2: Ya konuyu farklı bir yere getireyim ben. Şimdi seninle bu yayını yapacağımız için hani bugün tahvil özelinde olanlara bakarken yarın 11 Eylül biliyorsun. 9/11 plaza tabiriyle dünya tarihini değiştiren olaylardan bir tanesi 11 Eylül saldırıları. Bir baktım terminalde en çok okunanların arasında Noah Feldman'la benim çok sık okuduğum John Aldous, hatta yayınlarda da yazılarından alıntı yaparım, bunların üzerine yazmışlar. Mesela bununla ilgili yazısına John Aldous şeyle başlıyor. 6 dolar galon fiyatı olan şu an Amerika'da benzin fiyatı var. 100 dolar bugün işte Brent petrolde neredeyse 105 doları konuşuyoruz. WTI bile 100'ün üzerine yerleşti, 100 doların üzerine yerleşti diye konuşuyoruz. Bu sene boyu başta yazarlar olmak üzere bazı kurumlar da uyarılarda bulundu. Özel kredi piyasası ile ilgili, bu şirketlerle ilgili bir problem yaşamadık. Zaten başlı başına Trump başkanlığı, ikinci Trump dönemi yeterince belirsizliği arttırıcı etmen olarak görevini yerine getiriyor. Bunlardan konuyu 11 Eylül saldırılarına bağlayarak demiş ki yani şu anda içinde bulunduğumuz dünya aslında çok da bundan 25 yıl öncesinden farklı değil. Yine Orta Doğu'da bu sefer İran'la savaş var. Hı hı. 11 Eylül sonrası Beyaz Saray'ın yetkileri artmıştı vesaire diye. Buradan konuyu Noah Feldman'a getireyim ben. Feldman da diyor ki kendi hayatından kesitler sunarak ABD'nin anayasal düzenini ve Orta Doğu'nun kaderi aynı şekilde seyretti. Şimdi ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna tabii ki şöyle itiraz ederim. Bir normal ortalama ABD'nin yaşamında Gazze'deki bir çocuğun ya da Orta Doğu'da yaşanan acıların çoğu yok. Olmasın da zaten orada da olsun anlamında söylemiyorum, hı hı, bunu. Ama yazıda şöyle bir korelasyon kuruyor ki bu da mantıklı. Hatırlanacağı üzere bununla ilgili çok da fazla ülkemizdeki insanların okur yazarları en azından belgesel izlemişliği de çok fazla. O dönemde dışarıda ABD'nin dış politikasında yaptıkları, yapacakları için sadece Beyaz Saray'ın değil ABD'nin kanunsal düzeni de çok değişmişti. Ve bu bizim hayatlarımıza işte 2008 krizinde belki konu ilk etapta konut piyasasından çıkıp finansal piyasalarda cereyan etmiş gibi gelse de buradaki ölçüsüzlüğün ve sınırsızlığın bir yansıması olarak geldi. Sonra 2008'den 2026'ya kadar da getiriyor konuyu ki araya salgın girdi, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere ilk Trump dönemi, Biden dönemi, ikinci Trump döneminin başlangıcı vesaire. Şimdi bizi izleyenler diyebilir ki ya ne anlatıyorsun be adam, yani 11 Eylül saldırılarıyla bunun ne alakası olabilir? Ben anlatmıyorum. İki tane Bloomberg Opinion yazarı diyor ki bizim hayatlarımızda bugün ABD'de siyasal dengenin, ABD anayasasının uygulanış biçiminin vesairesinin değişmesi ABD ile ilgili belirsizliği bizim ülkemize de getirdi. Önceden ABD'nin yaptıkları ile ilgili dünya bir belirsizliğin içine girerdi. Hı hı. İster askeri, ister stratejik, ister iktisadi ya da piyasa bazlı olarak. Biz bunu ben savaşları bitireceğim diye ikinci kez koltuğa oturan bir adam yüzünden şimdi kendi ülkemizde yaşıyoruz diye. Yani Bessent konusunu bence bunlardan ayrı düşünmemek gerekiyor. Çünkü geçen yaz değil ondan önceki yaz tabii adayken şeyle ilgili asıl Trump dönemiyle ilgili Trump'tan ziyade şimdi normalde kanuna göre bundan sonra bir daha aday olmaması gerekiyor. Burada J.D. Vance'le ilgili bir yazı yazarken tabii ben de okuduklarımdan çıkarımla şunu söylemiştim. J.D. Vance asıl Trumpizmin bayrağını Trump'tan sonra belki de çok daha ileriye taşıyabilecek şu andan o zamanki sağ koluydu, kendini gösteriyor diye. Yani bu MAGA kafası ya da Amerika'daki şu andaki yönetim...

0: Yönetimin sadece iktisadi, finansal konularda değil, askeri konularda, başka bir takım konularda ortaya koyduğu şey. Bizim işte dün Almanya tahvil faizi ile ilgili web sitesinin haberi çok güzel, giriş cümlesi. Onlardan daha fazla tahvil faizi talep ediyor yatırımcı. Dolayısıyla bu kadar yüksek bağımsızlığı ABD tahvili üzerinden de almak istiyorsanız illa enflasyon, şu tedarik zinciri riski vesaire saymanıza gerek yok. Başlı başına zaten politika uygulayıcı bir risk. Öyle olunca da biz bu kadar yüksek tahvil faizini konuşuyoruz. Dolayısıyla bugün akşam yani takvim ve hareketlilik açısından uyumlu olabilir ama ben hani günün sonuna da yaklaşırken, artık enerjim de bitmek üzere, biraz daha bu yazarların 11 Eylül ile bağlayarak şu anda yaşadığımız o piyasa hareketliliğine dönük yorumlarını çok daha kıymetli buldum. Hani dilim döndüğünce ben de kendim katkı yaparak onları sunmayı daha mantıklı buluyorum. Yani bu böyle oldukça, yani başkan çıktı dün şey dedi işte, gül gibi beni ara seçimlerde zaferle taçlandırın. 5000 dolar hanelerinize bir de savaşı bitirme sözü veriyorum dedi. Bloomberg Opinion yazarları da diyor ki zaten 6 dolar galon petrol fiyatı var. Dünyadaki belirsizliği içeriye aldık. Herhalde bilmiyorum, seçmenin de buna göre bir aritmetiği olacaktır ABD'de, ama dünyayı çok ciddi bir belirsiz 2026 sonu beklediği açık.
1: Peki Çağlar, tamam, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için, araştırmamasını noktalıyoruz.

0: İş yatırım uluslararası piyasalar uzmanı Utku Oktay Acun Değer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Utku Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bir miktar Çağlar'la sizden önce genel görünümü konuşmaya çalıştık. Özellikle de çok yoğun bir gün olduğunu söylemekte fayda var. Sizinle biraz daha şirketler tarafına odaklanmaya çalışalım. Yapay zeka tarafına odaklanmaya çalışalım. Şimdi dün Apple'ın lansmanı vardı. Çok da konuşuldu. iPhone Duo modeli zaten birçoğumuz izlemişizdir. Şöyle analistler tarafından aslında pozitif karşılandığını da görüyoruz ama kar marjı tarafından bir miktar endişeliler. Yani daha yüksek bir satış fiyatı bekliyorlardı ama beklentiden bir miktar daha düşük açıklandı. Dolayısıyla artan satışlar bu marj kaybını telafi edecek mi edemeyecek mi, o taraf biraz sorgulanıyor. Siz ne dersiniz?
1: Yani şu anda Apple'ın bütün aslında ürünleri için baktığımızda ana hikaye hafıza oyuncularıyla girmiş oldukları rekabet. Yani yıllar boyunca, aslında çok uzun süredir hafıza tarafında Apple ana kullanıcıydı, ana tüketiciydi. Bu yüzden çok ciddi bir marş aslında geçiriyordu kullanıcılara ve bütün tedarikçilerine. Ama şu anda bu durumun değiştiğini görüyoruz. Apple'ın yaratmış olduğu, yani bu yeni modeliyle beraber ben zannetmiyorum ki burada durum çok fazla değişsin. Fiyatı yine yüksek ve Apple'ın diğer ürünlerine de zam gelmeye devam ediyor zaten şu anda. Ancak şunu tabii unutmamamız lazım. Apple maliyet tarafında bir sorun yaşıyor olsa da bir taraftan da aslında gelir modeli de biraz değişiyor. Yani nasıl değişiyor gelir modeli? Daha büyük çipler kullanarak ve daha güçlü çipler kullanarak rakiplerine göre aslında AI agentları da çalıştırma üzerinden bir ekonomi yaratmaya başlıyorlar. Yani şu anda MacBook tarafına baktığımızda özellikle ana talebin oradan geldiğini görüyoruz aslında. Yani yapay zeka kullanımının en yaygın olduğu ve en güvenli olduğu modüller Apple ürünleri. Bundan dolayı da bence bir premium charge etmeleri normal olacak önümüzdeki dönemde diğer bütün ürünleri için. iPhone için de olacak, burası için de olacak. Ben ana hikayenin burada açıkçası çok fazla brüt kar marjına etki etmesinden çok Apple'ın çip geliştirmeye nasıl devam ettiği üzerinden okunması gerektiğini düşünüyorum. Ve orada hem single core denen, hani tek çekirdekli, hem de çok çekirdekli işlemlere baktığımızda önümüzdeki AI agent kullanımına yönelik hem kapasite olarak, iş yükü olarak, hem de gecikme ve performans olarak, hız olarak baktığımızda şu anda Apple liderliği elinde götürmeye devam ediyor. O yüzden yani çok fazla açısı fiyatı üzerinden bir brüt kar marjı korkum şu an için yok. Hafızacılarla genel girecekleri çatışma bence daha enteresan olacak.
0: Peki oradan devam edelim. Zaten şu anda da baktığımızda hissenin yukarı yönlü hareketini de takip etme fırsatı buluyoruz bir yandan. Şimdi Amazon'a geçelim. Yani birazcık teknoloji şirketlerinin özelinde konuşup oradan genele geçelim istiyorum. Şimdi ilk kez sterlin cinsinden tahvil ihraç etmiş. 4,25 milyar sterlin, yani yaklaşık 5,8 milyar dolar borçlanmış durumda. Burada aslında talebin bir önceki borçlanmalara göre yatırımcılardan gelen daha düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çokça borçlanmaları konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Ama yatırımcı talebi de bir miktar azalıyorsa bu tablo bizi nereye götürebilir diye sorayım.
1: Şimdi şöyle, bu yani sterlin cinsinden borç ihraç etmesi Amazon'un aslında şey değil. Yani ilk kez yapılan bir şey değil ama buradaki ana amaç aslında farklı para birimleri cinsinden de tahvil yatırımcılarının bir ilgisi var bu alana ve çok fazla alternatif bulamadıklarını görüyoruz hem euro hem sterlin tarafında. Bundan dolayı buradaki yatırımcı iştahını kendilerine bir kör çıkarmak için kullanıyorlar biraz da şirketler. Mesela geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın yaptığı ihraç da aslında öyleydi. O dolar bazındaydı ama bir kendilerine kör inşa etmek istiyorlar şu anda. Ana amaçları o. Buradaki yatırımcı ilgisinin çok olması veya az olması bence şu an için çok önemli değil. Yani genel olarak çünkü sektördeki ve piyasadaki kredi talebinin güçlü devam ettiğini görüyoruz. Yani dolar tarafında da bu böyle aslında. Euro sterlin tarafında da ilgili sektörler için bunun devamını görüyoruz. Kredi tarafı büyümeye devam ettikçe içinde bulunduğumuz para sistemi aslında para arzının artmasıyla, mevduat artışıyla da sonuçlanıyor. Ve bu yüzden de likidite tarafında yapılan, tahvil piyasası için yapılan arz talep beklentilerini sürekli olarak talep beklediğimizden daha güçlüymüş tarafına doğru yönelmeye devam ettiğini görüyoruz. O yüzden ben şu anda bir sorunla karşılaştığımızı düşünmüyorum. kredi tarafında eğer biz bir yavaşlama görecek olursak o zaman belki cycle'ın yavaşladığını konuşabiliriz ama şu anda öyle bir risk bence yok.
0: Peki bundan sonrası için ABD borsalarındaki görünüm açısından ne beklemek lazım? Orada uzun süredir konuşulan bir balon teması vardı. Bunlar hep geride mi kaldı o zaman?
1: Yani geride kaldı. Şimdi şöyle okumak lazım bence meseleyi. Bir ortada yapay zeka modeli var diyoruz ve bu yapay zeka modelin aslında değeri nereden çıkıyor diye baktığımızda hardware tarafına çok inmemiz gerekiyor. Hardware tarafında ise çok ciddi bir rekabet var şu anda ve sürekli olarak oyuncuların sofistike uzmanlıklarıyla beraber diğer şirketleri dışarıya atmaya çalıştığı, hedef pazarlarını küçültmeye çalıştığına şahit oluyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda çok asimetrik bir yükselişle karşı karşıyayız ve kesinlikle bir balonun içerisinde değiliz aslında. Hem rekabet tarafından baktığınızda bu asimetrik yükseliş bize bunu gösteriyor. Hem de büyük oyuncuların beklentilerine göre 2030 yılı burada önemli bir vade. Çünkü hard capex dediğimiz biraz daha inşaat ve bu yüklü maliyetlerin biraz daha geride kalacağı bir dönem. O dönemin çarpanlarına baktığımızda çok çok düşük rakamlarla karşı karşıyayız. Yani optik içinde, Nvidia içinde baktığımızda 15 civarında hala çarpanlar var 2030 yılındaki gelirlere baktığımızda ve çok hızlı bir büyüme var. O yüzden bence şu anda bir balonu konuşmak için çok erken durumdayız. Ama tabii şu var.
0: Yani o yatırımların
1: Önümüzdeki dönemde
0: karşılığı var diyorsunuz siz, değil mi?
1: tabii var. Yani OpenAI ve Anthropic halka arzı geldiğinde zaten o şirketlerin cash flow'larını görmeye başladığımızda bence buradaki korkular çok hızlı zaten gidecek ve beklenenden çok daha hızlı investment grade alacaklar bu şirketler muhtemelen. Onu gördüğümüzde bu balon korkuları büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak bence. Tabii Fed faizleri ve uzun vadeli tahviller şu anda çok büyük ölçüde sektörü baskı altında
0: Evet.
1: tutuyor. Fed de bence bunun farkında. Bu iki çıpa da bence kalkacak yakın zamanda ve yani balon korkusunun daha da dağıldığını göreceğiz diyeyim.
0: Peki Fed faizleri, Fed'in kararı demişken oradan devam edelim. Yarın da ABD tarafından gelecek bir TÜFE verisi bekliyoruz. Genel anlamda baktığınızda piyasayı ne kadar etkiler, hani volatilite anlamında ve aslında hani gelen veri faiz artışı yapmaya engel olmayacak nitelikte olsa bile Warsh'un bunu yapıp yapamayacağı konusunda ne düşünürsünüz?
1: Şimdi bence şöyle bir durum var. Bugünkü PPI rakamlarına baktığımızda aslında manşette çok bir şey yok. Ama PCE'ye girecek olan kalemler açısından baktığımızda tabii görece biraz yüksek olduğunu görüyoruz. Şu anda bence ana stres petrol fiyatları üzerinden yaşanıyor. Yani petrol fiyatlarının yüksek seviyelerdeki hareketiyle beraber 10 yıllık tahvil piyasasına baktığımızda ve bono ihraçların ihraç takvimine baktığımızda Amerika'da hazinenin bu hafta yüklü bir hafta olacak. Ve bunları birleştirdiğimizde repo piyasasında bazı çatırdamalar bence yakın zamanda görebiliriz.

0: ve bu bütün varlık fiyatları üzerinde kendisini hissettirecek. Bu bence sonrasında Warsh'un çok fazla ne düşündüğünden veya Fed'in içerisindeki ayrılıktan öte bir noktaya geçecek ve Fed daha önce gördüğümüz repo krizlerinde olduğu gibi yine müdahale edecek piyasaya. Bence Bessent de bunu biliyor ve Fed'in böyle zamanlarda likidite sıkışıklıkları olduğunda zaten topyekün hareket ettiğini ve tek bir ağızdan konuştuğunu çok farkında. O noktaya bence çok uzak değiliz. Tam olarak repo piyasası o sinyalleri vermedi. Bugün de saat 8'de 30 yıllık ihalesi var. Onu da izleyeceğiz bir yandan. Bunlar birleşince bence şey olacak. Yani veriden bağımsız şekilde. Çünkü verinin temeli aslında çok enflasyonist değil. Ücretlere falan baktığımızda zaten çok fazla durum yok. Bu ikisi birleştiğinde bence yakın zamanda Fed'in burada oyuna girdiğini göreceğiz güvercin anlamda.
1: İş yatırım uluslararası piyasalar uzmanı Utku Oktay Acun Değer, çok teşekkür ediyorum. Ve borsa kapanışı gerçekleşti. Faiz kararı gününde 111 puan kadar geriye gelmiş durumdayız. %0,77'lik aşağı yönlü hareket bizi Borsa İstanbul'un 100 endeksi cephesinde 14.393 puana kadar taşımış durumda. Philip Capital'e gideceğiz. Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar canım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Oldukça yoğun bir gündü. Hem dışarıdan gelen baskılar, özellikle petrol fiyatındaki yükseliş, hem merkezin kararı, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Piyasalar hem global tarafta hem de içeride bizi etkileyen konu, ana konu enflasyon olmuş durumda. Makro verilere baktığımız zaman, hepsini bir topladığımız zaman enflasyon konusunda hani tabiri caizse böyle mükemmel fırtına tabiriyle ifade edilen koşulların içerisinde olduğumuz anlaşılıyor. Kuzeyimizde devam eden bir çatışma var. O tarafta da gıda tedariki ile ilgili sorunlar yaratması sebebiyle gıda fiyatlarında da artışlar görüyoruz. Keza aynı şekilde oradaki çatışmanın getirmiş olduğu sıkıntılardan kaynaklı yakıt, jet yakıtı ya da dizel yakıt sorunları da temsil ediyor. Hürmüz Boğazı malum, hemen hemen her gün haber akışına baktığımız zaman çözümden daha ziyade oradaki çatışmanın uzun süreceğine dair bir izlenim bırakıyor bizde. Amerika tarafından da sanıyorum böyle bir hazırlık yapıldığına dair ifadeler de var. Bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman hem tedarik sorunları hem fiyatlama sorunlarını alt alta bir önümüzde bir çözmemiz gereken bir enflasyon sorunu var. Bugün de Merkez Bankası'nın kararları beklendiği gibi geldi ama sanıyorum piyasanın açıklamalar kısmında geleceğe dönük bir gevşeme ile ilgili çok da umut verici bir ifade bulamadığı anlaşılıyor. Bizim tarafta özellikle bono faizleri tarafında farklılaşan bir resim vardı. Global tarafta yukarı doğru giden oranlar bizim tarafta daha fazla gevşeme tarafında trendlere işaret ediyordu. Ama sanıyorum o da bir miktar kafalarda soru işareti de vermiş oldu. Ekim ayı ile ilgili de sanıyorum hani faiz indirimi beklentisi törpülenme ihtimali de var. Bu global taraftaki çıkan resim nedeniyle. Üç haneli çıkmış olan Brent petrol bundan sonra da artık hani tahvil ve bonoların alıcıları tarafında global tarafta daha fazla bir oran talep edecekleri anlamına da geliyor. Amerikan Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu bu son dakika hareketi de çok fazla tatmin edici olmadı. Bugün yine onlarda da rekor rakamlar gördük. Bunları tabii ki topladığımız zaman hani kısa vadede bir çözümümüz yok ama siyasi tarafta açıkçası önümüzde bir fırsat olabilir. Özellikle hem Amerikan tarafında bir ara seçimler bizi bekliyor hem de İsrail tarafında bir seçim var, genel seçimler var. Burada biraz daha hani halk desteğini kaybetmiş olmaları durumunda şayet bu gerçekleşecek olursa biraz daha güvercin moda geçme ihtimalinden bahsedebiliriz. Hem İsrail tarafında hem de Amerika tarafında böyle bir ihtimal konuşmak için henüz daha erken ama böyle bir ışık bence barındırıyor diye düşünmek lazım. İçeride daha çok bankacılık sektörü tarafından gelmiş olan bir talep vardı. Bunun getirmiş olduğu endekse bir katkı vardı. Bunun devamı gelip gelmeyeceği de yine tabii ki Merkez Bankası'nın politikaları tarafından da ağırlıklı olarak benimsenecek. Ama hani bu bir taraftan da tabii sektörün uyum sağlamaya çalıştığı bir serbest fon rehberi yayınlandıktan sonrasında da MSCI'ın endişelerini giderecek bazı işte fiili dolaşım tarafındaki düzenlemeler geldiğini gördük. Bunların hepsinin orta

0: alınan kararlar orta uzun vade için açıkçası hani piyasanın da önünü açacak, daha rahat yabancı sermayeyi çekecek bir görünüm de gösteriyor.
1: Evet, Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu, çok çok teşekkür ediyorum. Ve seans notlarını noktalayalım, kısa bir ara, ardından günden kalanlar.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam.
7: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya.

0: insanın içine huzur veriyor.
1: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
10: 4.364 dolar seviyeleri ekranlara yansırken Bitcoin'de de %2'ye yakın sayan bir kayıp olduğunu söylemek mümkün. 77.209 dolar seviyelerindeyiz. Ve petrol cephesindeki yükselişi konuşuyoruz. Ben az önce 104 dolar seviyeleri dedim. Bir kez daha yukarıya atmış durumda kendisini. 105 dolar 54 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Amerikan tipi ham petrolde de 100 doların aşılmış olduğunu görüyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına.
11: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
10: Çok teşekkür ederim. Hem dışarıdan gelen baskılar diyoruz, hem faiz kararı diyoruz. Neler söylersiniz bugünkü kapanış için? Buradaki aslında kayıp serisinin önümüzdeki günlere de taşınmasını bekler misiniz? Yarın da hafta kapanışı önemli bir gün olacak.
11: Aslında kritik bir yerden ivmelenmiştik. Özellikle dolar bazlı endeksin 286 dolar civarından yaptığı reaksiyon çok değerliydi. Tabii burada hem bankacılık üzerinden gelen blok alışlar, hem genel anlamda TÜPRAŞ'ın işte 400 lira üzerine doğru kendini atması ve diğer kağıtlarında nispeten destek verdiği bir süreçle birlikte tekrar 14.700 lira kadar geldik. Şimdi teknik anlamda 300 doların üzerine kalmakta zorlanıyoruz. Ama şu an için aslında çok da bir anlam ifade etmiyor. Bir beklenti, bir katalize edebilecek haber tarafında bir destek alamıyoruz. Hem savaş derinleşti. Petrol fiyatları, Amerikan ham petrol dahil olmak üzere yukarıda. 100 dolar 3 haneli rakamlarda. Hem de işlenmemiş tarafta sıkıntı olduğu kadar işlenmiş petrol fiyatlarında da çok ciddi bir hareket var. O yüzden yapışkanlığından söz edebiliriz. Bugün Merkez Bankası'nın da o istediğimiz güvercin tonu, daha doğrusu piyasanın beklediği iyimserlikte bir konuşma gelmeyince bankacılık tarafı başta olmak üzere biraz satış baskısının derinleştiğini gördük. Ama teknik anlamda 286 dolar hattının gene kırılmayacağını test edilse bile yukarı tarafta da 307 dolara doğru bir hareketlilik içerisinde kalabileceğimizi düşünüyorum. Yarınki kapanışı belirleyecek etken aslında yurt dışındaki risk iştahı da olacak. Özellikle Amerikan datalarına bakıyor olacağız. Biz de şu ana kadarki hareketlerden anladık ki artık yavaş yavaş fon pozisyonlarının düzenlenmesiyle birlikte bankacılık kaderi belirleyen ana yapı olacak. Bu yüzden faiz indirim patikası hem Fed'de hem bizde önemli. Merkez Bankası

0: bugünkü açıklamalarıyla birlikte biz iki indirim olabileceği ihtimaline, bundan sonra özellikle savaşın durulmasıyla birlikte 35 lira geri çekilme ihtimalini fiyatlamak gerektiğini, Fed'in de mümkün olduğu kadar faiz arttırma sürecinden uzak duracağını tahmin ediyoruz. O yüzden yarın eğer çok majör bir enflasyonda sapma olmazsa yukarı yönlü, en azından biz burada 300 dolar etrafındaki kapanışı yapar, haftaya da biraz daha pozitif atmosferle devam ederiz diye tahmin ediyoruz.
1: Sert Açakek'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bir haberimizle devam edelim hemen. Bakan Şimşek, serbest dalgalı kur için enflasyon beklentilerinin daha sağlam çıpalanması gerektiğini belirtti. Şimşek, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu da söyledi.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, serbest dalgalı kur rejimine geri dönmenin arzu edilir olduğunu, ancak bunun için belirli koşulların oluşması gerektiğini söyledi. Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, ideal olarak enflasyonun daha düşük seviyelere gerilemesini, enflasyon beklentilerinin daha sağlam şekilde çıpalanmasını ve döviz piyasasında iki yönlü hareketlerin görülmesini istediklerini belirtti. Şimşek, enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Orta vadeli programı hazırlarken her zaman nötr bir reel döviz kuru varsayıyoruz. Bu döviz kuru üzerine tahmin yürütmüyoruz diye konuştu. 2027 sonu için belirlenen %21'lik enflasyon hedefine de değinen Şimşek, bu konuda büyük ölçüde Merkez Bankası modellerine güvendiklerini söyledi. Söz konusu hedefin daha gevşek bir para politikasına işaret ettiği yönündeki değerlendirmeleri reddeden Şimşek, bu tür söylemleri kimin ürettiğini bilmiyorum dedi. Şimşek ayrıca Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın İran'la iş yapmaya ilişkin son açıklamalarını dikkate aldığını belirtti. Finans sektörü ve ekonomideki diğer aktörlere yönelik mesajlarının net olduğunu ifade eden Şimşek, tüm şirketlerin faaliyetlerini ulusal düzenlemelere tam uyum içinde yürütmesi gerekiyor dedi. İran'la doğalgaz ticaretine ilişkin ödeme mekanizmasına da değinen Şimşek, İran'a doğalgaz için ödeme yapmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakatımız var. Para gerçekten çok sıkı şekilde denetlenen bir hesapta tutuluyor diye konuştu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlamaya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik belirsizliklerin arttığı, küresel ekonomide parçalanmanın yaşandığı ve köklü yapısal sorunların öne çıktığı bir dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirterek, enerji, teknoloji, savunma sanayisi ve tedarik zincirlerinde önemli potansiyel bulunduğunu ifade etti.
1: Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen haberi verdik. Size yorumlatmak istiyorum. Biraz daha aslında enflasyon tarafında çıpalanmaya ihtiyaç var. Şayet serbest dalgalı kur olması için diyen bir Mehmet Şimşek haberimiz var. Ne dersiniz?
3: Vallahi biraz enteresan buldum diyelim. Çünkü açıklanmamış bir fiili durum vardı. Buna göre Türkiye örtük bir kur çıpası enflasyonu düşürmek için izliyordu. Dolayısıyla enflasyondan daha düşük bir Türk lirası değer kaybı söz konusu. Bu özellikle de işte genel seçimlerden sonra izlenen politika. Faiz yüksek, kur düşük. Arada bir siyasi ve dışarıdan gelen şoklarla kur yükseldi, zıpladı ama reel olarak baktığımız zaman Türk lirası değerleniyor. Aslında bu enflasyonun da ana bacağı, yani dezenflasyon programı, enflasyonu düşürmenin temel gerekçesi ve çıpası bu. Çünkü ithal malları biz, yani ithalat yapmadan üretim yapamıyoruz. Üretim içerisinde ithalatın payı %45. Dolayısıyla üretim yapıyoruz. Onu üretim yapmak için ithalat yapıyoruz. Yani ithal ettiklerimizin çoğu ara malı. Bu nedenle ithal fiyatlarını eğer enflasyon kadar artırsak bile, o zaman enflasyon düşmeyecek ki, çünkü %45, üretimin %45'inin maliyeti düşmeyecek. Dolayısıyla bunu enflasyon

0: altında, oldukça altında tutarak bir kur çıpası uygulandı ve şimdiye kadar da iyi sonuç alındı. Yani enflasyon toplamında manşet enflasyon yavaş yavaş geriliyor. Ama mal enflasyonu dediğimiz bu ithalata konu enflasyon, hizmet enflasyonu neredeyse yarısında. Yani %20'nin altına inmiş durumda. Demek ki o da olmasaydı bizim enflasyon hizmetler kesimine kalsaydı ki hizmetler kesimi mallarını, hizmetlerini neyse ithal edemiyorsunuz. Rakibi yok. Dolayısıyla ona o kalsaydı yani şu anda mevcut enflasyonumuz bayağı yüksek çıkacaktı. %40'lar düzeyinde. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu döviz kuru çıpasından vazgeçmesi mümkün değil. Dezenflasyon programı sürdürüyor. Vazgeçtiği zaman bütün enflasyon beklentileri sıçrar kurla beraber. Bütün finansal piyasalarda karışır. Ondan sonra yani enflasyonla mücadeleyi bırakmış oluruz. Türkiye sessizce aslında bu işe girdi. Hiçbir zaman adını koymadı. Ama bakanın açıklamasıyla artık adı konmuş durumda. Bir gün herhalde döneceğiz tamam yani serbest kur rejimine ama o gün herhalde enflasyonun düşük olması lazım. Enflasyonun düşük, döviz varlıklarımızın işte yerinde, döviz piyasasının normal kendi ayakları üzerinde duran bir piyasa olması lazım. Alım, satım işte herkes fiyatlamayı yapabileceği düzeylerde. Dolayısıyla cari açığımızın da normal olması lazım. Şimdi yani kuru bir anda hızlandırayım derken reel sektörü batırma tehlikesi var. Çünkü açık pozisyonlar 206 milyar dolara yükseldi. Tarihi en yüksek düzeylerinden bir tanesi. Açık pozisyon demek yani şey karşılığında döviz varlığı yok. 200 milyar dolara %10 artırsan 20 milyar dolar yapar. Şirketlerin bir yıllık karı.
1: Yani ihracatçı da aslında birazcık daha fazla farklı bir beklentisi var ya oradan medet ummasınlar mı diye anlayalım.
0: Yok medet ummuyorlar herhalde çünkü hükümet olarak farklı döviz kuru uygulamaya başladı. İşte %6'ya çıkacak oran. O mekanizma çerçevesinde ihracatçılara destek olunuyor. Bir de istihdam desteği var. Ayrıca vergi teşviği var.
1: Ayrıca faiz yani, kararında ne söyledi orayı da ayrıca konuşalım.
0: Konuşalım peki.
1: Peki şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Beklentilere paralel %37'de sabit bıraktı. Zaten bu bekleniyordu birçok yerden. Şimdi aslında şu söylen benim dikkatimi çekti. Sizin de muhtemelen dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir diyor. Faaliyete ilişkin gelişmeler ve arz şoklarının fiyatlara yansımasının da sınırlı olduğunun altı çizilmiş. Dolayısıyla bu söylemleri nasıl okumak lazım? Yani merkezin söylemleri eşittir Ekim ayında bir faiz indirimi demek midir değil midir?
0: Vallahi her ikisi de olabilir. Çünkü bu açıklama yani faiz indirim açıklaması da olabilirdi. Aynı değiştirmeden ama sadece bir cümle. Bu işte jeopolitik gelişmelerle ilgili. Ha, şu risk oluşturmaktadır diyor. Nedir bu? Şey iktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı
1: İç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir
0: tamam,
1: diyor.
0: Bu pozitif. Diğer taraftan jeopolitik gelişmeler neticesinde enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü baskı risk oluşturmaktadır.
1: Tabii
0: yani
1: o taraf
0: bugünkü,
1: var.
0: Bugünkü petrol fiyatlarının artışı, 100 doların üzerinde geldi. Sıçraması, 105 dolara görmesi. Tam o saatlerde karar verdikleri için yani bu kararı almaları zordu. Yani sadece bu cümleyi çıkartarak çok rahatlıkla ya da cümleyi çıkartma değil bu risk düşmüştür diyebilirlerdi ve faizi de düşürebilirlerdi. Ama yani faiz düşüşü beklemiyordum. Faiz düşüşüne yakın ara bir karar gibi bir şey bekliyordum. Ama bu yani bugün bu enflasyon özellikle de dün

0: Trump'ın açıklamaları gelince, yani bu ortamda faiz şu olmaz. Faiz konusunda hani güvercin bir tutum takınmak ateşe benzinle gitmek gibi bir şey olur. Çünkü bütün dünya piyasalarında bir şey var, gayet ısınma var, ateş var yani diyelim. Yani bize bulaşmaması mümkün değil. Kaldı ki petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye ekonomisini birkaç yönden çok ilgilendiriyor. Yani hem en çok petrol ithal eden ülkelerden birisiyiz. Yani en çok dediğim miktar bazında değil ama milli geliri oranla. Hem de cari açığımız var ve doğrudan bu cari açığa yansıyor. Yani 100 dolar olursa Türkiye'nin mesela dış ticaret açığı değil de enerji faturası. Enerji faturası da 100 milyar dolara yakın olur. Yani 100 dolarlık ortalama yıllık petrol fiyatı gerçekleştiği zaman Türkiye'nin enerjiye ödediği, ithalata ödediği fatura ki enerjinin içerisinde doğal gaz da var, 100 milyar dolara yakın olur. Geçmişte 2022'de oldu. 96,5 milyar dolar ödedik. Ve 96'nın ortalama şey fiyatı da 100 dolar. Yani oradan söylüyorum. Dolayısıyla çok duyarlı Türkiye petrol fiyatlarına.
1: Neyse
0: ve
1: Kasım
0: dua
1: ayından
0: edelim yani.
1: sonra düşecekmiş, öyle dedi Trump.
0: Ya Kasım'a kadar demek ki yüksek kalacak. Yani Kasım'a kadar demek ki devam edecek bu şey, çatışma, savaş, ne dersek diyelim, jeopolitik gerilim. Kasım'a kadar süreceğine, o zaman Kasım'a kadar da petrol fiyatları yüksek,
1: Tabii.
0: hatta daha da yükselecek demek. Kasım sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Trump bize zaten çok kısa sürecek diye başladı savaşa.
1: Birkaç hafta falan
0: Ondan
1: deniyordu
0: sonra
1: başta.
0: yani geldik bugüne, geçti aradan 6 ay da yani. Bir şey olduğu yok. Devam ediyor savaş. Dolayısıyla ve 2-3 ay daha uzattığını görüyoruz. Yani ilk defa bu kadar uzak bir şey veriyor. Vade veriyor. Yani geçmişte 2 aylık vade bile vermedi. Yani işte dediğin gibi birkaç hafta, ay böyle telaffuz etti ama ilk defa böyle bir tarih verince seçimden sonra ne olacak? Yani bir
1: Evet.
0: anda işte Orta Doğu'yu
1: Her şey
0: bilmem
1: sübliman olacak
0: kana bulayıp işimi bitirecek yani. Dolayısıyla piyasalar bozuldu. Daha da bozulabilir.
1: yani. Petrol daha da
0: Petrol
1: yukarıya
0: fiyatları
1: gidebilir
0: daha da
1: diyorsunuz.
0: yukarıya gidebilir. Ama bu yeni durumu diyelim. Yeni durum ne? Yani demek ki savaş ortamında Amerika ara seçime girecek. Yani o zaman Kasım sonunu falan bulacak diyelim, savaşın sona ermesi, ama nasıl sona ereceğini de bilmiyoruz.
1: O da
0: Belirsizlik de
1: yani bir de bu
0: orada.
1: savaş ortamında seçime gitmek de enteresan bir karar Trump açısından.
0: Evet, yani oradaki seçim kampanyasının ya da seçim kampanyasının neyin üzerinden sürdüreceğini tam anlamadık. Yani daha açıklamadılar. Dolayısıyla savaşı onun bir parçası mı yapacaklar yoksa başka şey mi yapacaklar, onu da göreceğiz. Ama ayrıca ara seçimler hem dünya siyaseti üzerinde hem finansal piyasalar üzerinde önemli bir kilometre taşı olacak. Dolayısıyla savaş riskinin devam ettiği bir süreçte bir de ara seçim şeyini onun üzerine koyarsak double risk meydana getirebilir ya da pozitif de olabilir ama ben buna çok az ihtimal veriyorum. Daha çok risk tarafı
1: Risk
0: ağırlıklı
1: tarafı
0: taşıyor.
1: ağırlıklı diyorsunuz. Peki böyle bir ortamda tabii biz acaba enflasyon tarafına dair bir miktar petrol tarafını dışarıda bırakacak olursak pozitif mesajlar da var dedik Merkez Bankası tarafında ama genel olarak baktığımızda küreselde alınan kararlar merkez bankalarının daha sıkı bir duruşa işaret ediyor. Şimdi bugün Avrupa Merkez Bankası kararını aldık, 25 baz puanlık bir faiz arttırma. Yani
0: Evet.
1: merkez bankaları tarafını konuşuyorsak ki bir faiz artışı daha bekleniyor yıl sonuna kadar, yani piyasalar tarafından...

0: beklenti var. Dolayısıyla hani küresel merkez bankaları açısından yapılan faiz artışlarının devamı gelecek midir? Avrupa bunun bir öncüsü gibi mi bakmalıyız?
1: Evet, öyle bakmalıyız. Çünkü Avrupa'da son faiz artırımı olacak deniyor idi. Fiyatlama bu yöndeydi. Ama ortaya çıkan bu yeni durumdan dolayı piyasalar Avrupa'daki işte fiyatlamasını bir faiz artırımı daha olabilir şekline çevirdi. Dolayısıyla küreselde faizler artıyor. Zaten tahvil faizlerinden de onu görüyoruz. Yani bu koşullarda Türkiye'nin dünyanın tersine hareket etmesi çok zor. Çünkü ekonomisini de dışarıdan ve özellikle dolar üzerinden fonlayan bir durumdayız. Yani dünyanın tersine hareket etmek demek daha ağır bir bedel ödemek demek. Dolayısıyla onu Türkiye'nin yapacağını sanmam. Yani illa yapmak isterse yapabilir ama bunun için işte akaryakıt fiyatlarını diyelim sübvanse etmesi lazım bütçeden. Dolayısıyla devlet açık verecek o zaman. Kamu kesimi açık verecek. O açığı karşılaması lazım. Yani pek olacak şey değil o. Dolayısıyla petrol fiyatları düşmeden Türkiye'de faiz oranlarının düşmesi zor. Yani petrol fiyatları ancak düşerse faiz indiriminin önünü açabilir. Çünkü petrol fiyatı artışı demek, Türkiye'de enflasyon demek. Şimdiye kadar çok bunu görmedik. Çünkü eşel mobil sistemi uygulanıyor idi. Dışarıdaki fiyat artışını içeriye çok da fazla yansıtmadık. Yani yansıttık ama tümünü yansıtmadık. Bunu ilelebet sürdürmek mümkün değil. Çünkü işte devlete çok yük olur. O da ayrı bir risk unsuru ortaya çıkartır. Dolayısıyla bizim kaderimiz de petrol fiyatlarına bağlı.
0: O zaman
1: Faizin kaderi de petrol fiyatlarına bağlı.
0: sizin bas senaryonuz şu mu? Yani Kasım ayına kadar savaş devam edecekse ve dolayısıyla orada petrol fiyatları yüksek kalacaksa Kasım toplantısı değil, belki Aralık toplantısı mı?
1: Evet yani eğer şeyse yani petrol fiyatlarına tamamen bağlı. Çünkü yani petrol aşağıya gelmiş olsaydı
0: Bu
1: belki de
0: toplantı
1: bu
0: da olurdu.
1: toplantıda indirim bile yapabilirlerdi. Yani düşüyor olsaydı petrol fiyatları. Çünkü Merkez Bankası işte 3 puanlık o ekstra fiili faizi aşağıya çekerek niyetini belli etti. Düşürmek istiyor. Hakikaten öyle de olması lazım. Yani 3 yıldır sürekli yüksek faizle geliyoruz. Sanayi kesimi ya da kredi kullananlar çok zorlanmaya başladı. Seçime doğru da artık yaklaşıyoruz. Bütün şeyler onu gösteriyor. Faizlerin düşmesi lazım. Ama yani enflasyonu da her türlü şeyi de böyle ateşleyecek bir gelişmeyle karşı karşıya. Petrol fiyatı. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dünyanın da yapabileceği bir şey yok. Sadece Trump savaşı durdurursa tamam o yapar.
0: Sanayi tarafına tekrar geleceğim ama siz tahvil tarafından konu açınca bir orduyu da konuşmakta fayda var. Yüksek tahvilleri takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle dün de işte Besant'in daha önce açıkladığı tahvil alımlarının da ABD tarafında başladığına da tanıklık ettik ama hala yüksek seviyeleri görüyoruz. Öyle ki 2 yıllıklar da bu sefer yükselmeye başladı. Dolayısıyla o tarafta bir normalleşme yine bu ortamda o zaman beklememeli miyiz?
1: Faizler bir aşamaya geldikten sonra kendi içinde normalleşebilir. Yani istikrara kavuşabilir. Çünkü fazla aşırıya gitmek de tahvil piyasasının işine gelmeyebilir. Matematik hesabını tahvil piyasası gayet iyi yapar. Dolayısıyla orada eğer tahvil piyasasında faizlerin yukarı gitmesini gerektiren nedenlerde bir azalma meydana getirilebilir ise bu faizleri düşürür. Ama şu anda bu kadar yükselmesinin nedeni herhalde alınan bu müdahale şeyine

0: piyasanın tepkisi yanında Japonya'nın ve diğer bazı ülkelerin ellerindeki tahvilleri, Amerikan tahvillerini satması. Aslında bir risk faktörü gibi ortaya çıkıyor bu tahvil faizi yükselmesi Amerika'da. Ama şeye bakıyoruz, Japonya'ya bakıyoruz, orada risk azalıyor gibi. Çünkü dolar yen paritesi 153'e indi. Nasıl indi? Kendiliğinden mi, müdahaleyle mi? Müdahale yapıldıysa dövizi nereden buldu Japonya? Bu tahvilleri satarak bulmuş olması lazım. Dolayısıyla niye Amerikan faizleri yukarı çıktı? Karşılığında, yani böyleyse karşılığında da o zaman Japonya'daki şeyler geri geldi. Japon yeninin değer kaybı durdu ve yen değerlenmeye başladı. Bu dünya piyasaları için kilit konumda, çünkü Japon yeni değer kaybına devam etse orada başka şeyler olacak. Bu carry trade dediğimiz bütün sistem yıkılacak. Onu önlemiş oldular. Çünkü Japonya ya Japon yenini kurtaracak ya da faiz artıracak. Yani onu kurtarmak için faiz artıracaktı. Dolayısıyla ya faiz ya işte yen diyecekti. İkisinden birisini tercih edecekti. Şimdi ondan kurtuluyor. Yani kısmen Amerikan tahvillerini satarak, başka kaynaklar yaratarak müdahale ediyor ve Japon yeninin gerilemesini durduruduğu gibi tersine de çeviriyor. Bu Japonya'ya bir hareket alanı sağlıyor. Japonya en borçlu dünya ülkesi. Ama aynı zamanda dünyaya da en fazla borç veren ülke. Dolayısıyla oradaki gelişmeler tam Amerika gibi bütün piyasaları etkiliyor. Yani Türkiye'yi de etkiler. Hani okumuşsun geçmişte. Ev hanımı, Japon ev hanımları. Yani yok böyle bir ev hanımı. Var tabii, ev hanımları var orada. Yani ama Türkiye'ye parayı getiren ev hanımları değil, finansal piyasalar. Getiri Türkiye'de yüksekse Japonya'nın borçlanıp Türkiye'den şey alınıyor. İşte yüksek getirili menkul kıymet ve aradaki karı işte sonunda borcunu da kapatıyor vesaire. İşte o borçlu olmak, borcun kapatılması gereğinin ortaya çıkıp çıkmadığı hem faiz oranlarına bağlı hem de Japonya'nın değerine bağlı. O değer kaybı devam ederse carry trade'çiler için kötü. Ama faiz de artıyor ise orada, o zaman da dünyaya dağılmalarına gerek yok bu Japon parasını. Kendi ülkesinde kalır ya da kendi ülkesine döner. O da carry trade'i tersine döndürür. Hareketler böyle şey, kademeli, biraz yavaş olması gerekiyor.
1: Peki sanayi üretim dedik, oraya geçelim mi? Yani oradan da bir veriyi aldık, içeriği konuşuyorsak. Temmuz ayında yıllık %0,3 azalmış. Yıllık düşüş serisinde 3. ayı girmiş durumdayız. Dolayısıyla bir miktar konuşmakta fayda var. Kur tarafı dediniz zaten, hani orası sabit, öyle devam ediyor. Bir yandan faizlerde belki indirim beklentisi var sanayicinin. O beklenildiği kadar belki de hızlı gelmeyebilir diye anlıyorum söylemlerinizden. Dolayısıyla ama OVP'de de bir yandan önceliklendirildiklerini de görüyoruz. O tarafta da sanayiciye ilişkin pek çok başlık vardı. Nasıl bunları alt alta koyduğumuzda sanayinin durumunu görürsünüz? Şimdiye kadar ve şimdiden sonra.
0: Yurt içi talebin azaldığını, azalmakta olduğunu okuduk. OVP'de de bu tespit yapıldı. Sayın Bakan da açıkladı. Merkez Bankası Başkanı da açıkladı. Şimdi yurt içi talepte bir durgunluk başladıysa, işte otomobil satışları da düşüyor. Beyaz eşya satışları öyle. Gayrimenkulde hani henüz böyle bir trend olduğunu söyleyemeyiz ama orada da inişli çıkışlı bir şey var. Dolayısıyla tüketimde bir şey var, soğuma. Tüketim yoksa o zaman üretip ne yapacaksınız? Yani bir malı satamayacaksanız niye üretirsiniz ki? Onun bir mali yükü var. Maliyette o finansal yük de pahalı şu anda. Faiz yüksek. Yani bankadan kredi çek, sonra git ham madde al, o ham maddeyi üretime çevir. Ondan sonra stokla ve stokta bekle, müşteri gelecek. Yani bunu sanayici yapmaz. Yani akıllı sanayici yapmaz. Dolayısıyla yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Talep geldikçe üretiyorlar. Onun için üretim yavaş gidiyor, yavaş diyor, azalıyor, daralıyor. Bu gayet normal ama ekonominin altına da yavaş yavaş ateş koydular. Hem OVP ile koydular. Şimdi işte bütçede açıklandı aşağı yukarı. Niyetler de ortaya çıkıyor. Ondan sonra ekonomiyi canlandırma şeyleri başladı. Hareketleri başladı. Bu tüketimi canlandıracak. Dolayısıyla sanayicilerin de ya da üreticilerin de önümüzdeki dönemde artacak olan bu talebe karşı önceden hazırlık yapmaları lazım. Yani önce ham madde ya da ara malı tedarik edecek. Ondan sonra onu üretim içerisine sokacak ya da ithal edecek. Ondan sonra üretip pazara sunacak. Yani hakikaten aylar alabilecek bir süreç. Dolayısıyla ben sanayide meydana gelen bu üretim daralmasının son evrelerini yaşamakta olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası daha canlı bir sanayiye doğru gideceğiz. Çünkü dediğim gibi talep canlanmaya başlayacak, yurt içi talep.
1: Talep canlanacak diyoruz. O zaman yani hali hazırda birazcık insanın aklı karışıyor. Yani talebin canlanması ve enflasyonist programa devam etmesi noktasında hani o dengenin nasıl sağlanmasını i̇şte beklememiz
0: döviz
1: lazım?
0: Döviz çıpasını konuştuk ya sizinle.
1: Evet, oradan diyorsunuz.
0: Ya, o döviz çıpası çok önemli. Artı sanayici eğer üretim yapmaz ise o zaman malına zam yapar. Yani talep geldiği zaman. Yani sanayicinin bu anlamda üretim yapması, üretim içerisine erkenden başlaması enflasyon açısından pozitif bir gelişmedir. Çünkü talep edildiğinde mal verilir piyasaya. Yani şu anda bir herhangi bir malın da zorluğu yok. Herhangi olmayan bir mal da yok. Dolayısıyla üretim cephesinden bir zorluk yok enflasyona. Ama maliyetler yükseldiği için üreticiler işte o maliyetlerden ancak satabiliyor. Dolayısıyla arada işte o perakende zincirlerinde de bir maliyet artışları varsa o giriyor. Ya da zincir çok fazla, o pahalılandırıyor şeyi. Ama sonuçta yani Türk insanın alım gücünün yükselmesi lazım. Bunun için de gelir politikalarında politikalarının herhalde gelecek yıldan itibaren değişmesi gerekiyor. Daha yüksek gelirli bir döneme geçiyor olmamız lazım. Dolayısıyla asgari ücret zammı da önemli olacak o anlamda yılbaşında. Emeklilere yapılacak zam da çok önemli olacak. Yani zaten bu iki tane zam yapmadan herhalde seçmenin oyunu almakta zor.
1: Evet, peki. Abdurrahman Yıldırım, Bloomberg HT yorumcusu ve gazete, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve günden kalanları noktalayalım efendim. Kısa bir ara, ardından 60 dakikada görüşmek üzere.
2: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: de bulacaksın.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ecemaat, ben çok hareketli bir günün kapatmaya hazırlanıyoruz. Baktığımızda Brent petrol şu an itibariyle 106 doları da aşmış durumda. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini konuşuyoruz. Özellikle küresel anlamda da içeride de kırmızıları görüyoruz borsa cephesine baktığımızda. Öte yandan içeriden Merkez Bankası'nın kararını aldık. 137'de sabit bırakıldı. Hal böyle olunca ilk konuğumuz Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş olacak. Özellikle konjonktürü ve piyasalarda bundan sonrasına dair beklentileri konuşuyor olacağız. İkinci bölümde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Atas Sadıkoğlu bizimle birlikte olacak. Sanayi üretim verisini de karşıladık. Sanayinin, sanayicinin durumunu konuşuyor olacağız. Ve son bölümde İpsos'un Türkiye CEO'su ve Türkiye Araştırmacılar Derneği Başkanı Sidar Geyik var. Kendisiyle turizm sektörünü konuşacağız. Daha doğrusu buna dair yapmış oldukları bir araştırma var. Yazı bitirdik. O tarafı konuşalım dedik. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş Eylül ayının ilk haftasında da devam etti. 4 Eylül haftasında brüt rezervler 4 milyar dolar azalarak 184,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde net rezervler yaklaşık 1 milyar dolar düşüşle 65,2 milyar dolara indi. Yabancı yatırımcı Eylül ayına hisse senetlerinde satışla başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yurt dışı yerleşikler 4 Eylül haftasında net 647,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece hisselerde Haziran ayından bu yana en güçlü haftalık yabancı satışı gerçekleşmiş oldu. Yabancı yatırımcı aynı hafta tahvil tarafında ise net 150 milyon dolarlık alım yaptı. Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini 25'er bas puan arttırarak İran Savaşı'nın başladığı Şubat ayından bu yana ikinci kez faiz artışına gitti. Banka 2026 yılı büyüme tahminini %0,8'den %0,9'a yükseltirken 2027 yılı enflasyon tahminini %2,3'den %2,5'e çıkardı. ABD'de üretici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda beklentilere paralel %0,4 arttı. Yıllık üretici enflasyonu ise %5,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutulduğu çekirdek üfe aylık bazda %0,2, yıllık bazda %4,6 yükseldi.

0: Ve az önce de aktardık, bugün özelinde içeride en kritik gündem başlığı belki de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Detayları ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %37 seviyesinde tuttu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35.5'te sabit bıraktı. Karar metninde aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği vurgulandı. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının iç talepteki zayıf seyri teyit ettiğini belirten Merkez Bankası, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin de yakından takip edildiğini söyledi. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini belirten Merkez Bankası, politika faizine ilişkin atılacak adımları ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini söyledi. Merkez Bankası 23 Ağustos'ta Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar vermiş, böylece yeniden gecelikten haftalık fonlamaya geçerek örtülü faiz indirimi yapmıştı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, serbest dalgalı kur için enflasyon beklentilerinin daha sağlam çıpalanması gerektiğini söyledi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, serbest dalgalı kur rejimine geri dönmenin arzu edilir olduğunu, ancak bunun için belirli koşulların oluşması gerektiğini söyledi. Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, ideal olarak enflasyonun daha düşük seviyelere gerilemesini, enflasyon beklentilerinin daha sağlam şekilde çıpalanmasını ve döviz piyasasında iki yönlü hareketlerin görülmesini istediklerini belirtti. Şimşek, enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Orta vadeli programı hazırlarken her zaman nötr bir reel döviz kuru varsayıyoruz. Bu döviz kuru üzerine tahmin yürütmüyoruz diye konuştu. 2027 sonu için belirlenen %21'lik enflasyon hedefine de değinen Şimşek, bu konuda büyük ölçüde Merkez Bankası modellerine güvendiklerini söyledi. Söz konusu hedefin daha gevşek bir para politikasına işaret ettiği yönündeki değerlendirmeleri reddeden Şimşek, bu tür söylemleri kimin ürettiğini bilmiyorum dedi. Şimşek ayrıca Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın İran'la iş yapmaya ilişkin son açıklamalarını dikkate aldığını belirtti. Finans sektörü ve ekonomideki diğer aktörlere yönelik mesajlarının net olduğunu ifade eden Şimşek, tüm şirketlerin faaliyetlerini ulusal düzenlemelere tam uyum içinde yürütmesi gerekiyor dedi. İran'la doğalgaz ticaretine ilişkin ödeme mekanizmasına da değinen Şimşek, İran'a doğalgaz için ödeme yapmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakatımız var. Para gerçekten çok sıkı şekilde denetlenen bir hesapta tutuluyor diye konuştu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlamaya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik belirsizliklerin arttığı, küresel ekonomide parçalanmanın yaşandığı ve köklü yapısal sorunların öne çıktığı bir dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirterek, enerji, teknoloji, savunma sanayisi ve tedarik zincirlerinde önemli potansiyel bulunduğunu ifade etti.
0: Ve bugün Avrupa Merkez tarafından açıklanan faiz kararında karşıladık 25'er bas puanlık bir faiz artışı var. Detayları izleyelim.
2: Ekonomimiz ikinci çeyrekte dirençlik gösterdi. Tabii gelen enerji şoklarına rağmen. Büyüme pek çok ülke ve sektörde kendisini gösterdi. Bu örüntüye baktığımızda üçüncü çeyrekte de devamını bekliyoruz. İmalat tarafı da dirençli seyrini korudu. Çünkü hükümetler savunma ve altyapı harcamalarına devam etti. Kısa vadedeki enflasyon beklentisi hala yüksek seyrini korumakta. Ancak uzun vadeli enflasyon beklentisi önlemleri ile şu an ortalama beklentinin %2, yani enflasyonun hedef civarında istikrara kavuşmasını orta vadede bekliyoruz. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşılaştığı haksız savaşı tarafındaki gelişmeler sebebiyle enerji fiyatları yine yukarı yönde etkilenmektedir. Bunlar da manşet enflasyonu hedefin çok üzerinde tutabilir ve bu 2027'nin ilk yarısına da yansıyabilir. Bunun arkasından enerji enflasyonu düşüşe geçmeli ve 2028'in ortalarında negatif alana geçmeli. Tabii bu da manşet enflasyonu düşürecektir. Yüksek enerji fiyatları bir süre daha tedricen çekirdek ve gıda enflasyonunu etkilemeye devam edebilir. Ekonomik görünümdeki iyileşme çekirdek enflasyonuna etkilenebilir. Tabii bunun da 2027 yılının başına kadar artması beklenmekte. Ilımlı seviyeleri 2028'de kavuşmadan önce 2027 yılı boyunca da bu şekilde devam etmesi beklenmektedir. Manşet enflasyonun hedefe yaklaşması 2027 yılının sonlarını bulabilir. Burada tabii yüksek faiz oranlarından da bir etki söz konusu olabilir.
1: Avrupa Merkez Bankası Orta Doğu'da devam eden gerilimin tetiklediği enerji krizi

0: ve yeniden güçlenen fiyat baskılarına karşı Eylül'de 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan arttırdı. Kararla birlikte bankanın temel para politikası göstergesi olarak kabul edilen mevduat faizi %2.25'ten %2.50'ye yükseltildi. Refinansman faizi %2.65'e, marjinal fonlama faizi ise %2.90'a çıkarıldı. Yeni faiz oranlarının 16 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi. Banka yeni makroekonomik projeksiyonlarında orta vadeli enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. 2026 yılı enflasyon tahmini %3'te korunurken, 2027 tahmini %2.3'ten %2.5'e, 2028 tahmini ise %2'den %2.1'e yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2026 için %2.5 seviyesinde bırakıldı. 2027 tahmini %2.5'ten %2.6'ya, 2028 tahmini de %2.2'den %2.3'e çıkarıldı. Avrupa Merkez Bankası büyüme beklentilerinde ise yukarı yönlü revizyona gitti. Euro bölgesi ekonomisi için 2026 büyüme tahmini %0.8'den %0.9'a, 2027 tahmini %1.2'den %1.4'e yükseltildi. 2008 büyüme tahmini ise %1.5 seviyesinde korundu. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon riski yarattığını belirtti.
1: Ve her perşembe olduğu gibi 60 dakikaya Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Çarbaş'la başlıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Çok fazla konu var konuşulacak ama size bir iyi bir kötü haberim var. Öyle başlayalım isterim. Brent petrol $106. Evet. Kötü haber. İyi haber Kasım'dan sonra düşecekmiş.
2: Çok güzel. Çok güzel. Trump'ın... Ama ne zaman olacak? Yani kaç lira olacak ondan sonra düşecek onu bilmiyoruz.
1: Onu bilmiyoruz. Trump bu kadarını açıkladı.
2: Az bir şey kaldı. 50 gün, 50-60 günümüz var. Biraz daha dişimizi sıkacağız. Anlaşılan o. Buradan sonra ben şöyle yorumlayayım. Gerçekten iyi kötü haberler olabilir. Tabii bilinmezlik var ama bu kadar yüksek tahvil faizi ortamında, bu kadar yüksek enerji ortamında biz tam kışa girerken biraz esprini de anladım. Yani seçimlerden sonra Trump'ın savaşı bitireceği yönde açıklamalar var.
1: Evet.
2: Aslında yetişkinlere de $5000 seçim
1: vereceğim
2: sonrası
1: diyor.
2: Eğer kazanırsa verecek. Bu da ekonomiyi canlandıracaktır. Böyle değişik tabii teorileri var. Ama tabii şunu söyleyelim. Yani bu kadar yüksek tahvil faizi, petrol faizi, merkez bankaları faiz arttırıyor. Büyüme beklentileri giderek düşüyor baktığımızda. Hani bu yıl için ama... Bu ortam devam ederse önümüzdeki sene için de sıkıntı olabilir. Şimdi bu tam da kış ortamına girerken yani enerji ihtiyacının da yüksek olabileceği bir ortamda bugün Avrupa'da bir rapor vardı. Aslında mesela kırılganlıklara yol açabilecek düzeyde bu makasın açıldığını yani riskler yukarı doğru giderken hala piyasalarda risk alan, riskli varlıklara yatırım yapanların da çok yoğun olduğu. Dolayısıyla bu şekilde devam ederse bir kırılım olabileceği yönde. Ben de burada tam olarak aslında bir savaşın bitmesi noktasında işte ara seçim var. Haziran'da biter, Temmuz'da biter vesaire derken 7. ayı neredeyse dolduracağız. Acaba diyorum Trump'ın 2008 ve pandemide olduğu gibi böyle hep birlikte uçurumdan atlarken böyle filmlerde olur ya bir kişi ağaca tutunur ve kamera aşağıyı gösterdiğinde o kişi kurtulmuş olarak durur. Her iki türbülanstan da Amerika biraz öyle çıktı açıkçası. Bu üçüncüde de piyasayı böyle sıkıştırdıktan sonra özellikle seçim sonrasında yine bir şeye doğru gider mi? Yani tam da böyle bizim çağ değişirken yani teknoloji ve yapay zeka çağına geçiş tarafında o türbülansı dünyada yaşatarak Amerika'nın buradan bir daha böyle daha önde çıkması ve diğer rakiplerinin biraz daha zarar gördüğü bir ortama doğru mu acaba dünyayı sürüklemek istiyor? Hani senin açılışından sonra ben de aslında bu gidişatın biraz yani böyle seçim sonrası savaş bitecek, petrol düşecek ya düşmezse ya da evet. seçimde ne olacak da sonrasında savaş bitecek ya bitmezse diye bakılabilir. Yine bugün bazı yabancı raporlarında 2028-2029'a kadar bu savaşın sürebileceği konuşuluyor. Bence böyle bir teori üzerine gidersek yani kesinlikle bir finansal türbülans sonrası tam da böyle hani kritik bir seçim, çağ değişimi ve riskin çok yoğun olduğu bir dünyada aynı zamanda buna yönelik ne diyelim, bunun maliyetinin de arttığı bir dünyada mutlaka hani çok böyle kriz tellallığı yapmak istemem ama bir finansal türbülanstan sonra olması gerektiğini düşünüyorum.

0: fiyatının düşürücü bir hamle gelmesi lazım. Kasım, Aralık, Ocak yıl sonuna kadar. Aksi takdirde bu süre, bu piyasaların kırılganlık süresi giderek bence yaklaşıyor. Yani öyle söylemek gerekiyor. Bu, hani bunun içinde kriz kainleri vardır, isimleri de vardır. Kitaplar yazarlar, konferanslar verirler sonrasında. Bunun olmasına da şu an için gerek yok. Çok düz bir mantıkla bunu tarihteki en azından son 20-25 yıla da baktığımızda kabaca böyle bir ortamda olduğumuz gözüküyor. Onun için yani bir an önce bunun bir normalleşme sürecine girmesi gerekiyor. Aksi takdirde çok ikisi de, hani biri iyi biri kötü değil, ikisi de kötü haber gibi olacak bizim için.
1: Evet, görünümde çok ona işaret etmiyor ama yükselen fiyatları görüyoruz. Ve böyle bir ortamda aslında merkez bankaları da tedirginler ve ona dair işte adımlar attıklarında, bizim içeriği daha sonra konuşuruz ama bugün Avrupa Merkez Bankası'nın kararı vardı. İşte böyle bir ortamda 25 bas puanlık bir faiz artışı yaptıklarını gördük ki bu savaştan beri olan ikinci faiz artışıydı. Şimdi ABD'den yarın tüfe verisini alacağız. Orada tabii borçun nasıl hareket edeceği bambaşka dinamikler var, belirsizlik var ama piyasa beklentisi aslında orada da bir faiz arttırma beklentisi var.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla hani bundan sonrasına ilişkin küresel merkez bankalarının hareket alanlarında ne görürüz diyeyim?
0: Ya şöyle bir ekleme de yapayım. Şimdi bir kere Avrupa Merkez Bankası, yanlış hatırlamıyorsam, bir faiz artışı, bir toplantı bekledi ve sonra bugün de bir faiz artışı yaptı. Yani aslında bu belirsizliğin, biraz önce konuştuğumuz devam eden sürecin ve artarak devam eden tahvil faizleri ve enerji maliyeti üzerinde çaresiz kalınabiliyor. Aslında bir maliyet artışının yarattığı enflasyonu çok faiz artışıyla da dizginlemek mümkün olmayabilir. Ama geleceğimiz nokta düşük büyüme ve yüksek bir enflasyon ve stagflasyon meselesi ise, bunu arama motorlarında hani stagflasyonda piyasalar nasıl reaksiyon vermiş daha önceki yıllarda diye aradığımızda çok hoş bir tablo olmuyor. Şimdi merkez bankaları bekliyor, FED de bu durumda. Yani aslında bana kalırsa bir faiz artışı yapması için de kendisine göre uygun bir ortam var şu an için. Hani kısmen baktığımızda, ama tam olarak o bu uzun süreci ve tahvil faizlerinin yüksek kaldığında Fed'in de o faiz artış döngüsüne başlamak için o kritik seçim arifesi bence onu hala etkisiz hale getirecek bir süreç. Yani karar verme aşamasında. Dolayısıyla ben haftaya böyle bir Fed'den faiz değişikliği beklemiyorum. Ama bugün 10 yıllıkları 4.90...
1: Veri ne gelirse gelsin, değil mi?
0: Ha, yarınki veri için
1: konuşuyoruz. Yarınki tüfe verisi.
0: Yani şöyle mi? Tabii inanılmaz bir sapma olacağını zannetmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam son iki veride enflasyon tarafında fena değildi. Yani Haziran, Temmuz'u hatırlıyorum. Şimdi bugünün feyi gördüğümüze göre yarın manşet tarafta da böyle çok enteresan bir değişim olmayacağını düşünüyorum. Tabii Eylül ayı hani böyle bir mevsimsellik içine de eklenmiş midir? Daha doğrusu Ağustos-Eylül geçişi. Çok büyük sapma olmadıktan sonra, yani bugünkü tüfeğe benzer bir döngüde olmayacaktır. Zaten aslında istihdam tarafında çok fazla sıkıntı yok.
1: Ki bayağı düşük geldi.
0: Ama dalgalı veriler geliyor.
1: Evet,
0: şimdi
1: dalgalı.
0: Dönüyoruz kişisel tüketim harcamalarına bakıyoruz. Şu söylemi vardı: biz 5 yıldır %2 hedefine ulaşamıyoruz. Hala %3'ün üstünde bir enflasyonumuz var. Hani o zaman biz ne yapıyoruz gibilerinden, yani neden daha sıkı bir politika izlemiyoruz gibi. Belki bunu daha güçlendirecek bir enflasyon verisi olabilir. Ama ne olursa olsun seçime kadar bir faizde değişiklik yapmayacağını düşünüyorum. Ama bu, şöyle düşünelim. Amerika gidiyor Japonya ile yene müdahale ediyor. Olmuyor, dönüyor kendi uzun vadeli tahvillerini almaya çalışıyor. Fiyat değişimi olmuyor. Ya da ne diyelim, faiz değişimi olmuyor tahvilde. Hatta daha da yükseliyor. Bu akşam da galiba bir ihale var. Orada da miktarlar ufak olsa da uzun vadeli tahvil alımlarına devam edeceği gibi izlenim var. Yani demek istediğim, siz piyasaya da doğrudan ufak ufak müdahalelerle gelseniz de o faizi aşağı indirme şansınız veya tahvile gelen alış talebi artmıyor. Dün ya da evvelsi gün de yanılmıyorsa Amerikan şirketleri gitti Avrupa'daki Avrupa tahvillerini sattı. Bugün siz dönüp kendi tahvil piyasanıza biraz daha müdahaleci davranıyorsunuz. Bu aslında böyle hani ateşin üstüne hafif hafif su atarak acaba sönecek mi diye biraz denemeler gibi geliyor. Bunların hepsi aslında piyasanın sıkıştığının bir göstergesi. Ha, risk algısı

0: yüksek kaldıraçlı işlemler, getirinin beklentisinin hala yüksek olması da zaten bu döngülerde aslında en çok yaşadığımız şeyler. Yani o biraz da iştahlı yatırımcı profili. Bir temamız var, işte yapay zeka veya teknoloji üzerine yoğunlaşmış bir gelecek verimliliği. Ama bunun için bir zaman var. Ondan önce bir piyasa temizlenmesi olma ihtimalini bütün bu göstergeler bence arttırdığını düşünüyorum. Ama şöyle düşünelim. Bugün bizim mesela Merkez Bankamız içinde. Yani Merkez Bankası şunu diyor özetle. Enerji maliyeti düşerse ben faizi indiririm. Onun haricinde yani benim içerideki talep, istediğim talep, kredi büyümeleri vesaire. Hani baktığımızda hatta büyümenin genel anlamdaki göstergesi bana faizi indirip büyümeyi destekleyebileceğim bir ortamı sunuyor. Ama enerji maliyeti o kadar yüksek ki benim evet enflasyon gerçekleşmelerim buna şimdilik müsaade etmiyor.
1: Peki ama ana eğilimin gerilediğine işaret et. Ya petrolü ayrıca söylemiş enerji fiyatlarını ama oradaki bazı söylemler bir miktar hani bundan sonrasına ilişkin faiz indirimine göz kırptığını
0: İçeride evet. Evet. Yani içerideki görüntü dışarısı bize müsaade ederse bizim faiz indirmek için yani çok samimi söyleyeyim bugün 70 dolar bir petrol fiyatı olsaydı biz bugün faizi yine indirmiştik. Çünkü Eylül enflasyonu geçen sene 3,5'lara yakındı. Büyük ihtimal şimdi böyle giderse bu sene de yine 2,5-3'ler arasında bir yerde olur ki bu bizi 30'ların üstünde bir enflasyonda yıl sonunda tutar.
1: Peki buradan geçelim tüm bunların piyasalara yansımasına. Hepsi aslında biraz savaşa bağlı olarak gelişiyor anladığımız kadarıyla. Şimdi Borsa İstanbul'da yine düşüşle kapattık ama küreselde de öyle. Şunu soracağım. Bunun aslında bugünkü hareketin merkezin zaten kararı böyle bekleniyordu ve metinde de çok şahin bir açıklama olmadığını düşünerek buradan yola çıkıyorum. Dolayısıyla dış kaynaklı mı yoksa iç kaynaklı mı sizce? Onu sorarak başlayayım.
0: Yani genel olarak bakarsak dışarıda hani borsanın yukarı gitmesi için bir neden yok. Ama son iki güne baktığında endeks 30'a gelen alışlarla yükselen bir piyasa var. Şimdi bugün de aynısı olsaydı dışarıdan çok da bağımsız, Merkez Bankası'nın bugün verdiği karardan çok daha bağımsız biz yine endekste bir yükseliş görebilirdik. Dolayısıyla bizim içerideki bazı bu fon düzenlemeleri sonrası endeks 30'a doğru kayan enerjinin yaşadığı bir 14.700'ler hareketi oldu. Bugün de ortam çok uygun olmadığı için biraz piyasada o alıcıların çekildiğini görüyoruz. Yani ben hala çok dış etkilerle içeride fiyatlanan bir piyasa olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi haftaya galiba bu endeks açıklanacak Ekim ayı için yani BIST 30, 50 ve 100 gibi. Şimdi oradan önce de bir düzenleme gelip endekse giriş çıkış kriterlerinde ekstra bir şey olabilir mi? Daha böyle kararlı bir gösterge niteliğinde değişim. Onları biraz piyasa ve bu arada hani fonlar içerisindeki dengelerini sağlamaya çalışıyor. Ancak bu durum bittikten sonra biz belki endeksi daha sağlıklı değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bugünkü düşüş hani çok klasik yöntem veya söylemle şey diyemeyiz. İşte Merkez Bankası belki daha güvercin dursaydı ya da yurt dışında faizler ve petrol yükselmeseydi tekrar o alışı görebilirdik. Ya biraz ondan etkilenmiştir ama genel olarak içeride hala bir kararsız hisse seçiminde ve devamında piyasanın biraz böyle endeks 30'u özellikle son 2 saatte takip ettiği gözünün bir ucuyla böyle bir dengeye doğru gelmiş durumdayız.
1: Şimdi o noktada aslında bizim de bir haberimiz vardı. Fiili dolaşım ve koordineli işlem eleştirilerini giderecek çalışmaların aslında sonuna gelindiği ve 11 Eylül'den itibaren işte uygulanmaya başlayacak bazı değişiklikler olacağına dair. Dolayısıyla şey sormak istiyorum. Bu artık işte MSCI'den veya başka endeks sağlayıcılarından gelen eleştirilerin hepsi bertaraf edilecek, edilmiş olacak mı? Yani başka orada bir siyah alan kalıyor mu? Gri alan?
0: Yani o tarafın %80'ini fonların ne diyelim etkileyebileceği bazdaki tarafını tamamladık. Bu fiili dolaşım tarafı tabii ki çok endeks içinde de o kriter üzerinden etkili. Ama ben çok ufak bir endekse giriş kriterleri üzerinde de bir ufak değişiklik ileriye dönük gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha bu aşamada eksik kalırsa o bahsettiğin endeksler üzerinde bizim talepleri ya da uyarılarını

0: %100'ü gerçekleşmiş olur mu emin değilim ama şu an çok kapsamlı bir düzenleme yaptık. Bence endeks tarafında da yani Borsa İstanbul içindeki endeks düzenlemelerinde de bir ufak genişleme de demek istemiyorum ama daha sağlamlaştırıcı kriterler, daha hani oraya şirketlerin girerkenki kapsamını biraz daha hem zorlaştırıcı hem kalıcı olmalarını sağlayabilecek bazı başlıklarda ufak düzenlemelerde olmasını bekliyorum. Ondan sonra onların talepleri üzerinden bir soru işareti kalacağını zannetmiyorum. Ama daha sermaye piyasalarında yapacak birçok iş var gibi gözüküyor. Çünkü bu fon düzenlemelerinin biz yılbaşına kadar daha hala birçok etkisini birleşmeler, tasfiyeler hani fon üzerinden veya fonların şekillerinin değiştirilmesi, fonların birleşmesi gibi durumları da yaşamaya devam edeceğiz.
1: Peki son soru, bu belirsizlik ortamında Borsa İstanbul'da böyle hani biraz bekle görde mi kalır aslında yatırımcı diyeceğim?
0: Bence bekle görde kalır. Dün belki bilmiyorum Didem'le de ufak konuşurken onu bir ekleyeyim son olarak. Yani mümkün olduğu kadar Kasım seçimleri uzun vadeli stratejide ne ürün olursa olsun. Uzun, yurt içinde yurt dışında uzun vadeli stratejide çok belirleyici olarak. Bak yayına girerken dedin ki Kasım'dan sonra petrol düşecekmiş. Acaba eğer düşecekse ya da düşmeye yönelik bir sonuç çıkacaksa o zaman ona göre bir strateji oluşturmak lazım. Ama bu 50 günlük sürede bence mümkün olduğu kadar paraya sahip çıkıp sabit getirili bir varlığa park ederek eğer şeyse orada bir süreci görmek lazım. Çünkü fırsatlar Kasım'dan sonra daha fazla yer alabilir. Şu an için o enerjiyi ne içeride ne dışarıda çok fazla böyle yoğunlaştırmamakta fayda
1: var. Yani para piyasası fonu yine çok cazip gibi
0: diyorsunuz. İşte mevduat gibi veya işte biraz değerli metalde kalacaksın. Hani o sizin için geleneksel bir şeyse ama kaldıraçlı kredili işlemler herhangi bir piyasada olursa olsun biraz buradan uzak kalmakta fayda var.
1: Peki Yücel Tonguç Erbaş, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bugün özelinde sanayi üretimine dair verileri de aldık. Az sonra üzerine konuşacağız ama detayları izleyelim öncesinde.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,3 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Temmuz'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre %3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise %0,3 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda %0,26 azalış hesaplandı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Temmuz'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %0,8 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, üretimi ve dağıtımı sektör endeksi de %2,2 düştü.
1: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Özellikle Bloomberg ailesine ve izleyicilerimize buradan Malatya'dan selamlar, sevgiler iletiyorum. Ece Hanım, sizleri de zevkle izliyoruz. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Bu arada bir son dakikayla birlikte geldiniz. Brent petrol %6'nın üzerinde artışla $107'larında üzerine çıkmış durumda. Böyle kademe kademe bugün yükselişi vermeye devam ediyoruz petrol cephesinde. Ama sizinle konuşmaya başlamadan önce sanayi üretimi verilerini almıştık. O tarafında detaylarını aktardık izleyicilerimize. Nasıl yorumlarsınız diye süreci sormak isterim.
3: Evet, daha demin sizin de verilerden bahsettiğiniz gibi yıllık %0,3 azalma var. Bütün sanayi üretiminde sert gerileme görüyoruz. Bu anlamda TÜİK'in 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verileri net bir şekilde tabloyu ortaya koyuyor. Bu azalışla birlikte Türkiye'de sanayi üretimi yıllık bazda üst üste 3 aydır düşüş yaşıyor. Ve düşüş trendi de devam etmekte gördüğümüz kadarıyla. Bu durumu iyi okumak lazım. Aslında burada en önemli unsur finansman maliyetleri, enerji maliyetlerinin yüksek olması, işçilik maliyetleri ve dış pazardaki rekabetçi koşulların mücadele

0: enerji maliyetlerinin yüksek olması, işçilik maliyetleri ve dış pazardaki rekabetçi koşulların mücadele...
1: Birazcık sanayinin durumunu bundan sonrasında belki de üretimin daha çok artması için neler olması gerektiği üzerine kafa yormaya çalışalım. Şimdi öncelikle bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Sanayicinin de bu konuda aslında beklentilerinin bir miktar daha aşağıya gelmesi yönünde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla nasıl karşıladınız ve de metinden çıkarttığınız sonuç bundan sonrası için size ve sanayiciye ne ifade etti?
0: Evet, özellikle Merkez Bankası para politikaları %37 seviyesinde sabit tutulması, bu karar öncesinde enflasyonla mücadele ile ilgili ihtiyatlı bir yaklaşımın devamı olarak görüyoruz. Bunu önemsiyoruz. Meseleye biraz daha farklı pencereden de bakmak istiyorum açıkçası. Elbette fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele çok önemli. Bu anlamda gerek ülkemizdeki kararlılık, gerek de bizim iş dünyasındaki bu kararlılığa olan bağlılığımız inşallah önümüzdeki süreçlerde düşüşü gerçekleştirecek bu faizle ilgili. Ama bununla beraber aynı şekilde üretimin, yatırımı ve istihdamın da sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Aslında burada farklı bir pencereden bakacak olursak, üretim, istihdam ve bu anlamdaki yatırımlar devam etmediği süre içerisinde bu faizlerin böyle olması ülkedeki ekonomiyi de sürekli daha demin verilerin açıklandığı gibi geriye atacaktır. Bugün iş dünyasının en önemli beklentilerinden birisi, ki bütün iş dünyasının şu andaki durumda ekonomik durağanlık içerisinde finansmana erişimi ciddi anlamda sıkıntıyla karşıladığını görüyoruz ve kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Kredi maliyetlerinin öngörülebilir hale getirilmesi gerçekten bu anlamda çok önemli. Bu faiz politikaları tabii ki durağanlık içerisinde, ama biz burada üretim gerçekleştiremiyoruz. Finanse erişim konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle depremde ağır şekilde etkilenen Malatya gibi şehirlerde işletmelerimizin yeniden ayağa kalkması, yatırım yapması ve kapasitesini arttırması için uygun finansmana erişim koşullarına ihtiyacımız var. Biz buradan özellikle deprem bölgelerine, Malatya gibi deprem bölgelerine özel kredi tahsisi gerçekleşmesini Sayın Maliye Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Sağ olsunlar, burada ciddi bir konut üretimi ve iş yeri üretimi yaptılar. Devletimizin büyüklüğünü burada görüyoruz deprem bölgelerinde. Ama buradaki işletmelerin yeniden ayağa kalkmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ayrıca faiz politikalarının mücadelesi, üretimi desteklemesi gereken en önemli unsur, yani faizde üretimi destekleyecek faiz düşüklükleri bizim bu anlamda daha ihtiyaç duyduğumuz bir mesele. Bizim beklentimiz enflasyonda kalıcı iyileşme sağlanması, bunun kredi maliyetlerine ve reel sektöre finansmana erişimde yansıması ve özellikle de enflasyonla mücadele ederken finansmana erişimin de reel sektör açısından daha ulaşılabilir hale gelmesini bekliyoruz. Bir de bizim buradaki finansmana erişimde bankaların birçok prosedürüyle uğraşıyoruz açıkçası. Birçok tapumuz, iş yerlerimiz yıkıldığı için, tamamen rezerv alanına girdiği için tapularımız tamamen yok olmuş bir şekilde. Tapu, ipotek vermemiz gereken yerleri veremiyoruz bu depremin etkileriyle. Bu tip prosedürleri deprem bölgelerinde farklı bir uygulamayla destekleyici hale getirirlerse, bu deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan, krediyle ilgili sıkıntısı olan birçok işletmelerimiz yeniden ayağa kalkma mücadelesinde hükümetimize minnettar olacaktır.
1: Peki özellikle burada deprem bölgesine ilişkin taleplerinizi biz de bir kez daha altını çizmiş iletmiş olalım. Orada finansman tarafında bir miktar daha aslında genişleme ihtiyacınız olduğunu anlıyorum. Başka var mıdır deprem bölgesine ilişkin o tarafa dair bir beklentiniz?
0: Tabii ki buradaki en önemli unsur, deprem bölgesinde işletmelerimizin birçoğu finansmana erişim dediğimiz en önemli unsur oydu. Ama bununla beraber iş yerlerinin planlanmasında küçük ve orta ölçekli firmalarımızın yerlere ihtiyaçları var. Şehir merkezi dediğimiz akslarda depremden kaynaklı ciddi sıkıntılı haller yaşadılar. Ve işletmelerimizin birçoğu şehrin dışına taşınmak zorunda kaldı artık. Burada TOKİ'nin yaptığı birçok işletmelerin iş yerlerini, şehir merkezindeki yerlerinde tamamen metrekareleri küçüldüğü için, caddeler büyüdüğü için metrekareler küçüldü. Özellikle bizim son dönem şu anda küçük ve orta ölçekli gıda toptancıları, tekstilciler, mermerciler ve bu noktadaki kümelenmesi gereken mobilyacılarla ilgili

0: arazilere ihtiyacımız var. Küçük 1000 metre, 1500 metrekare küçük sanayi tesislerine ihtiyacımız var. Bunun planlanmasını arzu ediyoruz. Sayın bakanlarımızdan da bunları talep ediyoruz açıkçası. Belediye başkanımız da bu konuda gayretli. Önümüzdeki süreçlerde böyle olursa buradaki birçok işletmenin de şehir dışına gitmesinin önünü keseriz. Ve burada depremin etkilerini hükümetin yapmış olduğu bu binalar, iş yerleri, işletmelerin de ayağa kalkmasıyla daha güçlü hale geleceğine inanıyoruz. Bu konuda da desteklere ihtiyacımız olduğunu buradan sizin aracınızla iletmek istiyorum.
1: Şimdi orta vadeli programda da aslında burada sanayiciye destekler olacağı açıklandı. Daha sonrasında da söylenen destekler var. Biraz daha sanıyorum ki selektif olması da bekleniyor. Siz o anlamda hani daha şanslı gördüğünüz veya daha öne çıkabileceğini düşündüğünüz sektörler var mıdır diye sorayım.
0: Tabii ki birçok sektör var. Özellikle tekstil sektörü çok can çekişiyor. Ama bizim burada önümüzdeki süreçlerde hem tekstil sektörünün de doğru bir geçişle oradaki üretim yapan, oradaki istihdam ve oraya yatırım yapmış işletmelerimiz de mağdur etmeden özellikle savunma sanayinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güçlü bir şekilde gelmesi için know-how'a ihtiyacımız var. Dediğimiz gibi bu konuda insanlar yatırım yapmak istiyor. Ama bununla beraber ne yapacağını bilmiyor. Yol göstericiliğe ihtiyacımız var. Bununla beraber bizim özellikle makine parkuru alımlarında, çünkü ağır yatırımlar bunlar, ciddi destekler olması gerekir. Finansmana gene ihtiyacımız var. Özellikle bu bölgelerde gıda ve gıda türevi üretimlerin de çok yoğun olduğunu biliyoruz. Bunları da nitelikli hale getirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Katma değerli hale getirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Avrupa'ya bunu paketli sattığımız birçok kayısı ürününü farklı muameller haline dönüştürerek nitelikli bir katma değerli bir ücrete piyasaya sunuyorlar. Biz burada üreticimiz mağdur oluyor, ihracatçımız mağdur oluyor ama biz Avrupa'ya çok kendi elimizde imkanlar sağlamak suretiyle bu üründen daha fazla kâr etmelerini sağlıyoruz. Buralarda yön göstericiliğe özellikle ihtiyacımız olduğunu da ifade etmek istiyorum.
1: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum izleyicilerimize ve sizlere.
1: Çok teşekkür ediyorum ve 60 dakikada kısa bir ara zamanı.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: kripto. Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com.

0: reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar

0: çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
5: Şöyle bir aslında araştırmaya dair en önemli bulguları sizden dinleyelim. Sonrasında detaylandırırız elbette.
6: Teşekkür ederim. Bu bizim birkaç yıldır, 2024 yılından beri genelde yazın sonuna doğru gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Hem içinde bulunduğumuz o yıla dair bazı sorular soruyoruz. Hem de bir önceki seneye dair özellikle yani bir önceki yaz tatiline dair sorular soruyoruz. Ve toplamda da yani 18 yaş üstündeki bireylerle görüştüğümüz bir çalışma. Bugün üzerinde konuşacağımız çalışma ise Temmuz 2026'da yapılmış ve 800 görüşmeyle gerçekleştirilmiş bir çalışma. Hani biraz bulgularından bahsedecek olursak da hani çok temelde şeyi biliyoruz, yani tatil toplumun çok büyük bir kesimi için çok önemli bir ihtiyaç.
5: Evet.
6: Her ne kadar ekonomik koşullar bu ihtiyacın ne ölçüde ve nasıl karşılanabildiği ile ilgili yıldan yıla farklı şeyler el verse de bizim için ve bütün dünyadaki insanlar için önemli. Ama tabii tatil deyince, yaz tatili deyince burada şunu anlamak lazım. Hani bizim araştırmamız için de özellikle bu geçerli. Yani mutlaka işte gidip de bir deniz kenarında veya bir otelde tatil yapmaktan bahsetmiyoruz. Toplumun her kesimi için farklı farklı tatil anlayışları var. Kimi için memleketine gitmek, yaylada vakit geçirmek, kimi için tabii ki deniz kenarına gitmek ama kimi için otelde kalmak, kimi için çadırda kalmak ya da karavanda kalmak ya da yazlığına gitmek. Herkes için farklı farklı. Bütün bunların hepsini kapsayan bir tatil anlayışından bahsediyoruz. Burada yani bu senenin bulgularından bahsedecek olursak da yaz tatili.
5: Hı hı. Yani aslında enteresan, tam da onu soracaktım. Biraz daha tam neyi kapsadın? Çünkü 2025 yılında yaz tatili yapanların mesela arttığını görüyoruz. 2026 yılında keza öyle. Yani nasıl bu tatil yapanların sayısı neye bağlı olarak artıyor diye merak ettim açıkçası.
6: Aslında biraz önce bahsettiğimle de biraz ilişkili. Yani evet. Burada tatil deyince mutlaka ve mutlaka bir tatil beldesine gitmek ve otelde kalmak, bir pansiyonda kalmaktan da bahsetmiyoruz. Dediğim gibi işte memleketine gitmek, akrabalarını ziyaret etmek, ailesini ziyaret etmek de bunun içine dahil özetle. Hı hı. Bu yıl baktığımızda hani biz bunu dediğim gibi Temmuz'da gerçekleştirdik. Ağustos'a yani Temmuz sonu, Ağustos başına doğru gerçekleştirilmiş bir çalışma. O zamana kadar geçen dönemde, yani yaklaşık 2 aylık dönemde, yazın 2 aylık döneminde yaz tatili yaptığını belirtenlerin oranı %24 idi. Hı hı. Ve henüz tatil yapmamış ve yapmayı geri kalan dönemde, işte özellikle de Ağustos ayı için konuşuyoruz, planlayanların oranı ise %20 idi. Bu geçen seneye kıyasla değerlendirildiğinde de geçen seneki toplam tatil yaptığını belirtenlerin

0: oranını aşma ihtimali vardı Temmuz ayındaki sonuçlar itibarıyla. Geçen sene çünkü bu dönemlerde bunun biraz daha altında bir oranlarda karşılaşmıştık. Ne kadar süre tatil yaptınız diye soruyoruz insanlara. Tabii bu yine unutmayalım, 2 aylık dönem için konuşuyorum. Bir önceki seneyi kıyasladıklarında yaklaşık işte 10 gün 2024'te, 12 gün ortalama 2025'te, bu yıl içinde yine 10. Yani 10-12 gün civarında bir tatil yapma imkanı buluyor Türkiye'de vatandaşlar. Bu yıl için de benzer bir durum geçerli. Bu yıl ne kadar planlıyorsunuz diye sorduğumuzda da aslında benzer rakamları, benzer sayıları bulduk, gördük yaptığımız çalışmada.
1: Peki en önemlisi tabii ki yaz tatili yapamama nedenleri.
0: Evet. Yani aslında şöyle, tatille ilgili geçtiğimiz senelerde de bizim bir bulgumuz var. Bu bence devam ediyor. Bizim toplumumuzu tatil yapanlar ve yapamayanlar diye ikiye ayırmamız mümkün. Yani yapabilenler yapmaya devam ediyorlar. Yapamayanlar da yapamamaya devam ediyorlar gibi bir durum var aslında. Yani geçen senede, bu senede durum çok farklı değil. Geçen yıl bir önceki sene tatil yaptığını belirtenlerin oranı ile bu seneki arasında çok büyük farklılık yok. Geçen sene tatil yapanların, yapabilenlerin 1/4'ü bir önceki senede tatil yapmışlar zaten. Yapamayanların 1/4'ü de bir önceki senede yapamamış. O yüzden böyle bir durum var. Bu neden yapamadınız diye özellikle tatil yapamayanlara sorduğumuzda çok baskın bir şekilde birinci nedenin ekonomik nedenler olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %90'ı 3 yıl boyunca devam eden bir oran bu. Ekonomik nedenlerden dolayı tatile gidemediğini ifade ettiler bizim araştırmamızda. İşte tatilin biçimi yurt dışında mı gerçekleştirildi, yurt içinde mi gerçekleştirildi gibi belki akıllara sorular gelebilir. Onlara baktığımız zaman da yani çok ezici bir çoğunluğu tabii ki yurt içinde tatilini geçiriyor. Burada yurt dışında tatil yapabilenlerin oranı yaklaşık %5 ile 7 arasında değişiyor toplumumuzda. Hani özellikle zaman zaman medyada, sosyal medyada yurt dışında yapılan tatille ilgili, vatandaşların yurt dışını tercih etmesiyle ilgili haberler görüyoruz ama yani bunun toplumdaki karşılığı yaklaşık %5 ile 7'lik bir kesim diyebiliriz. Çok büyük bir kesim vatandaşların yurt içinde tatil yapıyorlar. Yapabilenler için konuşuyorum elbette. Ve yine tatilini yapabilenlerin 1/3'ü bu tatili kendi geliriyle finanse ediyor. Ama 1/3'ü de bunu ya bankadan, ya ailesinden, ya da arkadaşlarından aldığı borçla veya ödünç parayla gerçekleştiriyor diyebiliriz.
1: Peki bunun dışında baktığımızda aslında ailesinden gelen bütçeyle karşılanıyor dediniz. Bundan sonrasında da herhalde benzer bir görünüm olmasını beklemek lazım bundan sonraki senelerde de?
0: Yani bu geçen yıllardan beri çok değişmedi. Hı hı. Geçen sene de 1/3'ü kendi geliriyle karşılarken bu sene de benzer bir şey var. Bu sene belki farklılaşmayı şeyde görüyoruz. Yani bankadan kredi alma ve aileden borç alma, arkadaşlardan borç alma oranlarında ufak tefek değişiklikler var ama yani majör ana gövdenin kendi geliriyle 1/3'ü her 3 kişiden ikisinin kendi geliriyle bu yaz tatilini finanse ediyor olduğu durumu yıllar içinde çok değişmedi. Yine keza şeyde de çok büyük bir değişiklik görmüyoruz. Hani tatili yaptığı yer, mekan itibariyle hani işte çadır, karavan, aile yanı, akraba, arkadaş evi, yazlık ev gibi çeşitli farklı seçeneklerde de yıllar içinde çok böyle dramatik değişiklikler görmedik. Sadece şeyi görebiliriz. Otelde tatil yapma oranında bu yıl geçen seneye kıyasla bir derece gerileme var. Geçen sene de tatil yaptığını belirtenlerin %40'ı otelde kaldığını belirtmişti. Bu yıl %30'a gerilemiş durumda.
1: Şimdi orada aslında otel doluluk oranları da Temmuz ayına dair ilişkin geldi. Onu da aktarmadan geçmeyeyim. Bugün geldi sıcak veri. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı Temmuz ayında %60.

0: 67,96 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı ayına göre artış gösterirken 2023 ve 2024 yıllarının gerisinde kaldı diyor. Veri geçen yıl 65,7 seviyesindeymiş diyeyim. Lütfen devam edin oradan.
1: Yani Temmuz ayı gibi aslında yaz tatilinin zirve dönemi için bilmiyorum tabii bu konunun sektörün uzmanı değerlendirecektir. Hani ne kadar tatmin edici bir oran olduğunu bilmiyorum açıkçası ama hani bizim araştırmamızda bu pansiyon tarafı, otel tarafı özellikle tercihler itibariyle geçen seneye kıyasla bir tık düşüş gösteriyor. Nerede dengeleniyor? Özellikle işte aile yanında kendi yazlık evini tercih etmede ya da işte çadırda, karavanda, kamping katında kalma gibi diğer alternatif, tatil alternatiflerinde daha geçen seneye kıyasla artış gördük bizim yaptığımız araştırma.
0: Yani giden bir kesim var, gidemeyen bir kesim var ama tercihlerde de bir miktar değişiklik var diyorsunuz. Sidar Gedik, çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. 60 dakikayı bize noktalayalım efendim. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde tekrar Bloomberg ET ekranlarında görüşmek üzere.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Çok sevgili Bahadır Arslan ve uzun zamandır göremediğimiz doçent doktor Cem Çakmaklı bizimle birlikte. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, merhaba Hande Hanım. Merhaba.
1: Nasılsınız? Bahadır yaz
2: Bey.
1: İyi geçti mi?
2: Bu yani yaz fena sayılmaz. Evet, evet, kusuruma bakmayın gerçekten. Ya maalesef önce bir sağlık sıkıntısı, ondan sonra da yurt dışı seyahatleri tam denk geldi, şanssızlıklar üst üste.
1: Hocam çok geçmiş böyle olsun biliyorum.
2: Teşekkürler.
1: Şey yapıyorum, espri yapıyorum burada diyelim.
2: Teşekkürler.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi gördük, biz de çok iyi olduk.
2: Ben de aynı şekilde.
1: Adel Beyciğim, her zamanki gibi. Ne oldu, ceketi giymeye mi karar verdin?

0: Evet, daha iyi olacağını söylediler.
1: Öyle mi? Bader bir böyle bir ceketsiz, bir rahat rahat gelsem ne iyi olur dedi. Ben de olur dedim ama demek ki birileri onu bu kararından döndürmüş. Olsun, siz her türlü gayet iyi görünüyorsunuz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrar. Şimdi bugün önemli bir gündü. Neden? Merkez Bankamız faiz kararını açıkladı. İsterseniz oradan başlayalım. Kısa bir haberimiz var, arkadaşlarım derlemişler. Buyurun izleyelim. Ondan sonra da üzerine konuşalım.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %37 seviyesinde tuttu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35.5'te sabit bıraktı. Karar metninde aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği vurgulandı. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının iç talepteki zayıf seyri teyit ettiğini belirten Merkez Bankası, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin de yakından takip edildiğini söyledi. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini belirten Merkez Bankası, politika faizine ilişkin atılacak adımları ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini söyledi. Merkez Bankası 23 Ağustos'ta Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar vermiş, böylece yeniden gecelikten haftalık fonlamaya geçerek örtülü faiz indirimi yapmıştı.
1: Evet, Cem Hocam, şimdi haberin sonunda da belirtildiği üzere bu haftalık repoya yeniden dönüş aslında biraz beklentilerden önce gerçekleşince bu toplantı için acaba işte bir 100 bas puanlık bir indirim gelebilir mi deniliyordu. Fakat son birkaç gündür petrol fiyatlarında o kadar kuvvetli bir yukarı yönlü hareket var ki hali hazırda 107 dolar seviyesini görüyoruz Brent petrolde. Dolayısıyla Merkez Bankası da PPK notunda belirttiği üzere bu zannediyorum böyle bir imkan yaratmadı. Sizin beklentiniz nasıldı? Bu metin ve karar beklentilerinizi karşıladı mı? Nasıl bir yön yol gösterdiğini düşünüyorsunuz bugünkü kararın?
3: Öncelikle benim beklentim doğrultusunda gerçekleşti. Yani ben de pas geçmesini bekliyordum. Çünkü gerçekten dış konjonktür özellikle oldukça negatif bir seyirde gidiyor. Yani aslına bakarsanız son birkaç ayda savaşın şiddetlenmesiyle beraber 80 ile 100 dolar arasında yapışmış bir petrol fiyatlanıyordu. 100 doların da üzerine çıkması biraz beklentilerin de üzerine çıktı. O anlamda bu çok negatif bir dış şok tabii enflasyon için. Merkez Bankası'nın yayınladığı metne bakınca karardan sonra, kararla birlikte ya oldukça tutarlı bir karar. Zaten asimetrik bir bant var. Yani yukarı risklerden bahsetmişler. Ama bilmiyorum, biraz sonra konuşacak mıyız? Biraz OVP ile de bağlarsak. Yani tabii ki dış konjonktür çok negatif gidiyor. Yani Şubat ayından beri, Mart ayından beri İran Savaşı'nın başlamasıyla beraber. Ama sanki beklentilerde bozulma, işte dezenflasyon sürecindeki yavaşlama sadece çok yoğun bir şekilde dış konjonktüre bağlanıyor gibi geliyor bana. Yani iletişimde biraz dış konjonktür ve savaş retoriği oldukça yoğun kullanılıyor. Tabii ki önceki programlarda konuşmuştuk, bunu komünik etmesi kolay. Yani insanlar haklı olarak da kolay. Çünkü gerçekten böyle bir durum var ama bütün bu dezenflasyondaki yavaşlamanın, hatta durmanın, yani yavaşlamadan ziyade, çünkü biliyorsunuz 30'ların orada uzun zamandan beri devam ediyor enflasyon süreci. Bütün bu yavaşlamanın ona bağlanması biraz artık o hikayenin de sonuna geliniyor gibi geliyor bana. Önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama tutarlı bir karar bence. Çünkü dediğiniz gibi zaten %37'ye fiilen indi %40'tan. Asimetrikte bir bant var. Bu da yukarı doğru risklerin yüksek olduğu anlamına geliyor. Yani her an %40'a tekrar çıkartabilirim politika faizi yerine gecelik faizi kullanarak anlamında.

0: Şeydeki yani yıl sonuna doğru indirim olur mu olmaz mı? Bence artık tamamen dış konjonktürdeki gelişmelere bağlı. Çünkü hani içeride zaten şoklar geliyor. Orada çok bir değişiklik olmayacak gibi. Yani önemli kısmı beklenti tarafı kırılmıyor bir türlü. İşte beklenti tarafının nasıl kırılacağı onu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Bence çok faiz indirimlik değer yok ama yıl sonuna doğru biraz da dış konjonktürdeki özellikle petrol fiyatlarındaki değişimle beraber göreceğiz.
1: Şimdi Eylül geldi, tam gaz geldi. Yani şu petrol grafiğine bakıyorum terminalde. Yani Eylül itibariyle sert bir yukarı yönlü hareket var. 100 doların üzerine geldik, 107 dolara geldik. OVP'yi hocam sorarım size, ayrıca değerlendirmenizi alırım elbette, ama orada bile biz aslında belki de en kötüsünün geride kaldığı işte 70 dolarlar gibi seviyeleri baz alarak önümüzdeki 3 yılı hesap ettik. Dolayısıyla bütün dünya için bu bir risk ama Türkiye için çok önemli bir risk. Özellikle son dönemde motorin tarafının, hadi petrolde biraz daha kendi ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz ama motorinde %100 dışa bağımlıyız. Ve bütün fiyatlar üzerinde enflasyona yönelik olarak da çok ciddi bir negatif etki yaratıyor. Şimdi oysa ki reel sektör faiz indirimleri bekliyordu. Bu OVP ile birlikte bir takım destekler, teşvikler olabileceği söylenmişti ama şimdi yılın geri kalanı da çok parlak olmayacakmış gibi, bu konjonktüre bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz mevcut durumu Bader Bey için?
2: Mevcut konjonktüre bakarak yorum yapmak bizi bugün başka şey, yarın başka şey söylemeye sevk ediyor.
1: Doğru,
2: Sizler
1: çok
2: de çok iyi
1: haklısınız.
2: biliyorsunuz. 15 gün önce olan küresel ruh haliyle şu andaki küresel ruh hali arasında çok fark var.
1: Büyük resme bakabiliyor musunuz peki?
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi savaşın ilk başladığı günleri hatırlayalım. Mart ayını, Nisan ayını. O zaman Türkiye birkaç farklı kanaldan etkileniyor ve etkilenecek diye konuşuyorduk hatırlarsanız. Birisi enerji fiyatlarındaki artış. İkincisi mal ihracatımızdaki gerileme. Üçüncüsü hizmet ihracatımızdaki gerileme. Dördüncüsü de tedarik zincirlerindeki bozulmanın pozitif ve negatif etkileri. Bugün itibariyle petrol fiyatı yani tam örnek olsun diye söyleyeyim, benzetme olsun, yoksa spesifik olarak 1 Nisan'da kaçtı hatırlamıyorum ama muhtemelen 1 Nisan'daki seviyelerinden daha yüksektir. Ama küresel tansiyon açısından baktığımızda
1: Ben size söyleyeyim şuradan, siz devam
2: ama
1: edin.
2: küresel tansiyon açısından
1: 79
2: baktığımızda
1: dolarmış.
2: Küresel tansiyon açısından baktığımızda bugün 1 Nisan'dan daha kötü durumda değiliz. Yani kimse şu anda savaşın büyüyeceği, işte diğer Arap ülkelerine İran'ın saldıracağı gibi şeyler konusunda çok da fazla endişeli değil. Bence esas ana risk ya da kuşku kaşlarımızın kalkmasına sebep olan şey uluslararası anlamda enerji fiyatlarındaki yükseliş. Diğer konular artık eskisi gibi tedirgin etmiyor. Ne politika yürütücüleri tedirgin ediyor, ne şirketleri, ne insanları. Ama bu tabii sorun bitti, her şey yani bütün riskleri de bir kenara attık demek değil. Petrol fiyatının bugün 107 dolar olması tabii ki çok bizim enflasyonumuz açısından olduğu gibi başka ülkelerin enflasyonu, dış ticaret falan pek çok faktör için etkili. Ama özetle yani şu söylemeye çalıştığım şeylerin özeti, bugün Mart ayından da Nisan ayından da hem Türkiye için hem dünya ekonomisi için daha kötümser değiliz. Çünkü bahsettiğim sebepler yavaş yavaş sönümleniyor. Şu andaki ana risk petrol fiyatının enerji fiyatlarının yüksekliği olarak kalmış durumda. Bence bizim açımızdan da enflasyon konusunda ve Türkiye ekonomisi etkiler konusunda da böyle. Şimdi mal ihracatımızı hatırlarsanız Mart-Nisan aylarında %30, %40 düşüşler yaşanmıştı. Hizmet ihracatında da yine tek seferlik birkaç aylık sert düşüşler yaşanmıştı. Bütün bunlar bitmedi ama büyük oranda hafifledi. Şu anda biz de ana riski petrol fiyatındaki yükseliş sebebiyle yaşıyoruz. Nitekim birkaç gün önce açıklanan Ağustos ayı verileriyle yılın 8 ayı tamamlandı. Bizim ithalatımız geçen yıla göre, geçen ilk 8 ayına göre yaklaşık 12 milyar daha yüksek bu yıl 8 ayda. Bunun 4,5 milyar doları petrol fiyatı kaynaklı. Sadece petrol ithalatımızda, daha doğrusu enerji ürünleri ithalatımızdaki artıştan geliyor. Ama biraz önce sizin ekranlarınızda da vardı. Bakır fiyatı 15 bin dolara ulaştığı için bakır ithalatımızda 1,5 milyar dolar olarak ithalat artışı var. Neyse, onlara girmeyeyim. Sorunuz paralelinde gitmeye devam edeyim. Bence Merkez Bankası 20 gün önce gecelikten haftalığa döndükten sonra bugün petrol fiyatı 75 dolar olsa bile faiz indirmezdi. Ben öyle düşünüyorum.

0: Yani hiçbir merkez bankası yapmazdı bunu. 20 gün arayla iki kere faiz indirimi olmasını beklemezdik. O yüzden bugün petrol 70-75 dolar olsaydı bile bugünkü toplantıdan bence faiz indirimi gelmezdi. İşin ciddiyetini bozardı. Yani madem öyle bu kadar ay niye bekledin diye sorarlardı onlara da. Dolayısıyla Ekim ve Aralık. Ben petrol fiyatları böyle kalsa bile Ekim'de indirim olabileceğini düşünüyorum. Zaten kimsenin beklentisi tek seferde 3 puanlık 5 puanlık indirimler değil. Bu bir yönünü belli etme şeyi olacak. Duruşunu belli etme indirimi olacak. O yüzden 1 puan, 1,5 puan maksimum o civarlarda indirim olacak. Ekim ve Aralık aylarında ben petrol fiyatları böyle kalsa bile indirim olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası bugünkü açıklamasında para politikası kurulu ana eğilim son aylarda yavaşlıyor dedi. Bunu biliyorsunuz geçmiş şeylere baktım PPK metinlerine. Aşağı yukarı geçen yılın Aralık ayından beri söylüyor. Aralık 25'ten beri. Talep yavaşlamaya başladı demiş. Sonraki toplantıda işte savaş nedeniyle ara veriyor bu söylemi ama Nisan'da, Haziran'da iktisadi faaliyet yavaşlıyor, talep zayıflamaya başladı. İktisadi faaliyet yavaşlıyor, talep zayıflamaya başladı gibi ifadeleri geçen yılın sonundan beri PPK metinlerinde görüyoruz. İş talep gerçekten zayıflıyor mu ya da bunu nasıl görüyoruz? Bunun en güzel göstergesi, çok uzattıysam ne olur şey yaparsınız durdurun. Bunun en güzel göstergesi, en net göstergesi bizim perakende satış hacim endeksimiz. Çünkü onunla sanayi üretimi arasında çok ciddi bir kopukluk vardı. Şimdi bizim perakende satış hacim endeksimizde reel olmasına rağmen çok tuhaf artışlar var. %23, 25, 28 yani reel artış bunlar. Perakende satışlardaki reel artış böyleydi. Son aylarda yavaşlamaya başladı. En son bu Haziran ayı verimiz var. Oradaki artış da %11,8. %12 diyelim buna. Aslına bakarsanız anormal bir artış, değil mi? Reel %12 perakende satışlarda büyüme anormal bir artış. Ama savaşın başladığı Mart ayından bu yana en düşük artış oranımız bu. Ayrıca son 2 yılında savaşı hariç tutarsak 2024'ün başından beri en düşük orana inmiş durumda. Çok yüksek ama yine de en düşük orana inmiş durumda. Dolayısıyla evet iş talepte bir yavaşlama var. Hala Türkiye iş taleple büyüyen bir ekonomi. Ama bu iş talebin de biliyorsunuz farklı sektörlerdeki talebi de ilan ediyor perakende satış hacim endeksi. Orada mesela gıdadaki artışa bakıyorsunuz %3 çok makul. Giyimdeki artışa bakıyorsunuz aylık reel artış %3 geçen yıla göre. Cam, hırdavat, mobilya, ev eşyaları %1,6. Bunlar da çok düşük zaten perakende tarafında büyüme. Peki ne bunları yukarı çekiyor? Bu iş talebin canlı sayı etmesine sebep olan sektörler ne? Elektronik %30'a yakın artış var reelde. Bakım, kozmetik ürünleri %17, %18 artış var. Ve internet, e-ticaret alışverişlerinde de %22 artış var. Dolayısıyla talep hala canlı, yavaş yavaş sönümleniyor olsa da ama bu talebin de her sektörde aynı güçte olmadığını görüyoruz. O yüzden acaba bu para politikasında bir ince ayar yapılamaz mı? Ya da işte diğer politika araçlarında bir ince ayar yapılamaz mı? Zorunlu tüketim harcamaları haricindeki harcamaları baskılamaya yönelik belki onlar düşünülebilir diye.
1: Hocama soralım var mı böyle bir model yani Merkez Bankası'nın bir hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Bunun için de kullandığı araçlar belli faiz mesela.
2: Evet. Bir de makro ihtiyati kararlar tabii.
1: Bir de makro ihtiyati kararlar doğru. Kaldı ki onları da yoğun bir şekilde uyguladığını biliyoruz ama biraz daha hani terzi işi diyelim butik işler yapmaya gelince sanki biraz maliye politikasının devreye girmesi
2: tabii,
1: gerekir tam, gibi
2: ben
1: geliyor
2: de onu diyecektim.
1: Bana. Siz ne dersiniz?
2: Tabii ben de tam onu diyecektim. Yani bu sadece Merkez Bankası'nın yapabileceği şeyler değil. Merkez Bankası'nın elinde böyle modeller vardır. Şimdi heterojen modeller var daha teorik kısmında. Mesela Merkez Bankası artık para politikalarında kullanılan. Ama tabii ki belli ki tüketim toplumun her kesiminde farklı şekilde yavaşlıyor. Ben tüketimin yavaşladığını düşünüyorum açıkçası. Fakat ben perakende satış verisine o kadar güvenmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Bir nedeni çünkü o bir denge verisi. Yani sadece talebi değil, tabii ki perakende piyasasındaki arzı da gösteriyor. İkincisi, gayri safi yurt içi hasıladaki tüketim verisi bize zaten bu konuda biraz yol gösteriyor. Orada biliyoruz hepimiz, yani 2 çeyrektir ya da belki 3 çeyrektir nihai tüketim zaten eksi, yani küçülme eğiliminde. Şimdi en son veride devlet tarafının tüketimi de eksi çeyrekten çeyreğe yalnız bu bahsettiğim veriler negatif geldi. Şimdi bu bir talepte yani talep diyelim veya tüketimde de daha doğrusu yavaşlama bence aşikar. Fakat yani Bahadır Bey'in dediği gibi burada o yavaşlama ne kadar yeterli o bence çok büyük bir soru işareti. Yani

0: Evet, o bir türlü giderilemeyen şey ve sizin de dediğiniz gibi belki o tüketimin farklı şeylerini kırmak için ya vergi politikalarıyla ya sübvansiyon politikalarıyla, yani bir distribution diyoruz buna, yeniden dağıtım, yeniden bölüşüm politikalarıyla aslında toplumun çok tüketen kesimini daha fazla kırıp toplumun az tüketen kesimine daha fazla da destek olacak politikaların dizayn edilmesi gerekiyor. Bu da para politikasını da aşacak bir durum. Çünkü para politikası zaten tüketici kredilerinin üzerine makro ihtiyati tedbirlerle hem faiz tarafında hem işte bu büyüme hızını sınırlandırma tarafında baskı yapıyor. Bakın buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi ana kur politikası var ya Türkiye'de para politikası olarak. Onun temel sebebine eğer kur %1 artarsa belki enflasyona %1 yansıyor, ama kur %5 artarsa enflasyona %10 artıyor. Yani her seviyedeki artışta o beklenti kanalından dolayı enflasyona geçiş aynı değil. O yüzden zaten çok yüksek artışlar hemen baskılamaya çalışıyorlar. Ama bu sadece kurda değil. Bu aynı şey petrolde de aynı şekilde geçerli. Aynı şey işte yine yılbaşına doğru geliyoruz. Asgari ücret zamlarında da geçerli. Ataletin kırılamaması işte. Bu beklentilerin hemen kendini adapte etmesi ile aynı şey. Yani bunun kırılamamasının nedeni hizmet enflasyonunda bu %3'e takılıp kalmamızın sebebi bu. Bunun da nedeni güvensizlik. Ve para politikasında olmasa bile toplam ekonomi politikasında bazı değişikliklerin olabileceği beklentisi. Bakın bundan bir ay önceki enflasyon raporu toplantısında 2027 enflasyon tahmini neydi? %15. Geçen haftaki OVP toplantısında enflasyon tahmini %21. Yani
1: Evet.
0: 3 haftada 4 haftada ne değişti ki 15'ten 20'ye çıktı? Ben bunun arkası nedenleri anlıyorum. Yani kısmen hakkı da buluyorum bu kadar büyük şoklar dışında, ama bunun yönetilmesi, bu kadar yüksek değişikliklerin yapılması, ya baştan o kadar iddialı bir hedefle başlamamak ya da gerçekten daha gerçekçi hedeflerle iletişimi o gerçekçi hedefler doğrultusunda yaparak bence biraz daha ilerlense bu ataletin kırılmasını da daha fazla aşama kaydedilir diye düşünüyorum.
1: Evet, birçok şey var yapılacak, reçeteler belli aslında ve bunların uygulaması sonuçta seçimler, tercihler, politikalar bunlara bağlı. Biz o alınan kararların sonuçlarını burada ancak değerlendirebiliyoruz ve nereye doğru evrilebileceğine dair sizlerin değerli yorumlarını paylaşıyoruz. Şimdi OVP'de reel sektör için ne var diye baktığımızda Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından anladığımız işte üretime, yatırıma kanalize olacak seçici bir takım teşviklerin verilmesi notu var. Dün Hakan Bey'le konuşuyorduk, kulakları çınlasın, ona sordum reel sektörle sürekli istişare ediyor ne diyorlar dedim. Vallahi hiç bakmamışlar, kur ne olacakmış diye bana sordular diyor. Başka da bir şey sormadılar diyor. Yani kur ne olacakmış belli. Yani biz bunu hesaplamalarla tabii, yani orada bir rakam belirtilmiyor ama oradaki rakamlardan işte siz değerli ekonomistlerin, biz ekonomi gazetecilerinin yaptığı hesap kitapla bir şeyler görüyoruz. Ve gördüğümüz şey önümüzdeki 3 yılda politika yapıcıların mevcut politikayı sürdüreceğine dair. Şimdi oraya ayrıca geleceğim ama siz nasıl değerlendirdiniz? Bizim görmediğiniz bir şey gördünüz mü OVP'de?
2: Yok canım, sizin görmediğiniz bir şeyi biz görebilir miyiz?
1: Olabilir yani. Belki başka bir yerden bakıyorsunuzdur olaya.
2: Yok. Şimdi ben de bakanlıkta çalışırken 4 yıl kadar katıldım OVP çalışmalarına. Gerçekten önce toplumda ya da ekonomi ne denir camiasında bazen hakkının yenildiğini düşünüyorum o çalışmaları yapanların. Gerçekten çok sıkı çalışmaların sonucu hazırlanan metinler. Hem hazine tarafı hem Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı, pek çok kurumun buluşup tartışarak günler boyunca uzlaştığı metinler. Bence bu son 1-2 yılın OVP'sini de ben doğrusunu isterseniz önceki yıllara göre giderek iyileşen bir yapıda içerikte olduğunu düşünüyorum. Sorun o değil. Yani OVP'nin içeriği, metinde neler ifade edildiği, onlar da sorun yok bence. Bence Türkiye bu OVP konusunda iletişim sürecini İki taraflı da, yani hem devlet tarafı hem özel sektör STK.

0: medya tarafı. Çok iyi ele almıyorlar, çok iyi yönetilmediğini düşünüyorum iletişim anlamında. Neyi kastediyorum? OVP işte açıklanacağı zaman bir iki gün önce başlıyor, OVP açıklanacak, şöyle olacak. Açıklanıyor, bir iki günde bunun tartışmaları sürüyor. Sonra bir dahaki yılın OVP'sine kadar genellikle hiçbir zaman konuşulmuyor bu konu. Halbuki bu şeyler, bu metinler ve içerikleri hem OVP'yi açıklayanlar tarafından hem de karşı taraftakiler tarafından sık sık gündeme getirmeli. Denmeli ki biz Eylül ayında bunu açıkladık, işte Kasım ayında şu tedbirleri yürürlüğe koyacağız, Ocak ayından itibaren böyle böyle etkilerini göreceğiz mealinde şeyler. Karşı tarafta da hani siz OVP'de bunları yapacağınızı söylemiştiniz, nerede kardeşim bunlar, niye bunların etkilerini görmüyoruz tarzı bir ara değerlendirmeler olmalı. Toplumda bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu parantez içinde söyleyeceğim genel giriş. Sizin dikkat çektiğiniz, ya benim en çok hoşuma giden konu savunma sanayi ve benzeri alanlarda elde edilen birikimlerin diğer sektörlere kaydırılacağı açıklaması. Bu tabii ki 3 ay 5 ay içinde olacak şeyler değil. Yıllar, muhtemelen 3-4 yıl sürecek çalışmalardır ama bu yola girilmiş olmasını değerli görüyorum doğrusu. Büyüme tahminlerinin, daha doğrusu tahminlerdeki hemen hemen her alanın çok realist bir şekilde paylaşıldığını düşünüyorum. Yani bir ümit, eskiden öyle eleştiriler de gelirdi. Bu orta vadeli program değil, umut programı işte. Şunu umut ediyoruz, bunu umut ediyoruz tarzında eleştiriler de gelirdi. Öyle değil, çok realist rakamlar olduğunu düşünüyorum. Tek anlaşılmayan ya da tartışılan konu gelecek yılın bütçe hedefi konusunun %3,5'a çıkarılması ve bunun seçim ekonomisine yoruluyor olması, bu şekilde yorumlanıyor olması. Bence o konuya bir açıklama getirilse iyi olurdu hükümet tarafından. Ama ben OVP'nin genel anlamda hem içerik anlamında hem yönlendirme anlamında son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Sorun zaten o değil, onu tekrar söyleyeyim. Bunun peki, gerçekten hayata geçirilip geçirilmeyeceği.
1: Peki. O zaman Cem Hocam'a da soralım. Sizce de metin yerli yerinde mi? Mesela şimdi aynı metin içerisinde konuşulanlardan bir tanesi, sorulan sorulardan bir tanesi şu. Hem enflasyon hedefi, evet, revize oldu. Bir kere sizin söylediğiniz gibi, madem öyle, neden Merkez Bankası bunu daha önce revize etmedi? Neden Merkez Bankası OVP'ye işaret etti? Şimdi Ader Bey anlattı, eş güdümlü olarak hep birlikte çalışılıyor diye. Belki konuşuldu ama biz açıklamayı OVP'de gördük. Ama diğer yandan o hedefle beraber bir büyüme hedefi de var. Ve ikisini aynı anda nasıl yapacağımız konusunda bazı soru işaretleri var. Aynı şey işte bütçeyle ilgili olarak da var. Sizin değerlendirmeniz ne doğrultuda bu minvalde? Siz nasıl düşünüyorsunuz OVP ile ilgili? Kesinlikle katılıyorum ben şahsen Bader Bey'e, bu özellikle iletişim süreçleriyle ilgili sadece siz değil, pek çok kıymetli konuğum da aynı şeye işaret etti. Hani iyi niyetimizi gösterelim, yayınlayalım, bitsin değil, bunu takip edelim ve bu takip sürecini de birlikte karşılıklı yapalım yorumları da var. Siz de katılır mısınız?
2: Vallahi Hande Hanım, tam aklımdan geçenleri soru olarak soruyorsunuz bana. Yani
1: pardon hocam ya.
2: Önceki soruda da aynı şekildeydi. Tabii yani şimdi ben iletişim tarafına önce başlayayım. Şimdi bir kere OVP pazar günü oldu. Yani insanların dinlendiği bir günde ve hani iş kavramından biraz daha uzak olduğu bir günde kısmen. Yani bir kere bu da bence bir sinyal veriyor. İkincisi, yani keşke Bader Bey'in dediği gibi işte belli süreçlerde, belli bir program, şu zamanda şu yapılacak, işte şöyle bir etki bekleniyor bu yapılanlardan. Ona göre işte insanlar da soru soracaklar, siz bunu yaptınız mı yapmadınız mı, bayağı etki farklı şekilde oldu, bu nedendir diye. Keşke böyle bir süreç olsa ama maalesef işin doğasından gereği çok da içsel olarak yani bu gerçekleşmiyor. Çünkü OVP'nin bir temenni bazında kalmasının sebeplerinden birisi göstergelerin birçoğunu tutmaması. Yani bunda da birçoğu tutuyor ama birçoğu tutmuyor. Bunda tutmayanların başına ne geliyor? Yine ilk sorumuza bağlayalım, enflasyon. O yüzden enflasyon zaten merkez bankalarının ve bütün devletlerin öcü olarak baktığı, yani olmazsa olmaz ön koşu. Şimdi böyle bir ortamda maalesef bütün bu dinamikler de etkileniyor. Buna iletişim kanalı da dahil. Şimdi ikinci sorunuza gelirsem, tabii OVP'deki bence en büyük çelişki, bazı rakamlar tabii çok tutarlı ama diğer en büyük çelişki, sizin de söylediğiniz gibi bir yandan büyüme olurken bir yandan enflasyonun nasıl düşeceği sorusu. Tabii buna enflasyonun %21'e güncellenmesi yani 2027 beklentisi olarak belki bu nedenle hani söylenebilir. Ama hani 3 haftada yüksek büyüme hedefine geçilmediğini düşünerek yine de o %15-%21 çelişkisi masada duruyor. Tamam, onu bir kenara bırakalım. Ana soru büyümenin ve enflasyonun, büyümenin artarken enflasyonun nasıl düşeceği. Ve bu ancak bir şekilde olur. O da verimliliğin artması, toplam faktör verimliliğin artması, aynı girdi, aynı iş gücü, aynı sermaye ile daha fazla mal ve hizmet üretebilme kapasitesiyle olur. Zaten Sayın Bakan da aynen bunları söyledi. Geçen OVP'nin de ana tartışma konusu zaten ve ana başlığı buydu. Yani verimliliğin artmasıyla gelecek bir büyüme ve enflasyonun düşmesi. Ve bu da Bahadır Bey'in dediği gibi bugünden yarın 2-3 günde olacak bir şey değil veya 2-3 ayda olacak bir şey değil. Bu ama sadece para ve maliye politikasını da aşacak bir şey. Bu aynı zamanda bir ortam gerektiren, bir şimdi kaliteli insanları çekeceksiniz, kaliteli insanlara kaliteli bir yaşam sunacaksınız, kaliteli bir ortam yaratacaksınız ki bu verimlilik artışı her türlü olsun. Böyle şeyler gerektiren, daha uzun vadeli bir kavram. Şimdi bu açıdan bakınca toplam faktör verimliliğinin veya verimliliğin bu şekilde artacak olması, büyüme yukarı giderken enflasyon aşağı inecek şekilde artacak olması açıkçası bana Türkiye'nin gündeminde, Türkiye'nin konjonktüründe o kadar inandırıcı gelmiyor. Benim en inandırıcı bulmadığım kısım bu. Diğer kısımlar oldukça inandırıcı. Özellikle bütçedeki artış, enflasyonun her ne kadar ben kritik etsem de yukarı doğru güncellenmesi. Ama bu verimlilik artışı nasıl sağlanacak? Şimdi geçmişte, geçen sene aynı temel başlık altında yapılan OVP'de Türkiye'de verimlilik artışı sağlandı mı? Şimdi tabii ki savunma sanayi var ama savunma sanayi dediğimiz çok ufak. Yani diğer sektörlere geçiş var mı? İşte bu OVP'de onu söyledi Sayın Bakan ama bu geçiş nasıl olacak? Yani bunun altyapısı var mı? Bunun eğitim politikası var mı? Dediğim gibi bunun bütün ülkesel anlamda bunun olacağı bir ortam var mı? Şimdi böyle bir verimli karşı olsaydı savunma sanayinin dışında biz ihracatta çok büyük sıçramalar görürdük zaten. Çünkü zaten o anlamda hem fiyat baskısında kırmış oluyorsunuz. Zaten bizim istediğimiz tabii ki verimlilik artışı. Ama ben Türkiye gerçekleri göz önüne aldığında bu verimlilik artışının bu şekilde iddialı bir şekilde olabileceğini çok düşünmüyorum. Ama tabii ki gönül ister ki ben yanılayım yani inşallah. Onu da canı gönülden söylüyorum ama. Evet. Hani beklenti olarak bence OVP'nin en zayıf kısmı o soru ve o soruya gelecek cevap. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin potansiyel büyümesi hani %5, %5,5 olarak düşünülüyor ya, bence o bile büyük soru işareti. Çünkü biz onu nasıl hesaplıyoruz? Gidiyoruz son 10 yılın ortalama büyümesini alarak hesaplıyoruz. Tabii ama son 10 yıl artık ortalama %30, %40 enflasyon geldi. Bizim potansiyel büyüme dediğimiz şey enflasyon yaratmayan büyümedir. Yani biz zaten hep talepten konuşuyoruz, talebin yeteri kadar soğumadığından konuşuyoruz, talebin yukarıda olduğundan konuşuyoruz. Demek ki bizim potansiyel bu enflasyonun arkasında biraz da bizim potansiyel büyümemizde de bir yıpranma olduğu gerçeği var diye düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. O yüzden bu program hedef olarak çok iyi, yani keşke verimliliğimizin artışıyla beraber gerçekten bir üst sınıfa yükselsek ama bu konjonktürde tutar mı ondan çok emin değilim açıkçası.
1: Peki hocam, teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Giderken de biraz önce kur demiştik. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Onları dinleyelim. Önemli açıklamalar bunlar. Çünkü aslında hep konuştuğumuz şeylerin altını bu kez de Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek çiziyor. Diyor ki serbest dalgalı kur için enflasyon beklentilerinin daha sağlam çıpalanması gerekiyor. Buyurun Sayın Şimşek'in açıklamalarını dinleyelim. Arkasından reklamlarımızı izleyelim. Sonra dönelim gelelim. Kaldığımız yerden kıymetli konuklarımızla sohbete devam edelim.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, serbest dalgalı kur rejimine geri dönmenin arzu edilir olduğunu, ancak bunun için belirli koşulların oluşması gerektiğini söyledi. Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, ideal olarak enflasyonun daha düşük seviyelere gerilemesini, enflasyon beklentilerinin daha sağlam şekilde çıpalanmasını ve döviz piyasasında iki yönlü hareketlerin görülmesini istediklerini belirtti. Şimşek, enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Orta vadeli programı hazırlarken her zaman nötr bir reel döviz kuru varsayıyoruz. bu döviz kuru üzerine tahmin yürütmüyoruz diye konuştu. 2027 sonu için belirlenen %21'lik enflasyon hedefine de değinen Şimşek, bu konuda büyük ölçüde Merkez Bankası modellerine güvendiklerini söyledi. Söz konusu hedefin daha gevşek bir para politikasına işaret ettiği yönündeki değerlendirmeleri reddeden Şimşek, bu tür söylemleri kimin ürettiğini bilmiyorum dedi. Şimşek ayrıca Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın İran'la iş yapmaya ilişkin son açıklamalarını dikkate aldığını belirtti. Finans sektörü ve ekonomideki diğer aktörlere yönelik mesajlarının net olduğunu ifade eden Şimşek, tüm şirketlerin faaliyetlerini ulusal düzenlemelere tam uyum içinde yürütmesi gerekiyor dedi. İran'la doğalgaz ticaretine ilişkin ödeme mekanizmasına da değinen Şimşek, İran'a doğalgaz için ödeme yapmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakatımız var. Para gerçekten çok sıkı şekilde denetlenen bir hesapta tutuluyor diye konuştu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlamaya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik belirsizliklerin arttığı, küresel ekonomide parçalanmanın yaşandığı ve köklü yapısal sorunların öne çıktığı bir dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirterek, enerji, teknoloji, savunma sanayisi ve tedarik zincirlerinde önemli potansiyel bulunduğunu ifade etti.
4: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Kalbim bir gezegen.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim, ekonomik görünüm devam ediyor. İki şapşahane konuğumla Doktor Bader Arslan ve Doçent Doktor Cem Çakmaklı ile beraberiz. Şimdi biraz bugünün de verilerine bakalım. Sanayi üretimi rakamları geldi. Bir haberimizde arkadaşlarım derlemiş rakamları, onları hemen hızlıca duyalım, izleyelim. Sonra görüşlerinizi alalım.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla %0.3 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Temmuz'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre %3.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5.6 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise %0.3 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda %0.26 azalış hesaplandı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Temmuz'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2.2, imalat sanayi sektörü endeksi %0.8 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksi de %2.2 düştü.
1: Evet, rakamlar böyle. Sanayinin durumu hiç açıcı değil. Zaten değildi. Son rakamlar da bayağı bir kötü görünüyor ama Bader Bey, siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi az önce size şunu devam edecektim sohbetimizde. Ben de hani hep sanayideki işler çok iyi değil diye konuşuyoruz ya. Şunu merak ettim. Acaba Covid dönemini hariç tutalım dedim. 2022'nin başından bugüne kadar Türkiye'de sanayi üretimi nasıl değişmiş? Diğer Polonya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa ülkelerinde nasıl değişmiş? Herhalde bizimki daha zayıftır diğerlerine göre diye bir ön yargıyla başladım. Öyle de değilmiş aslında bakarsanız. İlginç çıktı sonuç. Tabii ki Çin 2022 başından bugüne kadar %25 artmış sanayi üretimi reel. Bizde %8 civarında artış var 2022 başından bugüne. İşte Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Polonya gibi ülkeler bizden daha performans anlamında daha düşük. İlginç değil mi?
1: Öyle mi? Bunu ilk defa konuşuyoruz diye düşünüyorum.
2: İlginç. Burada tabii ki şeyin bazı sektörlerimizdeki süper artışın az da olsa bir etkisi var. Ama genel olarak sanayi üretim endeksimiz bizim baş aşağı giden bir endeks değil. Bir ay yükseliyor, bir ay düşüyor. Daha yatay, özellikle son 1,5 yıldır çok yatay bir seyir var. Ama
1: ekrana yine gelebilirse arkadaşlar, elinizde varsa Bader Bey anlatırken görelim o yatay seyri. Biraz önce haberde vardı grafik.
2: Ama yine de diğer ülkelerle kıyaslayınca sanayi üretimi anlamında, sanayide durum çok iyi demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Sanayi üretimi anlamında son 4 yıldaki performansımız Covid sonrası dönemde çok da kötü değil.
1: Evet, aslında şurada görüyoruz yani artılar eksilerden daha fazla gibi. Onun dışında genel olarak bir yataylık
2: ama
1: var.
2: Ama sanayideki durum tabii ki üretim miktarından ayrıca değerlendirmek lazım. Üretim miktarı her ne kadar yataya yakın gidiyor olsa da faaliyet koşulları son derece sıkıntılı. Karlılık anormal derecede sıkıntılı. İşte karın da çok büyük bölümü zaten faize gidiyor. Bunlar da araştırmalardan bildiğimiz gerçekler. Hem de Alpan İnan'ın biraz önce size bahsettim ya, son
1: bir reklam arasında sohbet ediyorduk da ondan bahsediyor.
2: Sanayide yaratılan katma değerin nasıl son yıllarda nasıl düştüğünü inceleyen bir yazısı var. Hakikaten sanayimizde yaratılan katma değerde de ciddi bir sıkıntı görüyoruz. Yaratılan katma değer de son 3-4 yıldır ciddi anlamda azalıyor. Ve diğer sektörlerde yaratılan katma değer artmaya başlıyor. Hizmet sektörleri ve sanayiye destek olan yan sektörlerde. Şimdi bir de şöyle bakalım isterim. Bu yılın ilk 7 ayında geçen yıla göre hangi sektör daha öne çıkmış, hangi sektör geride kalmış? Yani sadece bugün açıklanan Temmuz verisi için değil de yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre nasıl? Hangi sektörler kötü? Hiç şaşırmayacağımız bir şekilde listenin başında hazır giyim sektörü var. Hazır giyimdeki üretim miktarı %16 gerilemiş durumda. Temmuz ayından bahsetmiyorum. Bu yılın tamamından, yani ilk 7 ayından bahsediyorum. Deride küçük bir sektör olmakla birlikte deride %8 civarında düşüş var. Makine imalatımızda %6 civarında düşüş var. Bunlar plastikte de çok hafif miktarda düşüş var. Bir de iyi gidenler var. 2026'nın ilk 7 ayında. Bunun başında da elektronik ve bilgisayar imalatımız. O da sayıca büyük bir sektör değil. Tıpkı savunma sanayimiz gibi. Ama yapılan üretim miktarında ciddi artış var. Diğer ulaşım araçları, savunma sanayimizin büyük kısmını oluşturduğu sektör. Diğer ulaşım araçlarında artış var. Fabrikasyon, metal ürünleri, eczacılık, kimya gibi sektörlerde de değişen oranlarda artış var. Bugünkü veri, biraz önce bahsettiğimiz yıllıkta geçen yılın Temmuz'una göre %3'lük bir düşüş var. Fakat burada da yine sektörlerimiz arasında bir homojenlik olmadığını görüyoruz. Bazı sektörlerde çift taneye yakın artışlar var. Bazı sektörlerde çift taneye yakın düşüşler var.
1: Evet.
2: İlginç bir şekilde mobilya imalatımız Temmuz ayında %9,5 artış göstermiş. Mobilyadaki üretim miktarı ve toplam endekse de %3'lük pozitif bir katkı yapmış. Bilgisayar, kimya gibi sektörlerde de pozitif katkı var. Buna karşın yine hiç şaşırmayacağımız bir şekilde hazır giyim ve fabrikasyon metal ürünleri de endeksi aşağı çekici bir seyir gösteriyor. Genellikle tartışmalarda son dönemde düşük teknoloji sektörler ve emek yoğun sektörler bir grup olarak eline alınıyor ama bu grup da kendi içinde ne diyelim tekstil, hazır giyim, mobilya, kağıt orman ürünleri. Bunlar da kendi aralarında homojen değiller. Mesela tekstil ile hazır giyim arasında büyük farklılık var. Hazır giyim ciddi anlamda zayıf gidiyor. Hı hı. Hem şeyde de öyle biliyorsunuz. PMI'de de öyle, sanayi üretiminde de öyle. İşte konkordato verilerinde de benzer şeyler var. Ama tekstil daha sağlam duruyor. Mobilya, o da diğerleri gibi düşük teknoloji, emek yoğun sektörler arasında konulan bir sektör. Ama o da hem hazır giyimden hem tekstilden daha iyi gidiyor bu şartlarda. Onların altını çizmemiz lazım. Bunlar tek bir grup olarak homojen bir görünüm sergilemiyorlar. Hepsini toparlayacak olursak, Türkiye'de sanayi üretimi yatay gidiyor olmakla birlikte sanayimizdeki faaliyet koşulları hiç iç açıcı değil. O yüzden hem işte yaratılan katma değer, hem yaratılan ciro, hem karlılık, hem istihdamın geleceği açısından şu OVP'de söylenen şeylerin bir an önce hayata geçmesi lazım. Sanayimizdeki kaybettiğimiz gücü, yani sanayi mi enflasyon mu diye bir karşılaştırmak doğru değil. Reel sektör mü enflasyon mu diye bir karşılaştırma yapmak doğru değil. Türkiye hep bu karşılaştırmayı yapıyor. Hep demeyeyim, abartılı bir cümle oldu da. Birinden vazgeçelim, birini destekleyelim değil. Hayır, enflasyonla mücadele ederken sanayiyi öldürmeyelim. Esas konu bu. Maalesef Türkiye'de sanayi sektörünün içindeki firmaların büyük kısmı orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde yoğunlaşmış durumda. Firmalarımızın çoğu burada. Öyle olduğu için de TL'deki değerlenme, işte finansman maliyetlerinin yüksek olması, yüksek olsa bile şirketlerin kredi bulamıyor olması sanayi sektörlerini çok ciddi anlamda zorladı. Şu dezenflasyon sürecinde bütün sektörler arasında tabii ki herkes kötü etkilendi ama sanayi kadar kötü etkilenen bir ana grup yok. Ve buradaki kayıplarımız bize önümüzdeki yıllarda çok büyük uğraştıracak kayıplar.
1: Kötü bir döneme de denk geldik bir de yani. Teknolojinin almış başını gitmiş olduğu bir dönem. Yüzden, her gün yeni bir devrim yaşadığımız bir dönem.
2: O yüzden inşallah şu dış konjonktür, enerji fiyatları falan müsaade eder. Ve enflasyonda önümüzdeki aylarda hızlı bir düşüş görürüz de yönümüzü tekrar sanayimizin rehabilitasyonuna çevirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Cem Hocam affedin, yine kendi görüşümü söyleyerek size pas atacağım. İnşallah sizin söyleyeceğinizi söylememişimdir. Şimdi bu şey benim yumuşak karnım. Sanayi mi enflasyon mu, enflasyon mu sanayi mi falan gibi söylemler. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Hatta geçenlerde Sayın İstihbarat Başkanı Erdal Bahçıvan'ın bir değerlendirmesinde yanlış bir iletişim oldu diye de konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Aslında öyle demek istemese de onu der gibi bir şey vardı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum hocam, yani enflasyonu biz düşürmeden yani hiçbir yerde, bunun içerisinde sanayi de dahil olmak üzere, bir düzlüğe çıkamayacakmışız gibi geliyor. Ama tabii Bader Bey'in söyledikleri de çok önemli. Yani Türk sanayisi çok kuvvetli. Hatta biraz önce reklam arasında onu konuşuyorduk. Yani ne kadar dayanıklıymışız. O kadar badirelere rağmen sanayimiz çok iyi dayandı. Bu noktalara da hala ayakta kalabiliyor. Her ne kadar homojen olmasa da birileri birilerini çekiyor, sürüklüyor olsa da sonuçta böyle bir tablo var. Yurt dışı karşılaştırmalarına bakınca öyle çok da perişan olmadığımız herkesten görünüyor ama sorun büyük tabii. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz değerli hocam?
3: Ben şöyle başlayayım. Covid'den sonra en önemli herhalde gözlemlerden birisi sanayisizleşme. Zaten az önce bahsettiğimiz rakamlar o sanayisizleşme ile ilgili.

0: Yani sanayileşme ne? Hizmet sektörünün sanayiye ile kıyasla çok daha hızlı büyümesi bütün ülkelerde ve bunun bir nedeni de sanayideki büyümenin işte sizin verdiğiniz rakam, Bahadır Bey'in verdiği rakamlarla da görüldüğü gibi sanayinin çok daha düşük bir hızda büyümesi. Bunun iki tane nedeni olduğu düşünülüyor. Bir tanesi COVID sonrası hem tüketicilerin tercihlerinin de yaşanan bir kırılma hem de COVID sonrası piyasaya verilen muazzam para arzı. Yani bu çünkü hem işte farklı kanallardan hizmet tarafında ve enflasyonla beraber özellikle hizmet tarafını arttırıcı bir etki yaratıyor. Şimdi bu sanayileşmenin yapısal olarak da en büyük nedenlerinden birisi Çin. Yani tek 3 artı. Çünkü Çin dünyadaki bütün ülkelere uyguladığı sanayi politikasıyla bütün ülkelerin sanayi sektörlerine penetre etti. Bunu Almanya'da yaşıyor ki Almanya'da enerji fiyatlarından da yediği şoklar var Rusya Savaşı ile beraber. Bunu bütün ülkeler yaşıyor. Biz hepimiz her gün işte elektrikli araba piyasasında gelişmeleri yaşıyoruz. İşte Çin tünel kazma aleti geliştirdi. Daha önce Almanya'dan aldığı falan gibi böyle bir sürü hemen hemen her sektörde haberler var. Dolayısıyla Çin'in sanayi üretiminin büyümesi %20'lerin üzerinde olurken Polonya, Türkiye özellikle gelişmiş ülkelerde mesela Vietnam'da bu rakamın böyle olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar bakmış olmasam da. Polonya çünkü artık gelişmiş bir ülke. Avrupa Birliği'nin çok iyi performans gösteren ülkelerinden birisi. Ve Avrupa Birliği ortalamasında çünkü Avrupa Birliği Çin'den en çok etkilenen ülke belki de etkilenmesi Amerika. Ki Amerika ticaret savaşlarından sonra biraz daha Çin'le ticareti azalttı. Dolayısıyla bunlarda sanayinin büyümesi çok yavaşladı. O yüzden de zaten biz ticaret savaşlarını yaşıyoruz açıkça söylemek gerekirse. Biliyorsunuz Trump'ın ana düsturlarından birisi sanayiyi tekrar özellikle emek yoğun sanayi tekrar ülkeye geri çekmek idi. Ki bu anlamdan, bu açıdan bakınca çok da anlaşılır bir neden. Çünkü emek yoğun sektör demek toplumun geniş kesimlerine parası olarak destek veren sektörler demek. Sanayi sadece sanayi değil. Sanayi her ne kadar ekonominin %15-20'si gibi görünse de ülkelerde ekonominin toplam gayri safi yurt içi hasılayla birebir ilişkili. O yüzden zaten çok önemli bir veri sanayi üretim endeksi. Çünkü sanayide çalışanlar harcayan geniş kesimler sanayide çalışan insanlar. Sanayi gelişecek ki işsizlik gibi sorunlar olmayacak. İşte hizmet sektörü tabii çok önemli bir kısmı çekiyor ama işte yani harcama kabiliyeti daha fazla olacak. Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı şu, bu sanayileşmeye gelişmiş ülkelerin hepsi yakalandı Çin'den dolayı ama Türkiye gibi ülkeler de yakalandı. Türkiye sanayileşmesini tamamlayamamış bir ülke. Yani bu şekilde bir sanayileşme gayri safi yurt içi hasıla içindeki pay 2020'lerde %24-25 iken şimdi %17'lere kadar indi son rakamda. Bu şekilde bir gelişme tabii Türkiye için çok ama çok negatif bir gelişme. Dolayısıyla bu çok önemli bir sorun. Bence gelişmiş ülkelerle kaynak kıyaslandığında Türkiye için çok çok önemli bir sorun. Çünkü Bahadır Bey verdi örneklerini. Bir sürü sektörde, emek yoğun sektörümüzde iş gücünün önemli bir kısmı bu sektörlerde çalışıyor. Zaten bu sektörlerden çıkanlar Türkiye'de ya hizmet sektörüne geçti ya da hepimizin bildiği gibi hani bu %30'luk genel geniş işsizlik tanımıyla oraya geçti. Artık umutlarını yitirdiler ve iş gücü piyasasından çıktılar. Bu anlamda bu Türkiye için çok çok önemli bir sorun ve keşke dış konjonktür gerçekten de iyileşse de bu sorun biraz daha Türkiye'de en azından biraz daha yumuşama yönünde politikaların atılmasına yol açacak gelişmeler olsa. Fakat şimdi yapısal sorun çok büyük. Belli ki sanayi sektörünün çok çok önemli bir kısmında hem düşük teknolojiye beraber finansman kaynağı kredi. Dolayısıyla faiz artışıyla beraber finansman maliyetlerine çok çok yüksek bir artış var. Evet. O yüzden de bazı sektörler tasfiye oluyor, diğer sektörler ayakta kalıyor. Enflasyon da olmazsa olmaz. Böyle bağlayayım çünkü enflasyon peki olmadan faizler düşmüyor ve bu yapı devam ediyor.
1: Peki, daha çok konuşacağız belli ki bu konuları ama bu akşamlık bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey. Cem Hocam ben sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bitirirken güzel bir röportajla tamamlayalım. SAP EMEA Veri ve Yapay Zeka Başkanı Pavlos Panagiotidis.

0: Bloomberg HT'ye konuştu. Burak Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
1: SAP'nin otonom kurumsal yapı vizyonu, işletmelerin bugün harekete geçmeye başlayabileceği bir süreç mi, yoksa zaman gerektiren bir süreç mi?
2: Size mutfak tadilatı müteahhidinizin vereceği gibi bir cevap vereceğim. Bazı şeyleri hemen yapabilirsiniz. Bazı şeylerin ne zaman biteceğini ise kimse bilemez. Aslında veri kalitesi, doğru süreçlerin kurulması gibi bazı şeyler şirketler tarafından hemen yapılabilir. Hatta yazılım tedarikçilerinin sunduğu hazır çözümlerle hızlı kazanımlar bile elde edilebilir. Ancak nihayetinde otonom işletmeye geçmek merkezinde yapay zekanın olduğu tam bir iş dönüşümüdür. Bu yüzden bazı süreçlerin yeniden tasarlanması gerekir.
1: Yapay zekanın çalışanları işinden edeceği algısı var. Siz buna çalışanın dijital ikiziyle çözüm getiriyorsunuz. Bunu biraz açıklar mısınız? Geliştirme ve değiştirme arasında nerede sınır çizilebilir?
2: Bence insanlar yapay zekanın yerlerini alması konusunda haklı olarak endişeliler. Ve bu birçok şirketin buna maliyet azaltma ve çalışan sayısını düşürme çalışması olarak bakmasıyla ilgili. Gerçek ise farklı. Şirketlerde o kadar çok insan var ki İşleri şirketin gelecekteki finansal fırsatlarını tasarlamak yerine mutabakat yapan bir finans analisti gibi otomatik ve tekrarlayan işlerle uğraşıyorlar. Yani yanlış kullanılabilir ve yanlış yorumlanabilir. Ancak bundan en iyi şekilde yararlanacak şirketler insanları daha karmaşık bilişsel görevler için özgürleştirenler olacak.
1: Yapay zeka asistanları kurumsal süreçlere birincil arayüz haline gelirse ERP sisteminin kendisi görünmez hale gelir mi ve bu süreç yazılım sektörünü nasıl etkiler?
2: Bu SAP için biraz çelişkili bir durum. Müşterilerimizi yazılımımızı kullanmaya ikna etmek için onlarca yıl harcadık ve şimdi aslında onları yazılımımızın o kadar iyi olduğuna ikna etmek istiyoruz ki onu gerçekten kullanmanıza gerek kalmasın. Yani bu biraz işin şakası. Ancak olmasını beklediğimiz şey kazanan şirketlerin giderek daha fazla en güzel arayüze sahip olanlar değil. Yapay zekanın bir parçası olarak veri yönetişimini, veri süreçlerini ve sektör uzmanlığını sağlayanlar olacağıdır. Peki bu fiyatlandırma için ne anlama geliyor? Geleneksel olarak sektör koltuk başına, kullanıcı başına fiyatlandırma yapıyordu. Sanırım artık bunu değiştirmemiz ve fiyatlandırmamızda daha çok sonuç ve tüketim odaklı olmamız gerektiğini herkes biliyor. Çünkü kabul edelim ki kullanıcılarımızın çoğu artık insan olmayacak ve teknoloji geliştikçe sektör hala bunun için tam çözümü bulmaya çalışıyor.
3: Bloomberg HT Radyo.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde aylık dalgalanmalara karşın son dönemde enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş Eylül ayının ilk haftasında da devam etti. 4 Eylül haftasında brüt rezervler 4 milyar dolar azalarak 184,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde net rezervler yaklaşık 1 milyar dolar düşüşle 65,7 milyar dolara indi. Yabancı yatırımcı Eylül ayına hisse senetlerinde satışla başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yurt dışı yerleşikler 4 Eylül haftasında net 647,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece hisselerde Haziran ayından bu yana en güçlü haftalık yabancı satışı gerçekleşti. Yabancı yatırımcı aynı hafta tahvil tarafında ise net 150 milyon dolarlık alım yaptı. Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini 25'er baz puan arttırarak İran Savaşı'nın başladığı Şubat ayından bu yana ikinci kez faiz artışına gitti. Banka 2026 yılı büyüme tahminini %0,8'den %0,9'a yükseltirken 2027 yılı enflasyon tahminini %2,3'den %2,5'a çıkardı. Amerika'da üretici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda beklentilere paralel %0,4 arttı. Yıllık üretici enflasyonu ise %5,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek üfe aylık bazda %0,2, yıllık bazda %4,6 yükseldi.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakacağız her zaman olduğu gibi. Bugün hem içeride hem dışarıda merkez bankalarının faiz kararlarını takip ettik. Piyasalarda şekillenen fiyatlamalar şöyle. Borsa İstanbul günü kayıpla tamamladı. %0,77'lik bir geri çekilmeyle BIST 100 endeksinde kapanış seviyesi 14.393 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL tarafında %0,07 kadar yatay negatif diyebileceğimiz bir tablo var. Euro dolar çaprazında ise %0,19 kadar yukarı yönlü bir hareketle 1.16-1.11 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsaları da kayıplı bir günü geride bıraktı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından tüm merkez borsalarda, endekslerde kayıplar vardı. Gün sonu itibariyle Londra FTSE 100 %0,57, Paris CAC 40 %0,49, Frankfurt DAX %0,84 ve İtalya FTSE MIB %0,13 kayıptaydı. ABD borsalarında da satıcılı bir seyir var. Dow Jones'ta %0,77, S&P 500'de %0,63, Nasdaq'ta ise an itibariyle %0,66 kadar geri çekilme görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda yön yukarıda, neredeyse 5'e doğru evriliyor. 10 yıllık tahvilin getirisi an itibariyle %4,83 %4,95 gibi bir seviyeyi görüyoruz. 5 yıllıklarda %4,73 seviyesindeyiz. 2 yıllık tahvilin getirisi ise an itibariyle %4,55 düzeyinde. Petrolde müthiş bir yukarı yönlü hareket gördük. 107 doların üzerini test etti Brent. An itibariyle 106 dolar 83 sentten geçiyor işlemler. %5,53 kadar yukarı yönlü bir hareketi var Brent petrolün. NYMEX'te de yine benzer şekilde yön yukarıda. Orada da 102 dolar 29 sent seviyesini görüyoruz. %6,5 kadar bir yukarı yönlü hareketle birlikte. Diğer yandan altın, gümüş ve Bitcoin'de yön aşağıda. Ons altında %1,87 kadar bir geri çekilme var. 4.316 dolar 39 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte %5,48'lik bir geri çekilmeyle 63 dolar 59 sent seviyesindeyiz. Bitcoin'de ise işlemler 77.173'ten geçiyor. Orada da %1,44 kadar bir geri çekilme var. Evet, rakamlar böyle. Şimdi araştırma masasına dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi bu akşamın notlarını yine sevgili Çağlar Kızıklıoğlu'ndan alacağız.
1: Son notta dedik ki acaba hafta sonuna kadar bu sisli araştırma notlarındaki temayı değiştirebilecek bir şey olur mu? Baktığımızda takvime 10 Eylül itibariyle bizim Merkez Bankası kararını takip ettik. Bir değişiklik yok. Öncesinde zaten içeride endekslerde baskı vardı Borsa İstanbul'da. Bizim bu kaydı banda aldığımız dakikalarda aslında o baskının daha da net hissedildiğini görüyoruz. Bununla beraber kuru zaten çok fazla konuşmuyoruz ama burada belki kurla ilgili o dönemler geride kalmış olsa da bu kez enflasyonla ilgili en çok konuştuğumuz konunun başında ne yazık ki savaşın devam etmesiyle beraber ki şu an itibariyle 100 doları geçtim artık 103 doların üzerine 103,5 dolara yakın bir Brent petrolü konuştuğumuz dakikalar var. Size önceki notlarda sunduğumuz tahvil faizleriyle ilgili rekora İngiltere'den de burada destek geldi. Orada da tahvil faizleri kabaca 2008 krizinin yakın zamanlarından itibaren gelmiş oldu. 10 yıllıkta yanlış hatırlamıyorsam en yüksek seviyelerine ulaştı. OPEC'le ilgili gelişmeleri takip ettik. ABD'den enflasyon verisi karşılayacağız. ABD endekslerini siz akşam küresel piyasalar kuşağında takip ediyorsunuz. Orada da çok aydınlık bir tablo yok. Bu da yetmezmiş gibi. Asya'ya da baktığımızda belki Nikkei'yi dışarıda tutabiliriz ama orada da sancının sıçradığını görüyoruz. Avrupa piyasalarında stres tıpkı bizdeki gibi hakim olmaya devam ediyor. Ve bununla ilgili olarak da enflasyon korkusuyla beraber her ne kadar kurumlar büyüme sürdürülebilir şeklinde notlar düşse de şu anki görünümünün çok aşağısına gelmeyeceğine paralel. Buna ilişkin acaba bir takım hayatımıza etkenler girecek mi diye de bekler vaziyetteyiz. Özet itibariyle Eylül'ün böyle ilk ciddi haftası diye niteleyebileceğimiz takvimde yoğun olduğu günlerde açıkçası bu haftayı çok da pozitif bir şey söylemeden kapatmaya yaklaşıyoruz. Bakalım Cuma günü farklı bir şey söyler miyiz ama daha da önemlisi Eylül önemli bir aydı. Eylül'ü nasıl geride bırakacağımız merakla beklemeye devam ediyoruz bizler de.
0: Evet. Evet, teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Gördüğünüz üzere sevgili Ferhat Yükseltürk ve ben baş başayız. Yine tatlı, yine şapşahane bir perşembe elbette ki sizleri bekliyor. Ama o Berk Dinçtürk'e edecek iki çift lafım var. Bak nasıl mutlu oluyor, görüyor musun? Bak, bak.
2: Hep ben mi? Yiyeceğim da ya. Biraz da Berk kesin.
0: Vallahi bu sefer senin yanındayım Ferhat. Kral sensin. Lütfen. Kral sensin. Çünkü kaç haftadır kayıp. Yeni kaçak ünvanını Berk'e veriyorum. Hayırlara vesile olsun. Bilmiyorum, haftaya geldiğinde mazeretlerini bize sıralar herhalde. Artık nerelere gittiyse çok yoğun iş seyahatleri varmış. Bu da sana benzedi. Siz ne yapıyorsunuz? Köle yatan çaşı kalkar mı oldu burada?
2: Bilmiyorum.
0: O da şıpıdık terliklerini giyip İtalyalara mı gitti, ne yaptı yani bilmiyorum. Bunlar benden gizli bir şeyler yapıyorlar. Neyse, biz idare edeceğiz baş başa. İdareden daha fazlasını edeceğiz. Sizin sorularınız varsa her zaman olduğu gibi Hande Demirel TV adresine gönderebilirsiniz. Hem X'de hem Instagram'da bu adres üzerinden gönderdiğiniz soruları Ferhatcığım şu anda artık böyle soruyor olacağım. Nasılsın hayatım, iyi misin inşallah?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Çok iyiyim, seni gördüm maşallah, daha iyi maşallah. Oldum. Şimdi nereden başlasak, nasıl anlatsak? Herhalde öncelikle içeriden başlamak lazım. Merkez Bankamız pas geçti. Dedi ki pas. Yani bana çok şaşırtıcı gelmedi bu durum. Özellikle işte petrol fiyatlarının bugün geldiği nokta, onu da ayrıca belki konuşuruz. Belki değil, kesin konuşuruz da. Ve de yani bu son haftalık repoya dönüşü. Hemen onun arkasından olma ihtimalini düşük görüyordu herkes. Ama yine de bir acaba soruları vardı. Hani hiçbir şey olmasa bir 100 bas puan başlanır mı diye. Ama Merkez Bankası öyle yapmadı. Temkinli duruşuna devam etti. Sen nasıl değerlendirdin bunu ve önümüzdeki dönem için beklentilerinde herhangi bir değişiklik var mı Merkez Bankası'na ilişkin olarak?
2: Şimdi aslında senin de söylediğin gibi çok piyasada bir şaşkınlık yaratması gereken bir karar değildi. Yani tamam, bir 40'dan 37'ye doğru haftalık repoya doğru çekilen bir faiz vardı. Politika faizine doğru yakınsayan bir fonlama faizi gördük. Ama bu dönemde de şunu unutmayalım, aslında küresel tarafta faiz hatlarının yukarıya gittiği bir dönem yaşadık. Yani biz aşağı indirirken aslında küresel faiz hatlarında da tam tersi yukarı yönlü bir gidiş oldu. Faiz artırım beklentileri tüm dünyada artmaya devam etti. Burada da tabii Merkez Bankası'nın böyle bir ortamda küresel bu seviyedeyken, işte Brent petrol 105 dolarlara dayanmışken, keza tüm emtialarda özellikle tarım emtialarında bir artış beklentisi artarken, şimdi Eylül ayının da enflasyon açısından çok iyi gelmeyeceğini biliyoruz. Çünkü işte mazot fiyatlarındaki artış sürekli olarak gün be gün geliyor. Bunun ulaştırmaya etkileri var. Zaten Eylül ayı okula dönüş ve aynı zamanda yaz aylarından çıkış, o yazlık meyve sebzeden biraz daha geçişin yaşandığı, fiyatların arttığı bir dönem. O açıdan bekle gör politikasını yapması bence çok normaldi. Bekleneni yaptı diyelim. Benim Merkez Bankası'na yönelik yıl sonuna kadar beklentim aslında halen 200 bas puanlık bir indirim yeri olacağını düşünüyorum. Ama tabii burada büyük bir ama var. Küresel izin verirse. Yani küresel tarafta tekrardan işte Brent 105 dolar şu anda.
0: 120'yi ve... gördük, evet. Hatta yani şu anda da tabii 107 dolardayız.
2: 107 dolar. 120 ve üzerine giderse o zaman tabii bambaşka bir dünyadan bahsediyor olacağız. Evet. O noktada da çok faiz indirebilecek bir yeri olmaz. Burada taleple alakalı değil, daha çok hani o kur politikasını savunabilmek adına bence orada beklemeye devam edecektir.
0: Zaten Sayın Mehmet Şimşek de bugün açıklama yaptı. Dedi ki o politikadan vazgeçmek için, aslında serbest kura geçmek için diye de bunu telaffuz etti. Enflasyon henüz izin vermiyor.
2: Tabii ki.
0: Ne kadar zaman sonra izin verecek? OVP'ye bakıyoruz. O 3 yıl içerisinde
2: çok vermeyecek,
0: çok
2: gibi,
0: vermeyecek gibi görünüyor. Peki acaba bu petrol fiyatları bugün böyle bir 100 doların üstünde olmasaydı Merkez Bankası faiz indirimine başlar mıydı sence Eylül'de? Yoksa yine de yapmaz mıydı?
2: Yani şöyle, mesela petrol fiyatının 107 değil 77

0: dolarda görüyor olsaydık. İşte ABD 2 yıllıklarını 4.50'lere yaklaşan değil, işte 4 hatta 4'ün altını zorlar mı seviyelerini konuşuyor olsaydık tabii ki indirim yapardı. Ama şu anda bambaşka bir dünyadayız. Şimdi böyle bir dünyada tüm dünya faiz artırımına giderken ya da bunu konuşuyorken, bütün piyasa bunu zorluyorken siz Merkez Bankası olarak sonuçta hard currency sahibi bir Merkez Bankası da değilseniz burada sizin politikanızı yurt dışına da uyarlamanız gerekiyor. İster istemez gerekiyor. Çünkü bir kur talebi yaratmamanız lazım. Buna bağlı olarak da bence Merkez Bankası yurt dışını izle gör. Eğer orada bir iyileşme olursa bizde de yavaş yavaş bir faiz indirimi devam edecek şekilde ilerleyecektir. Ki unutmayalım, yani İran Savaşı öncesinde biz aslında bir faiz indirim döngüsündeydik. Bekliyorduk da. Ama İran Savaşı her şeyi değiştirdi.
1: İran Savaşı öncesi dediğin zaten yılın başı.
0: Aynen.
1: Yani
0: işte Şubat'tan Şubat.
1: Beri biz aynı yerdeyiz
0: baktığın
1: zaman. Ama
0: mesela Şubat ayında aslında beklentiler iyileşmişti Türkiye üzerinde. Enflasyon beklentileri, yıl sonu beklentileri o ara %25'lere kadar düşmüştü. Ama tekrardan biz %30'lara doğru geldik.
1: Yani petrol fiyatları tabii çok çok önemli bir etmen bütün bunda, ama yine de şöyle kritikler de var. Yani mesela geçen sene böyle bir durum yoktu. Ondan önceki sene de öyle. Nihayetinde biz dezenflasyon programına bu yıl başlamadık, öyle değil
0: Doğru.
1: mi? Yani dolayısıyla aslında bazı işte OVP'de de gördük yeni tahminleri, beklentileri, tekrar yukarı yönlü bir revizyon var ve hani petrol fiyatları belki bu derece bizi rahatsız etmeseydi çok daha iyi bir yerde olacaktık, ama yine hedefe sanki uzak olacaktık
0: Tabii.
1: gibi, öyle değil mi?
0: Yani tabii ki aslında enflasyonda oluşmuş bir atalet var. Bunu en son işte Bakan Bey de kabul ediyor. Yani bu atalet de son aslında 2020 ve sonrası dönemde oluşan bir atalet. Yani 2020 öncesi dönemde biraz daha ne diyelim, atalet belki %10-15 bandındaydı o sırada. Şu anda %30 bandına doğru çıktı. Yani ikiye katlanan bir atalet oluştu. Şimdi bu atalet de böyle bugünden yarın oluşmuş bir atalet değil. Yani tekrar hatırlayalım. Belki hani izleyenler unutmuştur. Çünkü ben de bazen kafamda şey oluyor ya, pandemi dün gibi geliyor ama 6 yıl geçmiş üstünden mesela.
1: Üf,
0: Bazen
1: evet ya,
0: insan
1: 6 yıl
0: şaşırıyor
1: değil
0: yani.
1: mi?
0: Evet. Yani pandemi dönemi inanılmaz bir küresel tarafta talep çöküşü. Üstüne de tüm merkez bankalarının
1: Bol
0: koordineli
1: bol para.
0: hareketi, bol para basma ve çok hızlı yukarıya giden bir enflasyon ortamındaydık. Bizde bu hani yurt dışında bir olduysa bizde 10 şeklinde hissedildi. Ve o dönemde uygulanan para politikası hatırlayalım, yani %100 enflasyon oranları varken %8-9 faiz oranları ile ilerliyorduk. Yani çok hani sürdürülebilir ve olası bir şey değildi. Bu tabii ki ister istemez bir atalet yarattı. Yani çünkü beklentiler kanalı, hizmet sektörü sürekli olarak buna tepki vermeye başladı. Kurdaki artış sürekli olarak beklentileri besledi. O tarafta sürekli fiyatlar önden uyarlanmaya başladı. Şimdi bundan geri dönüş daha sıkıntılı oluyor. Bunun için işte 3 yıldır uğraşıyoruz. Biz bunu yaparken 3 yıldır hem küresel şok da yaşadık. Üstüne yurt içi siyasi gelişmeler de buna çok fazla izin vermedi. Yani her yıl bir tane maalesef başımıza bir olay geliyor. Şimdi bu yılı kapatacağız inşallah. Seneye
1: Hayırlısı.
0: bakalım ne olacak diye
1: Korkuyorum
0: bekliyorum.
1: vallahi artık yılı
0: Aynen.
1: kapatmaya, çünkü bir sonraki yıl neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
0: Gelen gideni aratır.
1: Ay inşallah öyle olmaz. Bak güzel bir soru gelmiş. Detaylarını konuşacağız program içinde, ama Görkem Ünel sormak istiyorum şimdi sana. Yüksek borç ve yüksek faiz ortamında sizce en büyük risk nedir diye soruyor ve şöyle bir ekleme yapıyor. Acaba diyor, yatırımcı için asıl tehlike yüksek faize güvenip fazla uzun süre nakitte kalmak olabilir mi?
0: Tabii yani yüksek faizde kalıyor olmak bir tembellik yaratıyor, yaratmıyor değil. Çünkü neden? Risk yok. Yani risk minimal en azından kendi içerisinde. Çok fazla piyasayla da uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bir yerde atalet yaratıyor. Yani sonuçta döviz bazlı neredeyse %10'un üzerinde sabit bir getiri var elimizde. Yani çünkü kur yönetiliyor, kur şoku yok. Faiz kurdan daha yüksek. Böyle bir ortamda tabii ki niye riske giresiniz? Niye herhangi bir şekilde işte hisse senediyle onunla bununla uğraşasınız? Çok normal yani bence. Bu ortam bittiği zaman da yeni ortama adapte olmak lazım. Ama halen ben bu ortamın en azından önümüzdeki 6 ay 1 yıl kalıcı olacağını düşünüyorum. Halen pozitif reel faiz vereceğimizi, pozitif yani dolar bazında pozitif getiri olacağını düşünüyorum. Diğer ilk soru neydi?
1: Ya işte nakitte kalmak normal asıl tehlike olabilir mi diye
0: nakitte
1: soruyor.
0: Nakitte kalmak şöyle, ben çok tehlike olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü çok fazla risk var. Nakit her zaman bir yerde olması gerekiyor.
1: Alternatifi olsa zaten oraya kayacak.

0: yapacaksın. Yok ki kaçıracağın bir fırsat baktığın zaman.
1: Yani dönem dönem geliyor. İşte mesela altın 4000 dolardayken aslında güzel bir fırsat verdi. Yani baktığımızda neredeyse %10-15 hatta 4650'lere kadar gitmişti. Dolar bazlı bir getiri sağladı o dönemde. İşte TL bazlı da 6000 TL'lerden 6900-7000 TL'lere geldi ki bu bir aylık bir süreçte oldu. Hani böyle çok güzel kendi içerisinde getiri sağladı.
0: Yeni olur mu ya?

0: bunları görürsek, bu faizler daha da yukarıya giderse o zaman başka bir şey konuşuruz. Ama şu andaki görüntüde bence bu seviyeler halen, hani bir yıllık bir yatırım şeyiniz, perspektifiniz varsa bence güzel.
1: Dünya üzerinde enflasyondan en çok korkan Avrupalılar herhalde.
0: Evet.
1: Değil mi? Çok fena, tüyleri diken diken oluyor. Bak şimdi, savaştan bu yana ikinci kez faiz artışı geldi bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan. Hadi haberimizi izleyelim. Ne yapmış Avrupa Merkez Bankası bir görelim. Ondan sonra da konuşalım.
2: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'da devam eden gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yeniden güçlenen fiyat baskılarına karşı Eylül'de 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan arttırdı. Kararla birlikte bankanın temel para politikası göstergesi olarak kabul edilen mevduat faizi %2.25'ten %2.50'ye yükseltildi. Refinansman faizi %2.65'e, marjinal fonlama faizi ise %2.90'a çıkarıldı. Yeni faiz oranlarının 16 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi. Banka yeni makroekonomik projeksiyonlarında orta vadeli enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. 2026 yılı enflasyon tahmini %3'te korunurken, 2027 tahmini %2.3'ten %2.5'e, 2028 tahmini ise %2'den %2.1'e yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2026 için %2.5 seviyesinde bırakıldı. 2027 tahmini %2.5'ten %2.6'ya, 2028 tahmini de %2.2'den %2.3'e çıkarıldı. Avrupa Merkez Bankası büyüme beklentilerinde ise yukarı yönlü revizyona gitti. Euro bölgesi ekonomisi için 2026 büyüme tahmini %0.8'den %0.9'a, 2027 tahmini %1.2'den %1.4'e yükseltildi. 2008 büyüme tahmini ise %1.5 seviyesinde korundu. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon riski yarattığını belirtti.
3: Ekonomimiz ikinci çeyrekte dirençlik gösterdi. Tabii gelen enerji şoklarına rağmen. Büyüme pek çok ülke ve sektörde kendisini gösterdi. Bu örüntüye baktığımızda üçüncü çeyrekte de devamını bekliyoruz. İmalat tarafı da dirençli seyrini korudu. Çünkü hükümetler savunma ve altyapı harcamalarına devam etti. Kısa vadedeki enflasyon beklentisi hala yüksek seyrini korumakta. Ancak uzun vadeli enflasyon beklentisi önlemleri ile şu an ortalama beklentinin %2, yani enflasyonun hedef civarında istikrara kavuşmasını orta vadede bekliyoruz. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı haksız savaşı tarafındaki gelişmeler sebebiyle enerji fiyatları yine yukarı yönde etkilenmektedir. Bunlar da manşet enflasyonu hedefin çok üzerinde tutabilir ve bu 2027'nin ilk yarısına da yansıyabilir. Bunun arkasından enerji enflasyonu düşüşe geçmeli ve 2028'in ortalarında negatif alana geçmeli. Tabii bu da manşet enflasyonu düşürecektir. Yüksek enerji fiyatları bir süre daha tedricen çekirdek ve gıda enflasyonunu etkilemeye devam edebilir. Ekonomik büyümedeki, ekonomik görünümdeki iyileşme çekirdek enflasyonundan etkilenebilir. Tabii bunun da 2027 yılının başına kadar artması beklenmekte. Ilımlı seviyeleri 2028'de kavuşmadan önce 2027 yılı boyunca da bu şekilde devam etmesi beklenmektedir. Manşet enflasyonun hedefe yaklaşması 2027 yılının sonlarını bulabilir. Burada tabii yüksek faiz oranlarından da bir etki söz konusu olabilir.
1: Evet, yani enflasyon 2027 yılının ilk yarısında hedefin oldukça üzerinde gidecek diyor. Şimdi Avrupa buna zaten hani amiyane tabiriyle teşne. Çok uzun zamandır evet pas geçtiler falan ama bence stresle pas geçtiler yani.
4: Doğru.
1: Hani böyle artırmamız lazım diye geçtiler. Nihayetinde de dayanamadılar. Bilmiyorum, belki daha doğrusunu onlar mı yaptı? Şimdi biz ne olursa olsun hala Fed'in ne yapacağı konusunda net değiliz.
4: Doğru.
1: Baktığın zaman öyle değil mi? Tamam, işte petrol fiyatları arttı. Enflasyon beklentilerine bakıyorsun, çok kötü değil ama gelen işte bugün üfe verisi geldi mesela. Ona bak. Yarın mı cuma?
4: Evet,
1: yarın esas enflasyon üfe verisi gelecek. Borç'un açıklamalarına bak filan. Aslında faiz arttırmak için gayet iyi bir ortam var ama bundan çekiniyorlar. Aramızda olmayan birileri İsmi lazım değil, kaçak

0: falan.
1: Faiz indirecek diyordu.
0: He? Faiz inecek diyordu. İnmeyi bırak, artmaktan bahsediyoruz. Ama tabii bugün dün konuştuğumuz şey bugün yalan olabiliyor. Bugün konuştuğumuz tabii. Yarın bambaşka bir şey oluyor. Bak şimdi yani 107 dolar bir petrol fiyatından bahsediyoruz. Ne oldu da buraya geldik anlamadık. Belki tekrar geri çekilecek. Yani böyle de bir durum var. Hı-hı. Ama bu arada tren kaçar mı? Yanlış yapılır mı? Böyle kritikler de var.
1: Ne diyorsun? Şöyle Avrupa ile başlayalım. Şimdi Avrupa tarafı tabii o Bundesbank'ın temelleri üzerine kurulmuş bir merkez bankası ve enflasyon onlar açısından en öncelikli sorun. Şimdi daha önce Avrupa Merkez Bankası 2008 krizi sonrasında da hani tüm dünyada resesyon vardı. Resesyondan çıktık. İlk o çıkma green shoots dedikleri böyle filizlenme döneminde enflasyon korkusuyla hemen bir faiz artırımı yapmıştı işte. 2009 muydu, 2010 muydu öyle bir tarihte. Sonrasında işte herkes ne oluyor derken birdenbire biz Avrupa'da borç krizlerini sarmalını gördük. İşte Yunanistan, o dönem hatırlayalım Almanya ile Fransa, Almanya ile İtalya arasındaki 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki spreadler inanılmaz açılmıştı. İşte Yunanistan, İrlanda ve diğer ülkelerin o sürdürülebilirliğine yönelik, borçların sürdürülebilirliğine yönelik inanılmaz bir kriz olmuştu. Üstüne işte borç yapılandırmalar geldi. Yani Avrupa birdenbire kendi kendine hızla borç sarmalına girdi, krize girdi. Sonrasında da çok uzun yıllar boyunca deflasyonla uğraştı. Şimdi gene bir enflasyonda bir sıkıntı var. İşte ilk enflasyon dalgasını ne zaman aldık? 2020 döneminde pandemi sonrası. İşte 2022'den itibaren tüm küresel bazda bir enflasyon görüldü. Buna bağlı olarak faizler artırıldı. Sonrasında daha yavaşlayan, normalize olan bir enflasyon ortamı gördük. Ama şimdi bu seferki enflasyon itkisini talepten ziyade arz şoklarıyla alıyoruz. Şimdi bu arz şokunda sadece faiz oranıyla tepki verirseniz bir yerden sonra ekonomiyi çıkmaza doğru götürebilirsiniz. Hmm. Çünkü talep yönlü bir enflasyondan çok fazla bahsedemiyoruz. Tamam bir talep halen çok kötü durumda değil. İşte PMI'lere bakıyoruz. Halen yani iyi seviyelerde, 50'nin üzeri seviyelerde. Ama hani çok canlı bir ekonomi var dersek öyle bir ekonomiden de bahsedemiyoruz. Sonuçta bir enerji krizi var. Gıda krizine doğru gidiyor dünya. Yani bunu unutmayalım. Bu fertilizer dediğimiz gübre, üre, bu tarafta büyük sıkıntı var Hürmüz Boğazı nedeniyle. Hürmüz Boğazı neredeyse dünyadaki üre üretiminin ve işte gübre tarafının %30-%40 tedariğini sağlayan bir bölge ve buradan bir türlü mal çıkmıyor. Ekim, Kasım ayları gübrenin en çok kullanıldığı dönemler. Evet. Bunlar kullanılmazsa gıda fiyatlarında önümüzdeki yıl daha sert artışlar görebiliriz. Bunun da yaratacağı çok büyük sosyal patlama riskleri de var. Bunu da unutmayalım. Yani sonuçta Afrika dediğimiz ülke önemli miktarda buğdayını, tahılını işte Ukrayna'dan, Rusya'dan alıyor. Oradaki kriz de belli. Son dönemde Ukrayna'dan ve Rusya'dan tahıl gemisi çıkamıyor. Yani bunların hepsi üst üste koyduğumuzda ayrı ayrı riskler. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda siz faizi artırarak enflasyonu ne kadar kontrol altına alabilirsiniz? Yani benim bu konuda şüphelerim var açıkçası. Piyasa ama buna doğru itiyor. Bunu görüyoruz. Ben Avrupa'nın çok hani doğru yaptığı kanaatinde değilim bu anlamda. Fed'in de bu açıdan faiz artırmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü faiz artırarak elde edebileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi Amerika özeline baktığımızda, döndüğümüzde Amerika'da tamam bir enflasyon var, görüyoruz. Ve talep de canlı. Aslında talebin de canlı olduğu kısım AI ile alakalı. Yani inanılmaz verimlilik. Bir evet AI yatırımı var. Buraya işte altyapı yatırımlarına çok fazla para gidiyor. 1 trilyon doların üzerinde işte data center ve buna bağlı yatırımlardan bahsediyoruz. Bu da ister istemez kendi içerisinde bir talep yaratıyor. Şimdi böyle bir talep varken siz de jeopolitik anlamda işte Çin tarafıyla halen rekabetiniz çok üst düzeydeyken siz burada talebi ve o yatırımları öldürmek ister misiniz devlet politikası olarak? Bence asıl önemli sorulardan birisi bu.
0: Doğru.
1: Ben bunun çok fazla olabileceğini düşünmüyorum. Şu andaki tahvil faizlerindeki artış enflasyon beklentileriyle doğru orantılı. Capex yatırımlarının artıyor olmasının getirdiği, özellikle o S&P şirketlerinin biraz daha tahvil piyasasına saldırıyor olmasıyla alakalı. Aynı zamanda Amerika'nın bu finansal piyasaları yaptırımlar yoluyla biraz silah gibi kullanmasının yarattığı diğer ülkelerde artık biz de kendimizi ağır ağır hece edelim. Yani buna alternatif oluşturalım kaynaklı. Yani çok fazla alt alta yazabileceğimiz faktörler var. Yani tek bir faktör diyemeyiz. Bu açıdan da burada tahvil faizlerinde bence çok Amerikan hazinesinin yapabileceği bir şey yok. Burada gene...
0: Niye bu Besant'in hamleleri falan bir işe yaramaz mı diyorsun?
1: Aylık 6 milyar dolar gerçekten de hani o tahvil piyasası için çıtır çerez diye tabir edeceğim.
0: Devasa. Aynen. Yani kim şey deli diyordu değil. Onu ben de kullandım burada yangına su tabancasıyla mücadele etmeye müdahale etme diye. Öyle bir durum oluyor
1: ama
0: doğrusu.
1: Ama sinyal etkisi açısından da önemli.
0: Sinyal, evet.
1: Ben burada artık...
0: Ama yani 5'e doğru gidiyoruz baksana ya.
1: Evet,
0: çok
1: gidiyoruz ve bence
0: mi?
1: Günün sonunda Fed gelmek zorunda kalacak burada. O Operation Twist diye bir süredir konuştuğumuz noktaya doğru gideceğiz. Onun minisini hazine yaptı, asıl büyük babasını Fed yapacak.
0: Peki
1: yapmak
0: öyle olursa
1: kalacak.
0: Ne olacak?
1: Öyle olması durumunda bence uzun vadeli tahvil faizlerini baskılayabilir. Hı hı. Burada sıkıntı olmaz. Piyasa açısından da olumlu olacağını ben düşünüyorum. Hı. Çünkü artık bir yerden sonra Fed yani diyecek ki ben bu faizler tarafında baskılamayı devam edeceğim. Çünkü buna ihtiyacım var. Sonuçta bir enflasyon var ama halen kontrollü bir enflasyon içerisindeyiz. Şimdi unutmayalım, öldürmeyen enflasyon güçlendirir.
0: Öyle mi?
1: Yani tabii ki günün sonunda enflasyon yarattığı çok büyük sosyal adaletsizlikler var.
0: Evet.
1: Ama siz borçlu birisiyseniz ya da borçlu bir ülkeyseniz enflasyon da sizin işinize gelir. Unutmayalım. Yani burada borcu eritmenin yollarından birisi de enflasyonu artırmaktır. Biz mesela ülke olarak diyoruz ya hani hazinemiz çok şey, işte paramız var mı yok mu? Yani borç metriklerimize bakalım %27. Gayri safi yurt içi hasılan. Yani Avrupa'da böyle bir ülke yok. Ya da Amerika %100'ün üzerinde. İşte keza Fransa aynı şekilde. Yani neden böyleyiz? Aslında biraz daha enflasyon sayesinde de buralara doğru geldik.
0: Doğru.
1: Bunu da unutmayalım. Doğru. Yani bir yerden sonra o devasa borçlar ağır ağır enflasyon yoluyla da eritilecek. Hı. Fed bir şekilde devreye girecek. İster istemez girecek. Ama piyasada burada bir şey istiyor, ne derler, bir kurban istiyor ilk etapta, bir faiz artışı istiyor. Buna da zorluyor. En son %70'in üzerine çıktı bu
0: beklenti,
1: haftaya toplantı. Ya burada gerçekten Wash'ın işi haftaya çok zor. Yani eğer faiz artırmak istemiyorsa ve artırmayacaksa bunu
0: ne
1: savunabilmesi çok zor olacak. Yani sadece kameralar önünde değil, o komitenin içerisinde de çok fazla şahin üye var. Orada nasıl birliği sağlayacak, nasıl bir karar çıkartabilecek? Ben de çok merakla bekliyorum.
0: Yani... Sen olsan ne yapardın? Nasıl bir strateji ilerlerdin? Faiz arttırmak istemiyorsun
1: evet.
0: Ama herkes faiz arttırmanı bekliyor. Nasıl yan çizerdin?
1: Ya bunu önceden hazırlaması gerekiyordu bence. Yani son bence Jackson Hole'da o ne diyeyim o fırsatı kaçırdı. Yani piyasaya aslında şunu anlatması gerekiyordu. Piyasada tabii ki bir enflasyon var ama bu enflasyon benim faiz artışıyla engelleyebileceğim bir enflasyon tipi değil. Benim dışımdaki faktörler ve faizin etkileyemeyeceği faktörler nedeniyle gerçekleşiyor. Biz burada daha çok toplam talebin çok fazla bozulmamasına ve istihdamın daha kademeli şekilde işte tam istihdam seviyesinde kalmasına odaklanacağız gibi bir mesaj veriyor olması lazımdı. Ama bunu vermediği için hem 2 yıllıklarda yukarıya gidiş gördük hem de 2 yıllıklar giderken hem 10 yıllıklarda hem 30 yıllıklarda da yukarı yani kör direkt yukarıya kaydı. Hani normal şartlarda siz sert bir mesaj verdiyseniz, sıkılaşma mesajı verdiyseniz kısa taraf tabii ki yukarıya gidecek ama uzun tarafta bir iyileşme görmemizi bekliyordu. O açıdan genel seviyeyi yukarıya attı. Burada bence mesajda da bir ne diyeyim bir yanlışlık oldu yani piyasanın çok anlayabildiği bir mesaj olmadı.
0: Evet, o zaten Jackson Hole konuşması epeyce kritik edildi ama işte yön göstermiyorum ben, yol göstermiyorum, öyle demiyorum, böyle demiyorumlar biraz piyasa açısından da sıkıntı verici olduğu için belki orada önümüzdeki dönemde yönlendirme yapmak durumunda da kalabilir.
1: Yani tabii ki
0: zaman,
1: günün sonunda tamamen piyasaya bir şey bırakamazsınız yani özellikle bu tahvil piyasasında çok büyük bir piyasa.
0: Zaten her bıraktığında al sana yaptı piyasa yani.
1: Tabii ki. De tahvil piyasası şöyle aslında büyük oyuncular tahvil piyasasındadır. Yani hani big boys derler ya. Hani equity piyasaları tabii ki önemlidir ama asıl böyle
0: ağır
1: piyasaya
0: toplar.
1: Götüren en böyle sofistike araştırmayı yapan, sofistike departmanları olan birimler yani yatırımcılar o fixed income dediğimiz sabit getirili kıymetlerdir. Şimdi bu tarafta bir türlü siz şeyi ikna edemiyorsunuz. Hem uzun taraftaki o vade priminin düşeceğini çok ikna edemiyorsunuz. Hem de o enflasyon düşürebileceğinizi ikna edemiyorsunuz. Hmm. Şimdi o ortamda da demek ki burada bir arzla talep arasında bir sıkıntı var. Siz bunu bırakırsanız, daha da bırakırsanız yani 5-5,5-6 bunun getireceği maliyetler, mortgage faizleri sürekli olarak yukarıya gidecek. Çünkü 17

0: üzeri faizler mortgage faizlerini etkiliyor. Bunun yaratacağı tekrardan sosyal ne diyelim çalkantılar. Seçim dönemindeyiz. Bana çok hani faiz artışının çok götürülebilecek bir durum olmadığını ve piyasayı artık Fed'in bir şekilde alıp istediği yere doğru götürmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Trump da bu ara konuşuyor bu arada.
0: Hep konuşuyor sağ olsun.
1: En son biliyorsun petrol fiyatları seçimden hemen sonra düşecek dedi. Öncesi olmadı.
0: Bir de 5000 dolar vaati var.
1: Ha, o da var. Bir de üstüne 3 Kasım'da kongre ara seçimlerinin hemen ardından savaş da sona erecek diyor. Böyle bütün vaatlerini seçim sonrasında atmış durumda. Hayırlısı olsun. Seni biraz dinlendireyim, bir reklam arasına gidelim. Giderken de özellikle petrol fiyatlarını çok yakından ilgilendiren iki ayrı haber var sizlerle paylaşmak istediğim. Bir tanesi Suudi petrolüne ilişkin olarak. Suudi Arabistan Ağustos ayında petrol üretiminin 1990 yılından bu yana en düşük seviyeye girilediğini söyledi. Diğer yandan OPEC günlük ham petrol üretimini Ağustos'ta bir önceki aya göre 346 bin varil arttırdı ve 24 milyon 81 bin varile yükseltti. Bu iki haberi de reklamlarımızla birlikte izleyelim. Ondan sonra sizin sorularınızla devam edeceğiz.
2: Suudi Arabistan OPEC'e geçen ay ham petrol üretiminin yeniden düşüşe geçtiğini ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden alevlenen gerginliğin krallığın ihracat yollarını daralttığını belirtti. OPEC'in aylık raporuna göre Riyad OPEC sekreterliğine üretiminin günlük 1.9 milyon varil azalarak 6.238 milyon varile düştüğünü bildirdi. Suudi Arabistan'ın bildirdiği rakam Nisan ayında ulaşılan Körfez Savaşı döneminin dip seviyesinden bile daha düşük. Birkaç aylık toparlanmanın ardından OPEC liderinin yaşadığı bu gerileme, uzun süren İran çatışmasının Orta Doğu enerji üreticileri üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Riyad'ın bildirdiği üretim düşüşü Bloomberg tarafından derlenen geçici tanker izleme verileriyle genel olarak tutarlılık gösteriyor. Bu verilere göre Suudi ham petrol ihracatı Ağustos'ta yaklaşık 3'te 1 oranında azalarak günde yaklaşık 3 milyon varile geriledi. Suudiler OPEC'e depolama tanklarından çıkan petrol hareketlerini de içeren pazara arz rakamının Ağustos'ta günlük 7.122 milyon varille üretim seviyesinin üzerinde olduğunu bildirdi. Üyeler tarafından doğrudan iletilen verilerin yanı sıra OPEC'in aylık raporu, ikincil kaynaklar olarak bilinen bir dizi dış firmadan derlenen değerlendirmeyi de içeriyor. Bu ortalamaya göre Suudi Arabistan'ın Ağustos ayı üretimi bir önceki aya kıyasla sadece hafif bir düşüş göstererek günlük 7.276 milyon varil olarak gerçekleşti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre geçen ay üretimde en fazla artış Irak'ta görüldü. Irak'ın günlük üretimi 664 bin varil artarak 3 milyon 378 bin varile çıktı. Irak'ı günlük 54 bin varillik artışta Birleşik Arap Emirlikleri ve günlük 49 bin varillik yükselişle Kuveyt izledi. Üretimin en fazla düştüğü ülke ise İran oldu. İran'ın günlük üretimi 399 bin varil azalarak 2 milyon 86 bin varile geriledi. Suudi Arabistan'da üretim günlük 75 bin varil, Libya'da ise günlük 9 bin varil düştü. Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi Ağustos'ta önceki aya göre 346 bin varil artarak 24 milyon 81 bin varile yükseldi. Öte yandan OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 297 bin varil artarak 38 milyon 55 bin varil olarak kayıtlara geçti. OPEC bu yıl için küresel petrol talebine ilişkin artış tahminini aşağı yönlü, gelecek yıl için ise yukarı yönlü revize etti. Buna göre küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 380 bin varil artışla 105 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Önceki raporda bu yıl talebin günlük 580 bin varil artacağı öngörülmüştü. Gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 360 bin varil artarak 108 milyon 190 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zaman.

alanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Durmuş Karabacak sormuş, diyor ki Fed bir noktada müdahale edecekse 10 yıllık ya da 30 yıllıkları buralardan TLT veya gayrimenkul ETF'i almaya nasıl bakar Ferhat Bey?
2: Ben uzun vadede o TLT tarafında hani alınabileceğini düşünüyorum. Ama bu seviyeler mi olur? Belki Fed toplantısına kadar biraz daha beklemek gerekebilir. Yani işte pazartesi, salı günü gibi artık faizlerde o son noktaya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Eğer Fed'den eskaza bir faiz artırımı çıkarsa gene de olumlu, en azından uzun taraf için olumlu olabileceğini düşünüyorum. O yüzden de hani bu seviyeler bence alım için ideal.
1: Alım için uygun diyorsun. Peki gayrimenkul ETF'leri için bir şey söylüyor musun?
2: Gayrimenkul için ben biraz daha beklerdim açıkçası. Hmm. Çünkü hani orada kademeli bir düşüş olacak. Birdenbire olacağını düşünmüyorum. Bunun da hani mortgage faizlerine yansıması daha uzun vadeli olur. O açıdan biraz daha beklemek gerek.
1: Arda Can soruyor. Ferhat Bey'e sorar mısınız? Oracle bilançosundan beklentisi nedir?
2: Yani Oracle bilançosu piyasa biraz ona odaklanmış vaziyette. Evet. Yani özellikle bu yapay zeka tarafında geri dönüşler açısından önemli. Ben bilançodan çok kötü bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama son dönemde bilanço iyi gelmesine rağmen sonrasında satışlar da var. Evet. Şu andaki biraz daha tema o faiz döngüsü. Oracle'da unutmayalım çok borçlu bir firma. Çünkü CapEx yatırımları oldukça yüksek seviyelerde. Faiz artışından çok olumlu yönde etkilenmiyor maalesef. Bu açıdan hani bilanço iyi gelse bile sanki bir satış olabilir gibi duruyor.
1: Aslında bu faiz artışı olasılığı var şu anda ama hani olmama ihtimali üzerinde duruyoruz. Yapmaması daha iyi diyorsun ama diyelim ki yaptı. Yani birçok şirket var şu anda ABD hisselerini yukarı yönlü tetikleyen ve onların hepsinin de çok ciddi CapEx yatırımları var. Evet. Hepsi için bir satış anlamına gelir mi?
2: Yok
1: bu?
2: Ben açıkçası satışın çok kısıtlı olacağını düşünüyorum. Yani piyasada çünkü herkes Eylül ayına odaklanmış vaziyette. İşte tarihsel ortalamalara bakıyorlar. Hmm. Eylül ayı en kötü. Aynı zamanda midtermlerden önce midterm'e kadar hep kötü performans göstermiş bir borsa var. Ama ben biraz daha bu dönemde olumlu taraftayım. Hmm. Yani bu işte bu ay sıkıntılı başladık. Ama buradaki düşüşlerin bence hani alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta AI yatırımları hız kesmeden devam edecek. Orada bir geri dönüş olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü dünya artık başka bir noktaya doğru gitti. Evet. İşte yeni dil modellerinden bahsediyoruz. Çok acayip şeyler konuşuluyor. Yani şu anda bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz.
1: Ay evet, korkutucu.
2: Yani bu açıdan ben oradaki yatırımın halen devam edeceği için bilançolarında önümüzdeki yılda devam eden bir şekilde güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çok devam ediyor dedim ama.
1: devam ediyor.
2: Yani bilançolar halen kuvvetli. Kuvvetle kalacak. Harcamalar hız kesmeden devam edecek. Böyle bir ortamda her düzeltme bence alış.
1: Ya ne soracağım sana? Böyle tuhaf tuhaf şeyler düşünmeye başladım bu aralar. Şimdi bu devletler çok borçlu.
2: Doğru.
1: Uçuk kaçık borçlar var işte. Amerika'nın borcu zaten sadece yeter. Yapay zeka her işi yapacak diyorlar.
2: Doğru.
1: Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Kim bakacak?
2: Taşmayacağız.
1: Taşmayacağız. Kim bakacak bize ya? Kim bakacak yani?
2: Ya bence işte artık başka bir ekonomik paradigmaya doğru geçecek dünya.
1: Nedir? Biliyor muyuz? Hayır.
2: Ya bu biraz daha bence sosyal devletin öne çıktığı, daha da fazla sosyalleşen bir devlet olacak.
1: Nasıl sosyalleşecek? Dünya kadar borcu var.
2: Ya borç dediğimiz şey...
1: Yiğidin kamçısı dedik.
2: Şimdi şöyle, o borçların hiçbir zaman ödenmeyeceğini biliyoruz. Yani piyasada biliyor.
1: Çok borç, da şey etme diyorsun yani.
2: Borç, mühim olan o borcu döndürebilmek, yani sürdürebilmek. Hiçbir devletin borcunu tamamen ödedim, ben kapattım, hadi bir daha da borçlanmıyorum.
1: Türkiye Cumhuriyeti ödedi zamanında.
2: Borcu ödedik ama borçla devam ettik. Sonuçta bir taraftan kapatıyorsunuz, diğer taraftan devam ediyorsunuz. Yani borcun sıfırlanması gibi bir dünya yok.
1: Diyorsun.
2: Yani şirketlerde de çoğu zaman olmaz. Yani siz ancak o kaldıraç dediğimiz şeyle büyüyebilirsiniz. Hı hı. Aynı zamanda da yani şimdi bu biraz daha ne diyelim politik ekonomiyle alakalı bir şey olacak ama o borç dediğimiz şey aslında o ekonomi genelinde yaratılan bir katma değer var. Bunun bir kısmı zaman zaman devletten işte hane halkı ve şirketlere geçiyor. Zaman zaman da tam tersi şeklinde ilerliyor. Hı hı. Devletler hiçbir zaman borcunu ödeyememe gibi bir ne diyelim durumla karşılaşmaz. Eğer ki kendi para biriminden borçlanıyorsa. Hı. Şimdi mesela ABD açısından borçlu diyoruz değil mi? İnanılmaz borcu var. Ama hepsi dolar cinsinden. Yani dolar cinsinden bir borcun ödenmemesi gibi bir problem olamaz ABD açısından. Hı-hı. Eğer oluyorsa zaten çok bambaşka bir şeyden bahsediyor oluruz. Yani bir, yani en kötü basarsınız, para yaratırsınız, Fed gider satın alır o borcu, gene ödersiniz. Hı-hı. Keza Japonya %200 gayri safi yurt içi hasıla oranı. Ama bir şekilde halen devam ediyor ve devam da edecek. Çünkü burada bir para yaratılıyor. Her büyüme yeni bir para yaratıyor. Burada siz bütçenizi nasıl topladınız, nasıl dağıttınız? Önemli olan konu budur. Oradaki şeye çok fazla, ne diyelim, odaklanmayalım.
1: Tamam, anladım. Korkmuyorum artık. Daha sakinim. Ferhat Bey'in doğalgazla ilgili yorumlarını alabilir miyim diye sormuş Doğuş Türker.
2: Ya doğalgaz tarafı tabii ki çok, aslında Brent'le beraber aynı hikaye devam ediyor orada da. Avrupa tarafının tabii Rusya gazının kesilmesiyle beraber bir sıkıntı yaşadığı dönemden geçmiştik Rusya-Ukrayna krizi sonrasında. Ama Hürmüz'ün kapanıyor olması, özellikle Katar doğalgazının kesiliyor olması tabii tüm dünya açısından kötü haber. Doğalgaz fiyatları yukarıda kalmaya da devam ediyor. En son Katar gazının gerçekten o kriz öncesi dönemlere gelmesinin 3 ila 5 yıl olacağı şeklinde değerlendirmeler vardı. Burada da talepte çok bir geri çekilme yok. Hatta tam tersi, bu elektrik üretiminde son dönemde doğalgaza daha fazla yüklenen bir dünya var. Çünkü doğalgaz çevrim santrallerini kurmak ve işletmek çok daha hızlı ve çok daha, ne diyelim, efektif. En son hatta Almanya'da geçen gün kömür santrallerinden doğalgaz çevrim santrallerine geçmek için ihaleler yapılıyor. Oldukça da önemli miktarda kapasite verdiler. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde devam edecekler bu kapasiteyi vermeye. Yani doğalgaz talebi artarak devam ediyor. Bu açıdan ben fiyatların şu andaki seviyesinde Rusya krizi çözülmediği sürece yukarıda kalacağımızı düşünüyorum.
1: Peki. Efe Bey diyor ki Brent 107 dolar olmuş. Merkez Bankası faizi sabit tutmuş. Avrupa Merkez Bankası faizi arttırmış. Korku endeksi yükseliyor. Fed beklentileri her gün daha da Şahin tarafa doğru kayıyor. Buna rağmen bizim borsa iyi dayanmıyor mu sizce?
2: Yani dayanıyor. Doğru.
1: Uzun zamandır dayandığı yerde duruyor,
2: evet,
1: ama.
2: Yani aslında çok büyük bir hareket yapmıyoruz. İşte bir geçen gün böyle ekstrem bir hareket gördük. Kapanışa doğru galiba 5'ten sonra böyle birden bir alım geldi.
1: Doğru.
2: İşte orada çeşitli fonların düzenlemesiyle de doğru orantılı olarak okumak lazım herhalde. Ama hani Borsa İstanbul açısından bir olumlu tarafta hikayeler var. Neler? İşte ucuz muyuz? Ucuzuz. Tarihsel ortalamalara göre de ucuzuz. Bir faiz indirim döngüsü ihtimalimiz var mı ufukta? En azından var, yani olabilir diye düşünüyoruz. Böyle faiz artmaz inşallah diye bekliyoruz. O açıdan ben biraz olumlu taraftayım Borsa İstanbul'da. Önümüzdeki yılda seçim beklentim var. İşte 2027 sonu ya da en kötü zaten 2028 Mayıs. Önümüzdeki 1,5-2 yıllık dönemde bir seçim satım haline girdik. O yüzden biraz daha büyüme dostu politikalar ön plana çıkabilir. Hmm. Bunun bilançolarda daha olumlu etki edeceğini 2027'de görebiliriz. Bu beklentiler bence borsayı yeni zirveye taşıyacak bu yıl içerisinde.
1: O zirve neresi olacak ki?
2: Yani tabii ki o teknik analizcinin işi. Ama ben hani buralardan %15-20 bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yukarıya doğru.
1: Ali Bey sormuş, Ferhat Bey'e sorum diyor, gümüş için yıl sonu fiyatı ne olur? Bir de Borsa İstanbul'da bankacılık dışında özür dilerim, beklediği fırsatlar hangi sektörlerde?
2: Şimdi gümüş tarafında yıl sonu bir rakam vermek çok zor ama ben gümüşün de altınla beraber yukarıya gideceğini düşünüyorum. Buradaki hani piyasa beklentileri, 100 dolar bekleyen de var, işte 80, 75-80 dolar bekleyenler de var. Ben ama 70 doları kırarsak işte 80 ve üstü seviyeleri denemeye çalışacağını öngörüyorum. Hı hı. Bu da ne zaman olur? Büyük ihtimalle Eylül ayını bir atlatalım inşallah. Kazasız belasız hayırlısıyla. Ondan sonrasında bence yeni bir trend başlatacaktır. Şunu da unutmayalım. Mesela faizler bu seviyelere geldi ve biz altında ve gümüşte o bundan 2 ay önce gördüğümüz o dip seviyelere gelmedik. Halen bir seviyede tutunuyor. Bu gösteriyor ki aslında burada bir talep var. Hı hı. Canlı bir talep var. Normal şartlarda 3 ay önce faizler buraya gelseydi biz altında belki 3500'ü konuşuyor olabilirdik. Şu anda orada değiliz. Hı hı. Bu sevindirici haber. Bence önümüzdeki dönemde faizlerde bir durulma yaşarsak, işte tekrardan borsaya doğru bir nakit akışı yaşanırsa Amerikan borsalarına doğru, altın ve gümüşte de güzel bir hareket göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, yani aslında biraz olay tahvillerin nasıl seyredeceğine doğru bağlı. Orada bir gevşeme görürsek hem emtia için hem hisse senetleri için yol açık gibi deniliyor. Tamam, son bir soru o zaman. Uzay sektöründe hisseler ve NASA ETF'i geriledi. Buralardan alım yapmak mantıklı mı? Rocket Lab almayı düşünüyorum. Teşekkürler demiş izleyicimiz.
2: Yani uzay hisseleri bence orta uzun vadede güzel bir tema. O yüzden bence bulunması gerekiyor. Yani özellikle Rocket Lab'de de bence potansiyel var ama hani o NASA ETF'i içerisinde en büyük ağırlık halen SpaceX. SpaceX'te $150 üzerinde kapanışlar alırsak bence önü gerçekten de açılacak. Bir de SpaceX tek başına uzay temasının haricinde bir de işte AI temasının da bir şekilde içinde barındırıyor. Ben uzun vadede hani SpaceX'ten $200 üstü seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum. Hani buralar bence biriktirmek için $150-$100 bandı biriktirmek için güzel seviyeler.
1: Başka hangi sektörler olabilir? Bankacılık bir önceki soruda vardı ya, onu konuşmadık.
2: Biz açısından doğru. Evet. Bankacılık haricinde aslında biraz gayrimenkul sektörünün Türkiye açısından belki olumlu olabileceğini düşünüyorum. Burada da değerlemelerin çok ucuz kalması nedeniyle aslında yani kira gelirleri oldukça yüksek ve değerlemesi çok düşük kalmış orada şirketler mevcut. Faizler de halen unutmayalım yüksek seviyede. Bunların yarattığı nakit ve içlerinde bulunduğu yani ellerinde tuttukları nakitte getirileri de oldukça yüksek. Bu açıdan bence buralarda kıpırdanma olursa buralarda da yani güzel getiriler var. Rafineri sektörü şu anda herkesin gözdesi.
1: Tüpraş olmuştu biri belki bu mimari orayı da değerlendirebilirsin sürekli yükseliyor diye.
2: Marjlar böyle olduğu sürece yükselmesi çok normal ki marjlarda da hani iyileşecek bir kısa vadede bir durum söz konusu değil. Ama orada işte İran savaşına yönelik bir olumlu bir haber gelir ya da Rusya-Ukrayna'ya yönelik olumlu bir haber gelir. Tabii güzel sert bir düzeltmesi olur ama genel anlamıyla orada bilanço bence çok kuvvetli bir bilanço gelecek. Yani onun da hikayesini satın alıyor zaten piyasa. Ben o açıdan hani elinizde varsa halen tutmanızı tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ederim Ferhat. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet, Ferhat Yükseltürk ve ben bir tatlı perşembenin daha birlikte sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta sevgili Berk Dinçtürk de burada olacak diye temenni ediyoruz. Kayıplara karışmaz ise.
2: İnşallah.
1: Dedikodunun da iki belini kırdık, iyi oldu, rahatladık. Şimdi rakamlara bakalım, gelin birlikte. Çok teşekkürler tekrar Ferhat. Evet, ABD'de satıcılığı seyir devam ediyor. %0,66 kadar Dow Jones'ta, %0,58 kadar S&P 500'de ve %0,65 kadar bir kayıp da Nasdaq tarafında var kapanışa doğru yaklaşırken. Biz de içeride akşam seansında tablo nasıl görelim? Negatif bölgedeyiz. %1,77'lik bir geri çekilmesi var VEOP 30 endeksinin 17.622 seviyesinden geçiyor işlemler. Evet, yarın Cuma, haftanın son işlem günü. Ne konuşacağız? İçeride perakende satışlar verisi gelecek. Cari açık rakamlarına bakacağız. Piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. İngiltere'den büyüme rakamları gelecek. Almanya tarafında bütçe dengesi verilerini alacağız. Amerika'da ise bu haftanın en önemli verisi Ağustos enflasyonu gelecek. Saat 15.30'da yine aynı saatte reel ortalama saatlik kazançlar verisini alacağız. Akşamüstü de Michigan Üniversitesi güven endekslerine bakacağız ve ABD federal bütçe dengesi rakamlarını yine yarın karşılıyor olacağız. Evet efendim, kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir

0: Röportajla tamamlıyoruz yine bugün küresel piyasaları. Yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: GITEX AI 2026 Türkiye için ne anlam ifade ediyor?
2: GITEX bizim için aslında çok bilindik ve çok önemli bir organizasyon. Dünyanın çok farklı şehirlerinde biz Ericsson olarak GITEX organizasyonlarına katılıyoruz. Türkiye'de de bu organizasyonun gerçekleştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu organizasyon dünyanın ekosisteminde, global ekosistemde çok farklı teknoloji oyuncularını bir araya getirmesiyle çok büyük bir katkı sağlıyor aslında. Yani endüstrinin ve ekosistemin ilerlemesine çok büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda burada bu önemli organizasyonda Türkiye'deki global ve lokal, global ve yerli çok farklı ekosistem oyuncularıyla birlikte olmak, bir anlamda görüş alışverişinde bulunmak, sektörün ve iletişimin geleceği hakkında çok farklı perspektifleri ortaya koyabilmek bizim açımızdan çok değerli. Türkiye'ye de ben 2030 teknoloji vizyonu dahilinde çok ciddi bir katkı sağladığına inanıyorum.
1: 5G yatırımları henüz yeni geldi Türkiye'ye. Burada 6G hazırlıkları için henüz erken mi? Hangi aşamadayız? Burayı biraz değerlendirmenizi isteyeceğim.
2: Dediğiniz gibi 5G'yi kurduk. Birinci fazını tamamladık operatörlerimizle beraber. Şu anda hayata geçmiş durumda. 6G'yi konuşmak için hem erken hem değil. Şöyle ki aslında 5G 6G'ye geçiş için gerekli altyapıyı hazırlıyor. O açıdan zamanlama olarak en gelişmiş 5G teknolojisini Türkiye'ye getirebilmiş olmak aynı zamanda Türkiye'yi 6G'ye hazırlamak anlamında da çok büyük rol oynuyor. Şu anda kurduğumuz 5G hem core network yani hem çekirdek şebekeler hem de erişim şebekeleri itibariyle 6G'nin altyapısını oluşturuyor olacak. 5G'nin tabii önünde uzun bir yol var. Henüz daha yeni başladı 5G yolculuğu Türkiye'nin. Önümüzdeki yıllarda 5G'nin ülke çapında yayılmasını göreceğiz hep beraber. SA dediğimiz standalone 5G'nin yani gerçek anlamda en yüksek performansıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu göreceğiz. Vatandaşlarımızın son kullanıcının yanı sıra kurumların da aslında 5G kullanımı önümüzdeki yıllar içerisinde giderek artacak. 6G yol haritasında da şöyle bir öngörümüz var. Şu anda standartlar çalışma safhasında. 2027 sonları 2028 gibi bu standartlar netleşmiş olacak. Ve 2029-2030 yıllarında dünyada ilk ticari, öncü ticari şebekelerin lansmanını bekliyoruz. Türkiye'ye gelmesi 2030'ların başları olabilir, ortalarına doğru uzanabilir. Ama dediğim gibi hani 5G'yi ve 6G'yi kesin çizgilerle birbirinden ayırmak çok doğru olmaz. 5G zaten 6G'nin taşlarını önümüze döşüyor diyebiliriz kısaca.
1: Peki 6G yatırımlarında yerli teknoloji ve Ar-Ge'nin payını artırmak için Türkiye'nin önündeki fırsatlar, engeller nedir?
2: Çok güzel bir soru. Dediğim gibi 5G, 6G'nin çok önemli bir hazırlığı. Ericsson olarak burada Türkiye'de dünyadaki 19 araştırma birimimizden bir tanesi yer alıyor. Ve bu araştırma birimimiz tamamen doktoralı araştırmacılarımızla şu anda 6G'nin security yani güvenlik ve şebeke boyutlarını çalışmakta ve standartlarını oluşturma yönünde çok ciddi katkılar sağlamakta. Bu anlamda şunu söyleyebilirim. Türkiye 6G standartlarının oluşmasında çok ciddi destek veren ülkelerden bir tanesi. Standartların oluşması bir teknoloji için çok çok önemli. Çünkü oluşan standartlardan sonra ürünleşme safhasına geçiliyor. Ve bu standartların oluşması az önce belirttiğim gibi Türkiye'nin çok önemli katkılarıyla ki Türkiye'nin bu çalışmaların içinde yer alması 6G'de Türkiye'nin söz sahibi olabilmesi itibariyle çok önemli. Bu çalışmaların sonunda standartların 1-2 yıl içerisinde oluşmasıyla ürünleşme safhasına Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat var ürünleşme safhasına geçerken. Yerli üretimimiz Ericsson olarak Türkiye'de mevcut. Erişim şebekesinin tüm ürünlerini Ericsson olarak Türkiye'de üretmekteyiz. 6G'ye giden yolda 6G'nin de ilk ürünlerini Türkiye'de yerli üretim olarak Türkiye'nin ürünü ve üretimi olarak gerçekleştirme hedefimiz var. Bunları da 2029'un sonu 2030'un başlarında inşallah gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada vurgulamak istediğim şey biz sadece global bir tedarikçi olarak bunu tek başımıza yapmıyoruz. Burada ekosistem içerisinde operatörlerimizin, kural koyucularımızın, regülasyonumuzun, bakanlığımızın, tüm ekosistem oyuncularının ve akademinin tabii ki yani üniversitelerin ortak çalışması çok büyük önem taşıyor. Biz evet burada Ericsson olarak bir araştırma çalışması içerisindeyiz ama bunu tek başımıza gerçekleştirmiyoruz.

0: akademilerle, regülasyon, bakanlığımız kendilerinin çok değerli, çok önemli katkıları ve yardımlarıyla, destekleriyle, keza TÜBİTAK'ın da adını almalıyım. TÜBİTAK da Türkiye'de bu çalışmalara çok ciddi öncülük etmekte. Ve operatör müşterilerimizle birlikte bu araştırma çalışmalarını beraber yürütüyoruz. Bu birliktelik Türkiye açısından en olumlu ve en üst seviye katkının sağlanması için çok önemli.
1: Peki yapay zekanın kullanım alanı hızla genişlerken bu dönüşümü taşıyacak telekomünikasyon altyapısında yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde evrilmesi gerekiyor. Burada akıllı ve yapay zeka destekli şebekeler bireylerin hayatında neleri değiştirecek?
0: Yine çok güzel bir soru. Hazırlanmış olmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi burada Oğuzhan hocamız var, CTO'muz aynı zamanda kendisi. Bir keynote speech de verecek kendisi, bir konuşma yapacak sahnede. Biz şöyle bakıyoruz. AI dediğimiz zaman bir AI'ın şebekeler için kullanımı var. Yani biz şebekelerin optimum performansı verebilmesi için, en üst seviyede verimliliği sağlanabilmesi için, bu hem enerji anlamında hem kapasite, işlemci gücü anlamında AI'yı ürünlerimizin ve şebekenin içine entegre ediyoruz. Bu sayede mevcut olan 5G'nin zaten çok büyük olan kapasitesi farklı kullanım senaryolarına uygun olarak ve adaptif olarak, eş zamanlı adaptif olarak en yüksek kapasiteyi ve verimliliği sağlayacak şekilde kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu çok farklı teknolojilerin bir araya gelmesiyle oluyor. Beamforming teknolojisi, Massive MIMO teknolojisi, differentiation dediğimiz farklılaşma teknolojisi, ağ dilimlemesi teknolojisi. Yani bir örnek vereyim. Mesela burada sizinle röportaj yapıyoruz. 5G bu röportajın ihtiyaç duyduğu uplink, yani yükleme hızını ve kapasitesini sağlamak için bize bu konuşmaya ayrı bir ağ açabiliyor. Ayrı bir kanal açabiliyor. Ve bu konuşmada işte 4K mesela ekranlara 4K kalitesinde ulaşıyorsa tamamen istenilen kalitenin sağlanması için 5G altyapı, gerekli altyapıyı ve akıllı kaynakların en akıllı ve en etkin şekilde kullanımını sağlayabiliyor. Bir diğer tarafı da tabii ki şebekelerin bu AI kullanımının son kullanıcılar ve kurumlar tarafındaki AI kullanımını mümkün kılması. AI dediğimiz zaman aslında bu bir yazılım, bir kodlama. Bu kodlamanın kullanıcılara ister kurumsal olsun ister son kullanıcı olsun ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan kapasitenin ve bağlantının sağlanması gerekiyor. Bu bağlantıyı sağlayan da mobil şebekeler ve tabii ki sabit şebekeler. Birlikte çalışıyor. Yani burada mobil ve sabiti ayırmamak gerekiyor. Mesela burada direkt sabit bağlantının olmadığı yerde ya da mobilitenin gerektirdiği ortamlarda, ki bugün dünya artık mobilite üzerinde çalışıyor. Mobil ağlar AI yazılımlarının, AI kabiliyetlerinin son kullanıcılara ve kurumlara ulaşmasını sağlayan en önemli katman olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki yapay zeka bugün sanayiden ulaşıma, sağlıktan enerjiye pek çok sektörde, pek çok süreçlere entegre oluyor. Burada sizin üstünüze düşen görevler nelerdir?
0: Bu kritik görev dediğimiz, mission critical dediğimiz bir 5G'nin çok önemli bir boyutu aslında sorduğumuz soru. Nedir bu? Şimdi sağlık, güvenlik, savunma sanayi de bunlardan biri. Mesela tren yolları. Bu alanlarda 5G kesintisiz en yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyesinde iletişim imkanını sunmakta. Bir örnek vereceğim size. Tren yolu dedim. Mesela 5G ile beraber tren yolları için yeni bir standart geldi. Neden? Malumunuz hızlı trenler var artık. 300-400 kilometreleri görüyoruz dünyada, ki ülkemizde de bunun uygulamaları var, mevcut ve gelişerek de artmakta. Bu denli hızlı hareket eden objelerde bu iletişimin kesintisiz sağlanabilmesi için altyapı, yani iletişim teknolojisinin bu hızı desteklemesi gerekiyor. Ve bu 5G ile mümkün oldu. Yani şöyle ben size toparlamaya çalışayım. 5G, tren yolları, güvenlik, sağlık gibi tüm görev kritik diye isimlendirdiğimiz dikey uygulamalarda iletişimi sağlayabilen ve sağlayacak olan, Türkiye'de de sağlayacak olan teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. 5G Advanced, yani şu an Türkiye'de uygulamakta olan 5G Advanced, ileri 5G uygulamaları ve bunun devamında 6G, tüm bir görev kritik uygulamalarını, daha da artacak olan görev kritik uygulamalarını aslında mümkün kılan teknolojiler olacak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı